0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Biz ancak kendi dinimize uyarız.
2: Dediklerimizi yapmadıkça ne sana inanır ne de tabi oluruz.
3: Bizler doğru yol üzerindeyiz.
4: Peygamberimiz onları Allah'a iman etmeye davet etti. Bildikleri konularda Allah'a isyan etmemeleri, ederlerse ahiret azabına uğrayacakları konusunda onları uyardı. Bunun üzerine şöyle dediler:
3: Ey Muhammed, bizi korkutmaya kalkma.
2: Bil ki bizler Allah'ın oğullarıyız.
5: Allah'ın en sevdiği kişiler bizleriz.
6: Şu an Ümeyye'nin korumasında olmasaydın buradan evine sağ salim dönemezdin.
5: Sen beni tavaftan men et bakalım, neler oluyor? Bir daha Medine'den geçen Şam ticaret yolunu kullanabiliyor musunuz?
7: Sen lütfen sakin ol. Bağırdığın adam Kureyş'in ileri gelenlerindendir.
5: Bırak Allah aşkına. Yaptığı terbiyesizliğe bak. Allah'ın evini ziyaret edenleri bundan alıkoymak hangi kitapta yazıyor?
1: Siz bizim içimizden soylu mevkide bulunan birine yardım etmeye kalkıştınız ve ona sığınacak bir yurt verip onu savundunuz. Bu sizin için utanılacak bir durumdur. Bizimle onun arasına girmeyin. Allah'a yemin ederim ki eğer onunla mücadele etmez ve onu şehrinizden sürüp çıkarmazsanız, savaşçılarınızı öldürmek ve kadınlarınızın iffetini çiğnemek için üstünüze yürüyeceğiz. Bu mektupları sahiplerine ulaştırıp verdikleri cevaplarla geri dön. Mekke'den kaçan asileri barındırmanın bedelini ödeyecekler. Hem de en ağır şekilde.
0: 41. Bölüm.
4: Kureyş'ten gelen mektup Ensar'ın eline geçtiğinde Müslümanlar hiç tereddüt etmeden red cevabı verdiler. Onlar zaten Resulullah'ı şehirlerine davet ederken bu riski de göze almışlardı. Müslüman olmayan Araplar bu mektup dolayısıyla endişelenseler de Medine'deki çoğunluğu oluşturan Müslümanlarla yaptıkları anlaşma dolayısıyla Mekke'ye olumlu bir yanıt veremediler. Medineli Araplardan da ümitlerini kesen Mekkeli müşrikler bu sefer Yahudilerle bir takım gizli anlaşmalar yapma yolunu seçtiler. Medineli Müslümanlara yönelik de bir takım ekonomik önlemler aldılar. Resulullah da kendisini savunmaya karar verdi ve ilk Müslüman askeri birliğini hazırlattı. Hazreti Hamza'nın liderliğindeki bu birlik, Kureyş'in ticaret kervanının önüne çıktı. Bunun amacı savaşmak değil, Kureyş kervanlarının artık İslami nüfuz bölgesinden geçemeyeceklerini bildirmekti. Bu ve benzeri askeri çıkarmalarla Kureyş, karşısında yeni bir gücün oluşmaya başladığını anlamıştı. Peygamberimiz hicretten yaklaşık 17 ay sonra Recep ayında Abdullah bin Cahş'ın kumandasında bir askeri birlik oluşturdu. Bu birliğe katılanların çoğunluğunu muhacirler oluşturuyordu. Sabah namazının ardından peygamberimizin yanında toplandılar. Resulullah Übey bin Kâb'a yazdırdığı mektubu iki gün yol aldıktan sonra açmak üzere Abdullah bin Cahş'a verdi.
8: Emredersiniz ya Resulallah, ne tarafa gideceğiz?
4: Peygamberimiz Necid tarafına doğru git dedi. Kısa bir süre içinde toparlanan birlik yola çıktı.
9: Şurada konaklayalım mı?
5: Evet.
9: Hayvanlar yoruldu.
8: Burada dinlenelim. Hem peygamberimizin bahsettiği kuyuya da geldik. İki gün yol aldık. Artık mektubunu açabiliriz. Saat, okur musun mektubu?
9: Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektubu aldığınız zaman Mekke ile Taif'in arasındaki Nahle Vadisi'ne ininceye kadar Allah'ın ismi ve bereketiyle yürü. Arkadaşlarından hiçbirini seninle birlikte gelmeye zorlama. Nahle Vadisi'ndeki Kureyş kervanını gözetle ve gördüklerini bize bildir.
5: Arkadaşlar, peygamberimiz bana Nahle'ye kadar gidip oradaki Kureyş kervanı ile ilgili bilgi edinmemi emretti. Sizden hiçbirinizi zorlamıyorum.
10: Gelmek istemeyen dönüp gitmekte serbesttir.
11: Biz işittiğimiz emirlere isyan etmeyiz. Resulullah'a da, onun üzerimize komutan tayin ettiği sana da itaat ederiz.
5: Nereye istersen Allah'ın bereketiyle yürü. Arkandayız.
4: Böylece tüm birlik Nahle'ye doğru yola çıktı. Bir müddet sonra kuru üzüm, deri ve diğer ticaret eşyalarıyla yüklü bir kervanla karşılaştılar. Bu aradıkları Kureyş kervanıydı. İslam Birliği ne yapacakları konusunda kararsızdı.
8: Pekala, ne yapacağız? Yani kervanı durdurup mallarını ele mi geçireceğiz yoksa bırakacak mıyız?
12: Bugün Recep ayının son günü. Haram aylarda kan dökmek yasak.
8: Ama bırakırsak da harem sınırına gidecekler. Yine elimizden kaçıracağız.
13: Allah'ın yasaklarını çiğnemeyi hiçbirimiz istemeyiz. Ama bunları bırakırsak da hiçbir kazancımız olmayacak.
8: Tüm malımızı Mekke'de bırakmak zorunda kaldık. Şimdi bizim mallarımızla ticaret yapıyorlar. Burnumuzun dibinden gelip geçmelerine izin mi vereceğiz?
14: Bence saldıralım. Bence de.
5: Niyetimiz Allah'ın rızası uğrunda çarpışmak. Hadi yürü.
15: Baskın yedik.
5: Toparlanın, bir araya gelin.
15: Yanımızda yeterli miktarda silah da yok. Ne yapacağız?
16: Kıymetli malları biri kaçırsa bari.
15: Mümkün değil. Etrafımızı sardılar.
5: Kılıçlarınızı sıyırın, oklarınızı çıkarın. Ne kadarıyla baş edebilirsek.
4: Kervanı ele geçiren Müslümanlar içlerinden iki kişiyi de esir ederek Medine'ye geldiler. Bu şekilde geldiklerini gören Peygamberimiz hayal kırıklığına uğradı. Ve ben size haram aylarda savaşmayı emretmemiştim, dedi. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları yaptıklarına son derece pişman oldular.
8: Mahvolduk biz. Nasıl yaptık bunu? Ya Allah hakkımızda azap ayeti indirirse?
10: Kureyş müşrikleri de Muhammed ve arkadaşları haram ayda kan döktüler. Adamlarımızı esir ettiler diye söyleniyorlarmış.
8: Mahvolduk biz. Nasıl yaptık bunu?
12: Allah bizi affetsin.
8: Kötü bir uzun.
12: İstişare ettik ve saldırının uygun olacağını düşündük.
4: Müslümanlar böyle üzülürken bir ayeti kerime ile gönüllerine su serpildi. Bakara suresinde Yüce Rabbimiz şöyle diyordu. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerinin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. Nahle vakasıyla Müslümanlar ilk ganimetlerini elde etmiş oldular. Peygamberimiz ganimetlerin paylaşımı ile ilgili ayet inene kadar bunları dağıtmadı. Bu olay esnasında esir alınanlardan biri olan Hakem bin Kaysan bir süre Müslümanların yanında kaldı. Bu süre zarfında Peygamberimiz ona uzun uzun İslamiyet'i anlatıyor ve Müslüman olmasını umuyordu. Yine böyle bir konuşma esnasında Hazreti Ömer dayanamayıp şöyle dedi.
7: Ey Allah'ın Resulü! Bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim.
4: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sözlerini aldırmayarak onunla konuşmaya devam etti. Sonunda Hakem İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer yaptıklarına pişman oldu.
7: Peygamber aleyhisselam benden daha iyi bilirken nasıl böyle şeyler söylerim? Bak, adam Müslüman.

0: Gerçi gayem sadece Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanmaktı. Ama bir daha dikkatli olmalıyım.
1: Hakem peygamberimizin yanında Medine'de kaldı. Diğer esirse serbest bırakıldı ve Mekke'ye döndü. Ashab-ı kiramın hasretle beklediği sohbet saatlerinden biriydi. Mescid-i Nebevi'de vakit namazı kılınmış, Resulullah'la arkadaşları muhabbet ediyorlardı. Allah Resulü, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurunca, muhacir ve ensar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular.
2: Ya Resulallah, sadaka verecek mal bulamayana ne dersin?
1: Peygamberimiz eliyle emek verir, çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir dedi.
2: Ya buna gücü yetmezse ne dersin?
1: Peygamberimiz, ihtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur dedi.
3: Ya buna da gücü yetmezse ne dersin?
1: Resulullah, iyiliği ve hayrı ister dedi.
3: Bunu da yapamazsa ne dersin?
1: Kötülükten uzak durur, bu da bir sadakadır diyerek sadakanın ne kadar geniş kapsamlı olduğunu anlattı. Sahabe-i kiram yapabilecekleri her hayrı öğrenmek ister ve öğrendikleri her şeyi hayatlarına geçirirlerdi. Abdullah bin Mesud söz alarak şöyle sordu.
4: Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir?
1: Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman dedi.
4: Sonra hangisi?
1: Peygamberimiz yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi.
4: Peki sonra hangisi?
1: Resulullah, komşunun karısıyla zina etmen dedi ve şöyle devam etti. Yedi helak edici şeyden sakının.
2: Ya Resulallah, bunlar nelerdir?
1: Şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir. Peygamberimize gönülden bağlı olan Müslümanlar, onun sözlerini dikkatle dinler, yasaklar konusunda son derece titiz davranırlardı. Peygamberimiz birkaç gün göremediği arkadaşlarını mutlaka sorar, soruşturur, onların bir sıkıntısı varsa giderirdi. Bazen de bir sebep aramadan onları ziyarete gider, gittiği haneler onun teşrifiyle şenlenirdi. Yine bir gün amirin evine gitmişti.
5: Anne, anne, dışarı çıkabilir miyim?
6: Abdullah, biraz bekle. Yanıma gel. Bak sana ne vereceğim.
1: Resulullah, annenin oğluna ne vaat ettiğini öğrenmek istemişti. Çocuğa ne vereceksin diye sordu.
6: Ona hurma vereceğim.
1: Peygamberimiz, eğer çocuğa bir şey vermeseydin, bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı dedi. O her hareketiyle Müslümanlara örnek oluyor, her sözüyle İslam ahlakının temelini oluşturuyordu.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
8: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
9: Men senne fil islami sunneten haseneten fe umile biha ba'de. كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ
8: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, inanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir. Geçmişten günümüze İslam'ı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bidat ehli hep ola gelmiştir. Bu kişi veya gruplar İslam'ın evrensel çağrısı yerine kendi menfaatleri doğrultusunda konuşmaktan ve davranmaktan çekinmemişlerdir. Dinimizin yüce değerlerini istismar etmişler, böylelikle güç devşirmeye çalışmışlardır. Bir takım kişi veya gruplar, Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak, Kur'an bize yeter demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysa ki Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü, Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü, Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmayanlara.
10: Kırk hadiste iman.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
2: نومان بن بشيرين رضي الله عنه Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
2: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.

0: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh şöyle dediği aktarılmıştır. Kûfe halkı Hazreti Ömer'e Vali Sa'd bin Ebu Vakkas'ı şikayet ettiler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu görevden alıp yerine Ammar bin Yasir'i radıyallahu anh atadı. Kûfeliler Sa'd'ın namazı dahi güzelce kılmadığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Hazreti Ömer Sa'd'a haber gönderip onu huzuruna çağırdı ve "Ey Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas, bu adamlar senin namazı bile güzel kılmadığını ileri sürüyorlar. Ne dersin?" dedi. Sa'd, "Vallahi ben onlara Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı gibi namaz kıldırır, hiçbir şeyi eksik yapmazdım. Yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatı uzun, son iki rekatı da hafif tutardım." dedi. Hazreti Ömer, "Zaten senin hakkında kanaatimiz buydu." dedikten sonra Sa'd'ın durumunu bir de Kûfe halkından soruşturması için bir veya birkaç kişiyi Sa'd'la birlikte Kûfe'ye gönderdi. Görevli Sa'd hakkında bütün mescitlerde soruşturma yaptı. Onlar da Sa'd'ı iyi bir şekilde övdüler. Nihayet Absoğullarına ait bir mescide girdi. Cemaatten Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade isminde biri ayağa kalktı ve "Madem ki bize Allah andı verdin, söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip savaşa çıkmaz. Mal taksim ederken, eşitliği, hüküm verirken de adaleti gözetmez." dedi. Bu haksız ithamlara çok içerleyen Sa'd dedi ki, "Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve onu fitnelere uğrat. Sonraları bu adama hali sorulduğunda, kocamış, fitnelere uğramış, zavallı bir ihtiyarım, Sa'd'ın bedduasına uğradım." derdi. Cabir'den radıyallahu anh bu hadisi rivayet eden Abdülmelik bin Umeyr de der ki, daha sonra onu ihtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde ben de gördüm. Yollarda rastladığı cariyelere sataşır, onları çimdiklerdi.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا زاد مسلم في رواية له فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır. Sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
1: ابن عمر رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
0: عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
1: جبل بن سهيم رضي الله عنه anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

0: قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

Namaz sonrasında cemaate dönüp, "Biliyor musunuz, Rabbiniz bu gece ne buyurdu?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dediler. Resul-i Ekrem, "Allah Teala, kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu," dedi.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
0: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة.
1: حذيفة بن يمان'dan رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanmıştır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.

0: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı: "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor." dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.
0: عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
1: أبو الخطاب قتادة'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet, vardı, dedi.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Dağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
0: وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor: Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu: Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki: Ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.
1: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك.
0: Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
2: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi.
1: وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد وَمَنْ قُتِلَ دُونَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَه۪يدٌ.
2: Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken

0: öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب.
0: أبو هريرة روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi, haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الراوي أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله.
0: ابن مسعود رضي الله عنه şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülkü lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu.

Artık söz tahtından söylüyordu. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
1: Şureyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.
0: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ikiyüzlülük sayardık dedi.

İbadet, kulluğun gereği. Muaz bin Cebel anlatıyor. Ufeyr adlı eşeğin üzerinde yolculuk ederken Hazreti Peygamber'in terkisindeydim. Resulullah, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını bilir misin?" diye sordu. Ben, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, Allah'a kulluk, ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise, kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sorunca, Resul-i Ekrem, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler," cevabını verdi. Hadiste Allah'ın kulları üzerindeki hakkı diye tanımlanan ibadet, insanın yaratılış gayesini ifade etmektedir. İbadet, insanı Allah huzurunda değerli kılan bir olgudur. Rabbimiz insanı en güzel şekilde yaratmış, kainattaki her şeyi onun hizmetine sunmuştur. Yeryüzünde halife sıfatıyla var ettiği insanı aklını kullanma, düşünme, tefekkür etme ve irade hürriyeti gibi hiçbir varlığa bahşedilmeyen üstün kabiliyetlerle donatmıştır. Bütün bu özellikleri verdiği insandan sadece kendisine kulluk etmesini istemiştir. Ona kul olmak, bir efendi ve köle mantığıyla seçim hakkı olmaksızın ona ibadet etmek değildir. Aksine kulluk, seçme özgürlüğünü kullanarak isteğe bağlı biçimde yüce yaratıcının iradesine uymaktır. Nefsin aşırı istek ve arzularını terk edip, onun istediği doğrultuda yaşamaktır. İbadetin Allah'ın kulları üzerindeki hakkı olması, insanın sahip olduğu her şeyi kendisine bahşeden Allah'a şükran bilinciyle yaşamasını gerektirir. Allah Resulü bu hususta, "Hepiniz her gün her bir eklemi karşılığında bir sadaka borcu bulunarak sabahlar. Kişinin kıldığı her namaz kendisi için bir sadakadır. Tuttuğu her oruç bir sadakadır. Yaptığı her hac bir sadakadır. Her tekbir, her tesbih bir sadakadır," buyurmaktadır. Dolayısıyla insan, her gecenin sabahında uyanabilmeyi kendisine bahşedenin Allah olduğunu unutmamalı, ibadet ederek bu bilinci hep taze tutmalıdır. İbadet, kulun Rabbi ile iletişim kurabilmesinin adıdır. Her şeyi yoktan var eden yüce yaratıcıya muhtaç olan insanın, aracısız, vasıtasız bir şekilde halini ona ifade edebilmesidir ibadet. Bunun için kul, namaz ibadetiyle Rabbinin huzuruna her duruşunda, "Hamd, övgü, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza ahiret gününün sahibi olan Allah'adır. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil," ayetlerini telaffuz etmektedir. Böylece o, yaratıcısını övmekle işe başlar, kendi acizliğini itiraf eder, Rabbine boyun büker, ondan yardım diler ve kendisini kulluğunda ve hidayette sabit tutması için ona dua eder. İşte bu ibadet bilincidir, kulluk şuurudur. İslam, her kulun en azından farzlar noktasında ibadet şuuru taşımasını ister. Bu yüzden Peygamber Efendimiz, İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak buyurmuştur.
Allah Resulü burada ibadet alanında asgari zorunlulukları, farzları sıralamış, İslam'a inanan ve yerine getirme imkanı olan her ferdin yapmakla sorumlu olduğu düzenli ibadetleri zikretmiştir. Hadisteki en önemli husussa, dört temel biçimsel ibadetin Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Peygamber'in onun kulu ve elçisi olduğuna iman esası üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Yani bedenle yapılan bu ibadetler gönülden imanla anlamlıdır. İmandan yoksun olarak yapılan ibadetlerin şekli hareketlerden öteye bir anlamı yoktur. Bu bağlamda ibadet, imanla anlam kazanırken, iman da ibadetle hayata aksetmekte ve güçlenmektedir. Dolayısıyla kulun imanını muhafaza etmesi ve yaşamına aktarması için ibadete devam etmesi gerekir. Bu sebepledir ki Peygamberimiz, Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır sözünü çok kez tekrar etmiştir. Bununla beraber Peygamberimiz kendisinden İslam ve iman hakkında bilgi almak isteyenlere öncelikle farz ibadetleri saymış, adeta İslam ve imanı temel farz ibadetlerle özdeşleştirmiştir. Bir gün huzuruna gelip cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diyen bir sahabiye, Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et diyerek öğüt vermiştir. Bütün bunlar farz ibadetlerin Müslümanın hayatının vazgeçilmezi olduğunu göstermektedir. İman edip ibadete devam eden insan için kulluğun doruk noktası ise ihsandır. Peygamber Efendimiz, ihsan onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Sen onu göremesen de o seni görmektedir buyurarak ihsanı veciz bir dille tarif etmiştir. İmanla hayatına anlam katan, karanlıklardan aydınlığa çıkan kul, İbadetlerle yüce yaratıcıya tazimini, muhabbetini, saygısını, bağlılığını, itaatini gösterir. Farzları eda ederek Allah'a yaklaşır, nafileler ve sünnetlerle Allah'ın sevgisine mazhar olur. İhsan mertebesine ulaştığında da artık attığı her adımı, yaptığı her işi, niyet ettiği her ibadeti Allah'ın kendisini gördüğü bilinciyle, onun murakabesinde yerine getirir. Bundan dolayı ihsan, müminin kullukta ulaşabileceği bir zirvedir. Bu zirveye ulaşabilenler, Allah her an beni görür, her yaptığımı bilir, hatta kalbimden geçenlerden bile haberdardır bilinciyle hareket eder. Bu bilinçle hareket eden insan, artık meleklerin bile gıpta ettiği bir şahsiyettir. Kısacası artık onun adı Muhsin'dir. Ve Allah katında mükafata ulaşan bahtiyarlardandır.

0: İbadetin, müminin kimliğinin inşasında vazgeçilmez bir rolü vardır. Zira ibadet, insanı beşeri zaaflardan arındıran, irade ve sabrı öğreten, kişiyi disipline eden vasıflara sahiptir. İbadetler, her ne kadar belli şekilsel davranışlardan ibaret gibi görünse de, bu şekillerin altında itaatin, bağlılığın özü gizlidir. Nitekim ibadet, kişiyi benlikten, kibirden, bencillikten, kul olmaya engel olan her türlü vehimden, haset, israf, ihtiras, cimrilik ve benzeri kötü duygu ve düşüncelerden arındırır. Ayrıca insanı her türlü kötülüğü düşünmekten ve yapmaktan koruyan bir kalkandır. Ve müminin de nişanı, mümin olmasının alameti, imanın göstergesidir. İbadet etmek, kişinin bireysel sorumluluğunda olsa da sonuçları itibarıyla toplumu şekillendiren bir işlevselliğe sahiptir. Bu bağlamda dinin temel ibadetlerinden sayılan namaz, hac gibi bazı kulluk vazifelerinin topluca, cemaatle ifasının istenmesi, sosyal neticeleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. Ayrıca ferdi sorumluluk alanında zikredilen sadaka ve zekat gibi ibadetlerin toplumdaki yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhuna ulaşma noktasında icra ettikleri işlevler de apaçık ortadadır. İşte bütün ibadetler ve ibadet niyetiyle yapılan tüm iş ve davranışlar, kulla Allah ilişkisini düzenlemekle kalmayıp, ferdin psikososyal duruşunu belirlemekte ve toplumun yapısını inşa etmektedir. Öyleyse Allah'a kulluk etmek üzere yaratılan insan, daima bu şuurla hareket etmeli ve yüce yaratıcıya şu şekilde dua etmelidir. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmekte bize yardım et.
1: Sabah Mahfel Sürmesi.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyüyüp kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini. Şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriye. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.
0: وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

0: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء.
1: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez, buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
1: أم سلمة رضي الله عنها anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
2: عائشة'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al buyurdu.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى

0: إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı, dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti, dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.''

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.

İbni Ümmü Mektum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

0: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.''

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye: şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona: ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara: sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi: benim bir oğlum var, öbürü: benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim: öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
1: ابن عمر'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
2: İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer akşama ulaştığında sabahı bekleme. Sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme derdi.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع بها الله العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said, nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La yectemi'ul iman vel küfr fi kalbi imrin ve la yectemi'us sidq vel kezb cemi'a. ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا.
0: Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hainlikle güvenilirlik bir arada bulunmaz. İslam dini hakikate, doğruluğa ve hakkı söylemeye büyük önem vermiştir. O kadar ki doğruluk ve dürüstlük anlamına gelen sıdk, peygamberlerin sıfatlarının ilkidir. Söz ve davranışlarında dosdoğru olup yalandan kaçınmak, sevgili peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri olduğu kadar, müminlerin de en önemli özelliklerindendir. İnsanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için insanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için insan ilişkilerinde yalandan uzak durularak dürüstlüğün esas alınması gerekmektedir. Zira bir toplumda yalan dedikoduya, dedikodu, insanların birbirine karşı nefret beslemesine ve nihayetinde düşmanlığa yol açar. İnsanların arasında düşmanlığın hüküm sürdüğü bir ortamdaysa, güven içinde yaşamak imkansız hale gelir. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Allah Resulü, yalan konusunda o kadar hassas davranmıştır ki, çocuklara yalan söylenmesini, hatta yalan söyleyerek şaka yapmayı dahi yasaklamıştır. Nitekim bir defasında bir kadının çocuğunu çağırıp, gel

0: sana bir şey vereceğim dediğini işittiğinde, ne vereceksin diye sormuş, kuru hurma cevabını alınca, dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın, bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı buyurmuştur. Yine Allah Resulü, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz buyurarak, konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Allah'ın varlığına ve birliğine gönülden iman ederek, hem kendisini yaratana hem de tüm varlıklara karşı dürüst davranma sözü veren mümine, yalan söylemek yakışmaz. Zira Peygamber Efendimizin tanımıyla mümin, insanların kendisinden emin olduğu kişidir. Özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, insanın niyetinin söz ve davranışlarıyla uyum içinde olmasını ifade eder. Doğruluk ve dürüstlük, insanın vicdanını huzura kavuşturur. Ruh dünyasını aydınlatır ve genişletir. Bu özellikleri kendisinde barındıran her bir Müslüman, Allah'ın da, insanların da, dünya ve ahirette razı olduğu bir kul haline gelir ve ebedi mutluluğu yakalar. Mükafat olarak da cennete girer.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.

0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Çalışmak. İnsanın iç dünyasını dışa yansıtan, sanat ve hünerlerini gün ışığına çıkaran ortamlardan biri de iş hayatıdır. Bir insanı ailesine ve topluma faydalı bir üretici durumuna getirmek, çalışmakla mümkündür. Tembellik bir çeşit ölüm, çalışmaksa hayattır. Bu bakımdan çalışmak, insan olmanın gereğidir. İslam, madde ile mana, bedenle ruh, dünya ile ahiret arasında sarsılmaz bir denge kurmuştur. Bu fıtri ölçülere uyarak çalışanlar, dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olurlar. Böylesi fertlerden meydana gelen toplumlarsa, yükselmenin, huzur ve saadetin zirvesine erişirler. Dinimiz, dünya ve ahiret mutluluğu için çalışmayı farz kılmış ve bütün Müslümanlardan bu görevi yerine getirmelerini istemiştir. Bu durumda Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak ve dünyaya geliş gayesini gerçekleştirmek için çalışmak en kutsal görevler arasında sayılabilir. İslam, insanı iki hayat için hazırlamaktadır. Bunlardan biri ahiret hayatı, diğeri dünya hayatıdır. İslam, öncelikle insanın kalbini ebedi hayatın devam edeceği ahirete bağlayarak Allah'a kulluğa yönlendirirken, diğer taraftan bu dünya hayatının nimetlerinden de payını almasını öğütler ve kulluğun diğer yüzü olarak insanlara benimsetmeye çalışır. İslam, insanı ilahi mükellefiyetlerle yükümlü kıldıktan sonra hayatı yok edecek veya ihmale uğratacak davranış ve çekingenlikten alıkoyarak dünya nimetlerinden faydalanmaya teşvik eder. Bilindiği gibi İslam'a göre insanın yaratılışındaki asıl maksat, Yüce Rabbine kulluk etmek ve hem dünyası hem de ahireti için çalışmaktır. Gerçekten de Allah Teala, hayatın güzelliklerini insanlar ondan faydalansınlar ve yeryüzünde hayatın gelişmesini ve ilerlemesini sağlasınlar, böylelikle insanoğlunun yeryüzündeki halifelik görevi yerine gelsin diye yaratmıştır. Ancak bu nimetleri elde etmek için çalışmak emredilmişse de, asıl gaye olarak yine ahireti elde etmek gösterilmiştir. Yani hedef dünya için çalışmak değil, dünyada da ahiret için çalışmak olmalıdır. Aklını kullanan bir insan için bu en geçerli gayedir. Bu ebedi huzura ve refaha kavuşma gayesidir. Bu gayeye ulaşmak için çalışmak farzdır. İnsanlar birbirlerine muhtaçtırlar. Onları diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri de birbirlerine olan ihtiyaçlarıdır. Hayvanlar da şüphesiz birbirlerine ihtiyaç duyarlar ama bu insanlarınki kadar çok yönlü ve zaruri değildir. Tabiat icabı toplumsal bir hayat yaşamak zorunda olan insanın ihtiyaçları çoktur ve bunların hepsini

tek başına kendisi karşılayamaz. Başkalarına olan ihtiyaç iktisadi hayatta rızıkların farklılık şeklinde kendini ortaya koyar. Çalışmanın ve iktisadi gelişmenin farklılık arz etmesi sebebiyle cemiyete iş bölümü ortaya çıkmakta, terzi, ayakkabıcı, dülger, bakkal, taksici, pilot, amir, memur, patron, işçi, asker, komutan vesaire meslek grupları oluşmaktadır. Medeni hayatın devamı bu iş bölümü olmaksızın düşünülemeyeceğinden, insanlık için en büyük felaketin fertler arasındaki her türlü farklılığın kaldırılıp mutlak eşitliğin sağlanması durumunda meydana geleceği söylenebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de konumuz açısından son derece dikkat çekici bir ayette, "Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık" buyrularak, rızıkların farklı kılınmasındaki hikmet, iş bölümüyle birbirleri için çalışmak şeklinde belirtilir. Ayette geçen iş gördürme ifadesi konumuzla ilgili olan mesleki formasyon meselesi açısından büyük önem taşır. Zira gördürülen işler belli bir mesleği ilgilendirir. İnsanların birbirlerinin işini görebilmesi için o işlerde yetişmesi gerekir. Her işi bilen veya hiçbir işi bilmeyen insanlardan oluşan bir cemiyet düşünülemez. Belki en az maharet isteyen amelilik ve hamallık mesleği bile belli bir tecrübe ve formasyon ister. Şu halde birbirlerine iş gördürme esasına dayandırılan helal rızık temini için yeni yetişen nesillerin iş görebilir vasıfta olması, yani nitelikli olması şarttır. Bu da çalışarak mesleki formasyon sahibi olmayı gerektirir. Kur'an-ı Kerim insandaki üretici ve değiştirici güce, yani emeğe büyük bir değer verir. Buna göre insanın kainat içindeki yerini önce inancı sonra emeği tayin eder. Kişinin sorumluluğunu gerçekleştiren de onun değerini tayin eden de emektir. İnsan gerek bu dünyada gerekse ahirette ancak kendi çalışmalarının karşılığını görecektir. Bu hususa Kur'an'da "Doğrusu insanın eline geçecek olan kendi çalışmasından başkası değildir" ayetiyle vurgu yapılır. İslam'da en saygıdeğer kazanç el emeğinin ürünü olandır. Zira çalışmayı ve bununla muhtaç olanları geçindirmeyi, Allah yolunda cihad etmek veya gündüzün oruç tutmak, geceliğin de namaz kılmakla eş tutan Peygamber Efendimiz, "Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir" buyurmuştur. Çalışmak ve emek sarf etmek sadece kişisel yahut ailevi ihtiyaçları gidermeye yönelik bir gayret olmayıp, aynı zamanda toplumsal üretimi ve refahı artıran temel bir unsurdur. İnsanlara fayda sağlayan herhangi bir işte çalışan kimse aynı zamanda toplum içinde çalışmaktadır. Bu görev ihmal edildiğinde toplum için zararlı sonuçlar doğacağından Allah huzurunda bütün toplum sorumlu olur. Bunun için İslam her türlü işin erbabını yetiştirmeyi bir yükümlülük olarak görür. Bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmeye çalışması, bunun için de helalinden kazanması şarttır. Bunun ötesinde fakirlere, gariplere yardım ve iyilik için kendisine yeterli miktardan fazla kazanmak İslam'ın övdüğü, güzel gördüğü bir şeydir. Hatta böyle bir kazanç için çalışmak nafile ibadetten daha faziletlidir. Çünkü bunun faydası toplumun bütün bireyleri içindir. Lükse ve ihtişama kaçmamak şartıyla rahat ve huzur içinde yaşamak, fazlasını Allah'ın rızası için hak sahiplerine infak etmek için daha fazla kazanmak mübah olmasına rağmen, gösteriş yapmak, kendini üstün görmek, lüks içinde yaşamak için yapılan çalışma, helal yollardan bile yapılsa, sonucu itibarıyla İslam'ın çalışma hayatına getirdiği ahlaki esaslara terstir. İslam, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz. Fakat her işte düzenli ve ılımlı davranmalarını emreder. Hepsinden önce de kendilerine çalışma gücü verip o nimeti bahşeden Allah'a karşı görevlerini yerine getirmelerini, ahirette ilahi huzurda hesaba çekileceklerini düşünmelerini ister. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet, dünyadaki nasibini de unutma, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk yapma,
doğrusu Allah bozguncuları sevmez buyurulmaktadır. Ayrıca insanlara karşı servetiyle, mevkiiyle gururlanan kimselere nimetin gerçek sahibinin Allah olduğunu hatırlatarak şöyle uyarılarda bulunulmuştur. Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Yine Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, zenginlerin mallarında fakirlerin hakkı vardır. Mal, zenginlerin elinde toplanıp biriken bir güç haline gelmemelidir. Eğer çalışıp kazanılan maldan ihtiyaç sahipleri gözetilmezse, yeryüzünde bozgunculuk ortaya çıkar. Çevrelerinde ihtiyaç sahipleri bulunduğu halde, zenginler mal biriktirirlerse toplumsal barış bozulur. Ticaret, haramlara düşme ihtimalinin fazla olduğu zor bir meslek olduğu için sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğa rağmen ticaret yoluyla helal kazanç elde etme çok faziletlidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz, doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir sözüyle bu gerçeğe işaret etmiştir. İslam'da çalışabilecek durumda olan kimsenin dilenmesi haramdır. En kötü şartlar altında dahi çalışma başkalarına yük olmaktan üstündür. Resul-i Ekrem Efendimiz yalnız üç sınıf insanın yardım talep etmesinin helal olduğunu bildirmiştir. Bunlar bir şahıs veya topluluğa kefil olup borçlanan fakat borcunu ödeyemeyen, bütün malı bir felakette yok olan, fakir düşen ve fakirliği onu tanıyanlarca kabul edilen kişilerdir. Bunların dışında kalan ve bir günlük yiyeceği bulunup çalışıp kazanabilecek güce sahip birinin dilenmesi de caiz görülmemiştir. Peygamber Efendimiz, meslek haline getirilen dilenciliği süfli bir hal olarak nitelemiş ve şöyle buyurmuştur. Sizden bazıları dilenmekten asla vazgeçmez. En sonunda kıyamet gününde bu adi bir kişi, yüzünde bir et parçası kalmaksızın Allah'a kavuşur. Her kim çok mal toplamak için insanlardan mal dilenir durursa, muhakkak bir ateş parçası istemektedir. Allah Resulü bir taraftan dilencilik gibi bir kötülükten Müslümanları uzak tutmaya çalışırken, diğer taraftan çalışıp kazanmanın şerefini dilenmenin zilletiyle değiştirmemesini istemiştir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de vermeseler de. Hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere, kişinin rızkını temin için dilenmektense nefsini en meşakkatli işte yorması daha hayırlıdır. Çünkü kişi ya dilenme zilletini veya reddedilme zilletini çekmek ya da arada söylenen kınayıcı sözler ve onur kırıcı hareketlere katlanmak durumuyla karşı karşıyadır. Kendisinden istenen kimse her isteyene vermeye kalksa, zamanla o da darlığa düşeceği gibi her dilencinin isteğine olumlu karşılık vermek, insanlarda bedava geçinme alışkanlığını artırır, iktisadi hayatı bozar. Bu sebeple dinimiz istemeyi çok dar ve sıkı kayıtlarla meşru kılmış, kazanmaya gücü yetene dilenmeyi haram kılmıştır. Ancak her şeye rağmen insanoğlu büyük darlıklar çekiyorsa, sıkıntısını giderme durumunda nefsini alçaltmamalı, isterken ısrar etmemeli, sadaka istediği kimseye herhangi bir eziyete sebep olmamalıdır. Toplumsal bir yaraya dönüşen dilenme hastalığının tedavisinde İslam dininin aşıladığı şuura sahip olmak ve Peygamberimizin tavsiyelerine uymak gerekmektedir. Zira dilenmenin ne kadar onur kırıcı ve zor bir şey olduğunu bilen sevgili Peygamberimiz Allah Teala'ya şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Çalışmanın önemine işaret eden hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz, bazen temsiller getirerek, bazen de Allah Teala'ya tembellikten sığınarak konuya dikkat çekmiştir. Hazreti Enes anlatıyor, Ensardan bir zat gelip Resulullah'tan bir şeyler istemişti.
Evinde hiçbir şey yok mu?'' buyurdular.

0: adam, ''Evet, bir çulumuz var, bir kısmıyla örtünüp bir kısmını da yaygı olarak yere seriyoruz. Bir de su içtiğimiz kabımız var.'' deyince Hazreti Peygamber onları bana getir diye emretti. Adam gidip onları getirdi. Hazreti Peygamber eşyaları eline aldı. ''Şunları satın alacak yok mu?'' buyurdular. Bir adam, ''Ben bir dirheme satın alıyorum.'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Bir dirhemden fazla veren yok mu?'' dedi ve 2-3 sefer tekrarladı. Orada bulunan bir adam, ''Ben onlara 2 dirhem veriyorum.'' deyince Hazreti Peygamber eşyaları ona sattı. 2 dirhemi alıp Ensardan olan zata verdi ve ''Bunun biriyle ailen için yiyecek alıp ailene ver, diğeriyle de bir balta al bana getir.'' buyurdular. Adam gidip bir balta alıp getirdi. Hazreti Peygamber baltaya bir sap yaptı, sonra ''Git odun topla, sat ve 15 gün bana gözükme.'' buyurdu. Adam aynen böyle yaptı, sonra yanına geldi. Bu arada 10 dirhem kazanmış, bunun bir kısmıyla giyecek, bir kısmıyla da yiyecek satın almıştı. Hazreti Peygamber, ''Bak bu senin için kıyamet günü alnında dilenme lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır.'' buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti. ''Dilenmek sefil, fakirleşmiş, rüsva edici, borca batmış veya elem verici, kana bulaşmış insanlar dışında kimseye caiz değildir.''
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: İnnel kabra evvel menazilil ahireh, fe in neca minhu fema ba'dahu eysaru min, ve in lem yencu minhu fema ba'dahu eşeddu min.
1: Kabir, ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir hayat yaşar ve nihayetinde ölümle başlayan yeni bir hayata başlarız. Bu yeni hayata ahiret denir. Ahiretin ilk durağı ise kabirdir. Kabir, ölümle başlayıp kıyametin kopmasıyla son bulacak vakti geçireceğimiz ilk duraktır. İslam'a göre kişi kabre konulduğu zaman yanına iki melek gelir. Bu iki meleğin adı Münker ve Nekir'dir. Bu melekler kabirdeki kişiyi sorguya çeker. İslam'ı kabul edip iman edilmesi gereken esaslara gönülden bağlanan, ibadetlerini hakkıyla yerine getiren, kul hakkı çiğnemeyen, kamu hakkını gözeten, güzel ahlaka bürünen bir mümin, sorulan sorulara rahatlıkla cevap verir. Ancak İslam'ı kabul etmeyerek dünyadan ayrılan kişi için durum çok vahimdir. Peygamber Efendimiz, kabre konulan insanların yaşayacağı hali bizlere şöyle tasvir etmektedir. İki melek gelir ve oturarak ona, "Rabbin kim?" diye sorarlar. "Rabbim Allah'tır" der. "Dinin ne?" diye sorarlar. "Dinim İslam'dır" diye cevap verir. İçinizden görevlendirilen "bu adam kim?" diye sorduklarındaysa, "o Allah'ın Resulüdür" diye cevap verir. Sonra melekler, "bunu nereden öğrendin?" diye sorunca o, "ben Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve onu doğruladım" karşılığını verir. Bunun üzerine gökten bir ses, "kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir yer hazırlayın. Onun için cennete giden bir kapı açın ve ona bir cennet elbisesi giydirin" der. Hemen arkasından o kula cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar ve daha kabirdeyken ufku gözünün alabildiğince açılıp genişler. Kafirin ruhu cesedinden ayrıldığında da ona iki melek gelir. Yanına oturarak, "Rabbin kim?" diye sorarlar. O, "ah ah bilmiyorum" diye cevap verir. Sonra, "dinin ne?" diye sorarlar. Yine, "ah ah bilmiyorum" der. İçinizden görevlendirilen "bu adam kim?" diye sorduklarında kafir, "ah ah bilmiyorum" diye cevap verir. Bunun üzerine gökten seslenen bir ses, "ona cehennemden bir yer hazırlayın. Cehennem elbiselerinden bir elbise giydirin ve ona cehenneme giden bir kapı açın" der. O sırada cehennemin sıcağı, yakıcı havası kendisine

0: gelmeye başlar. Böylece kabri kendisine öyle bir daraltılır ki kaburga kemikleri birbirine girer. Mümin, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanarak bir ömür geçirir. Ahiret yurdunun her bir durağında rahat etmek için dünyadayken iyi insan olmanın yollarını arar. Böylelikle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürür ve kıyamet kopuncaya kadar kalacağı kabirde huzur ve güven içinde rahat eder.
1: Kırk hadiste iman.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu 100 rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki, bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirine merhamet ederler. Kıyamette ise o, bu rahmetin tamamıyla kullarına merhamet eder.

Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdi Yalil'e arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed, işte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.

Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber "Ameller ancak niyetlerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur" buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Sehl bin Sa'd es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi."

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Helal haram sınırı. Ebu Salebe el-Huşeni'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah bir takım farzlar kılmıştır. Onları ihmal etmeyin. Bir takım hadler, sınırlar, hükümler koymuştur. Onları çiğnemeyin. Bir takım şeyleri haram kılmıştır. Onlara el uzatmayın. Bir takım şeyler hakkında da unutmaktan değil, size rahmet olmak üzere susmuştur. Artık onları araştırıp soruşturmayın." Bu hadis daha iyi anlaşılması için şu hadisle birlikte düşünülmelidir. Allah'ın kitabında helal kıldıkları helal, haram kıldıkları haram, sükut ettikleri ise aftır. O halde Allah'tan gelen afiyeti, lütuf ve ikramı kabul edin. Zira Allah bir şeyi unutacak değildir. Rabi diyor ki, sonra Resulullah, "Senin Rabbin unutkan değildir," ayetini okudu. Hadis metninde geçen sükut ettikleri ifadesi günümüzün çoğu hukuk sistemlerindeki kanun boşluğu terimini hatırlatır. Af kapsamında tutulan sükut edilen şeyler şer'i hüküm itibariyle mübah olduğundan İslam ümmeti için önemli ölçüde kolaylık ve genişlik imkanı sağlar. Bu açıdan bakıldığında sükut edilen şeyler rahmet alanları demektir. Bilindiği gibi Allah'ın yapılmasına izin verdikleri farz, vacip, müstahap veya mübah olan hüküm ve uygulamalardır. Haddi aşarak çiğnenmesi yasak olanlarsa mekruh veya haram olan hüküm ve uygulamalardır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: "İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın bunları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimdirler. Ve bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını geçerse kendine yazık etmiş olur." Yüce Kur'an nazil olduğu toplumdaki bedevilerden bahsederken onların sınır tanımaz, ham, görgüsüz ve yobaz olduklarını vurgular. Bedeviler küfür ve nifak bakımından hem daha beter hem de Allah'ın elçisine indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha müsaittirler. Bu itibarla helal haram sınırını tanımayan o günkü bedevilerden farklı olmak isteyen Müslüman, İslami emir ve yasaklar çerçevesinde iş hayatına çeki düzen vermeli, izzet, şeref ve haysiyetine sahip olmalıdır. Çünkü değerlerine inanmış bir Müslüman, aksi bir düşünce ve eylemin, nefis ve hevanın, egonun isteklerinin öne geçmesi, bunun da zillet anlamına geldiğini çok iyi bilir. Bundan dolayı o, isyan, nankörlük, şirk ve zulüm demek olan söz konusu anlayış ve hayat tarzından Allah'a sığınır. Her halükarda mümin, Allah ve elçisinin emir ve yasaklarını alternatifi olmayan değerler sistemi olarak görür, görmelidir de. Şu iki ayeti kerime bu noktada hayli açıktır. Ama hayır, Rabbine and olsun ki onlar aralarında anlaşmazlığa düştükleri konularda, "Ey Peygamber, seni hakem yapmadıkça ve sonra da senin hükmüne içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça iman etmiş olmazlar. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdikten sonra artık mümin bir erkek ve mümin bir kadının kendileriyle ilgili hususlarda artık başka seçenekleri yoktur. Bu hakkı kendinde görerek Allah'a ve Resulüne isyan eden kimse şüphesiz apaçık bir sapkınlığa düşmüş olur."
3: Kamu spotu.
4: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, Saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
3: Kamu spotu.
5: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru oldum.

Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir: herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler: ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda 1 defa daha şehit olmayı dileriz.

Bir defasında kendisine ikram edilen bir yemeği Hazreti Peygamber ashabına ikram etmiş, onlar da iştahımız yok diye karşılık verince Resulullah, açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan hacdır buyurdu.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Men gassale meyyiten ve keffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min hatiyatihi misle yevmi veledettu ummuh.
0: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesine taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur: Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berza, engel vardır. Böylesine bir ayrılık elbette ölen kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir: "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz." İslam'a göre ölen bir mümin maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona, otur bak Allah'ın Resulü'ne hoşlanmadığı bir şey sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi. Adam, benim ey Allah'ın Resulü buradayım dedi. Allah Resulü, peki sen onun için ne hazırladın diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam, ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi

Yağlığa anlatıyor. Şöyle nakledildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde gusletsin.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz bana Nahle'ye kadar gidip oradaki Kureş kervanı ile ilgili bilgi edinmemi emretti. Sizden hiçbirinizi zorlamıyorum. Gelmek istemeyen dönüp gitmekte serbesttir.
2: Biz işittiğimiz emirlere isyan etmeyiz. Resulullah'a da, onun üzerimize komutan tayin ettiği sana da itaat ederiz.
3: Kervanı ele geçiren Müslümanlar içlerinden iki kişiyi de esir ederek Medine'ye geldiler. Bu şekilde geldiklerini gören Peygamberimiz hayal kırıklığına uğradı ve "Ben size haram aylarda savaşmayı emretmemiştim," dedi. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları yaptıklarına son derece pişman oldular. Bu olay esnasında esir alınanlardan biri olan Hakem bin Kaysan bir süre Müslümanların yanında kaldı. Bu süre zarfında Peygamberimiz ona uzun uzun İslamiyet'i anlatıyor ve Müslüman olmasını umuyordu. Yine böyle bir konuşma esnasında Hazreti Ömer dayanamayıp şöyle dedi.
4: Ey Allah'ın Resulü, bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim.
3: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sözlerini aldırmayarak onunla konuşmaya devam etti. Sonunda Hakem İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer yaptıklarına pişman oldu.
4: Peygamber aleyhisselam benden daha iyi bilirken nasıl böyle şeyler söylerim? Bak, adam Müslüman oldu. Gerçi gayem sadece Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanmaktı. Ama bir daha dikkatli olmalıyım.
0: 42. Bölüm.
3: Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa idi. Peygamberimiz Mekke'de bulunduğu sırada namaz kılarken Kudüs'e doğru yönelir, ancak Kabe'yi de önüne alırdı. Medine'ye hicret edince bunu yapma imkanı ortadan kalkmış oldu.

0: Peygamberimiz Kâbe tarafına doğru namaz kılmayı arzu ediyor, bununla ilgili bir vahiy bekliyordu. Hicretin 18. ayında beklediği vahiy geldi. O gün Peygamberimiz Beni Selime semtinde oturan Bişir bin Bera bin Mağrur'un annesini ziyarete gitmişti. Yemek yedikten sonra öğle vakti girince oradaki mescitte ashabına namaz kıldırırken Cebrail aleyhisselam geldi ve Bakara suresinin şu ayetlerini ona bildirdi. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bunun üzerine Resulullah namazın içinde Kâbe tarafına döndü. Ashabı da aynı şekilde döndüler. Bu mescide iki kıbleli mescit adı verildi. Bir diğer önemli gelişme de Ramazan orucunun farz kılınmasıydı. Müslümanların arasında bu haber hızla yayıldı.
1: Allah Resulüne vahiy gelmiş. Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirmemiz farz kılınmış. Dinleyin, ayet şöyle. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi. Doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.
2: Ne hamd güzel.
3: Allahu ekber.
2: Hamd olsun
4: Allah'a. Şükürler olsun.
2: Şükürler olsun.
1: Ramazan ayının hilalini görünce oruca başlayacağız. Şevval'in hilalini görünce bayram yapacağız.
2: Resulullah her ayın başında, ortasında ve sonunda oruç tutar.
5: Pazartesi, perşembe günleri de onu oruçlu görüyoruz. Onun gibi mi tutacağız yoksa bir değişiklik var mı?
1: Peygamberimiz orucu şöyle tarif ediyor. Tan yeri ağarmaya başlayınca yemekten içmekten ve cinsel ilişkiden uzak durursun. Gün batana kadar Allah rızası için kendini bu saydıklarımdan alıkoyarsın. Güneş batınca orucu açmak için acele etmek gerekir. Tan yeri ağarana kadar bu saydıklarım serbesttir. Oruca başlamadan önce bir şeyler yemek gerekir. Bu insana kuvvet verir. Peygamberimiz sahur yemeğinde ayrı bir bereket olduğunu da söyledi.
5: Demek öyle.
1: Unutarak yiyip içmekten dolayı oruç bozulmaz. Aklına gelince yemeği keser, orucuna devam edersin. Ancak bilerek ve bir mazeretin yoksa orucunu bozmamalısın. Çünkü Ramazan'a erişen her mümin onu oruçla geçirmek zorundadır.
5: Zaten hasta olanlara müsaade edilmiş.
2: Yolculuk sıkıntısına da katlanmak kolay değil. Günlerce güneşin altında yol aldığımız oluyor. O zamanda da serbestiz.
5: Sonra tutmak şartıyla tabii.
6: Şaban ayındayız. Ramazan'ın girmesine birkaç gün var. Ailelerimize haber verelim. Duymayan kalmasın.
5: Allah senden razı olsun. Ne güzel bir haber getirdin bize.
1: Allah hepimizden razı olsun. Aklınıza takılanları Resulullah'a sorarsınız. Hadi işlerinizi bitirin de ikindi namazına yetişelim.
5: Kalkın bakalım. Hadi işleri yoluna koyalım. Hadi.
7: Hadi.
8: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.

0: Anlat bakalım. Resulullah nasıldır? Afiyette midir?
1: Elhamdülillah anneciğim. Resulullah iyi.
0: Sen nasılsın? Oruçlarını tutabiliyor musun?
1: Tabii ki anne. Bugün 3. günüm. Tamamını tutacağım inşallah.
0: Aferin benim oğluma.
1: Hem biliyor musun, 2 gecedir Resulullah'la özel bir namaz kılıyoruz.
0: Öyle mi? Nasıl bir namaz bu? Yatsı namazı değil herhalde.
1: Değil tabii. Onu hep kılıyoruz. Bunu yatsıdan sonra kılıyor peygamberimiz. Vitirden önce, yatsıdan sonra. Uzun bir namaz. Dinlene dinlene kılıyor. Biz de arkadaşlarımla arkasında oluyoruz hep.
0: Bak, benim bu namazdan haberim yoktu. İyi ki söyledin. Biz de gelip katılalım. Sevabından mahrum olmayalım.
1: Gelin tabii. Ramazan geceleri duaların kabul olduğu gecelermiş. Dolayısıyla peygamberimiz daha çok ibadet ediyor.
0: Aslan oğlum benim. Annesine ne güzel haberler getiriyor. Babana söyleyeyim, akşam biz de gelelim mescide.
2: Peygamberimiz ilk teravih namazını kıldığında orada bulunan Müslümanlar da arkasında namaz kılmış, ertesi gün bunu duyan müminlerin katılımıyla cemaatin sayısı artmıştı. 3. günse neredeyse tüm mescit dolmuştu. Herkes heyecanla Resulullah'ın çıkıp namaz kıldırmasını bekliyordu. Hazreti Ayşe evinden mescitteki kalabalığın sesini duyuyordu.
3: Ya Resulallah, mescit dolmuş, sizin çıkmanızı bekliyorlar.
2: Peygamberimiz bunun farkındaydı. O gece evinden çıkmadı. Ve bunun bir hikmeti vardı. Sabah namazından sonra cemaatine şöyle dedi. Biliniz ki sizin dün gece burada toplanıp teravih kılmak için beklediğinizi gördüm. Beni sizin yanınıza çıkmaktan alıkoyan şey ancak bu namazın size farz kılınması korkusudur. Eğer bu namaz size farz kılınırsa yapamadığınızda günaha girersiniz. Bunun için yanınıza gelmedim. Siz onu evinizde kılınız. Farz namazların dışındaki namazları evde kılmanız daha faziletlidir. Böylece Müslümanlar teravih namazını evlerinde kılmaya devam ettiler. Bu Hazreti Ömer devrine kadar böyle devam etti. Ramazan ayı mübarek bir aydı. Resulullah'ın Ramazan ayının bereketiyle ilgili müjdeleri ashabın arasında kulaktan kulağa yayılıyordu.
4: Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nereden geliyorsun böyle?
5: Ayşe'ye uğramıştım. Bu arada Allah Resulü'nün sohbetini dinledim.
4: Öyle mi? Anlatsana bize de.
5: O şöyle dedi. Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. Ve şöyle devam etti. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir.
4: Ben de oğlum Ubade'den şöyle dediğini duydum. Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir. Hataları yok eder. O ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.
5: Allah bizi o bedbahtlardan olmaktan korusun.
4: Amin. Bugünler çok kıymetli. İyi değerlendirmek lazım. Peygamberimizi şöyle derken dinlemiştim. Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır.
5: Ne büyük talih. Peygamberimiz akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurmayla, eğer yoksa kuru hurmayla iftar ediyormuş. O da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açıyormuş. Sonra namaza duruyormuş. İftarda acele etmenin hayırlı olduğunu söylüyormuş. İftar ederken de şöyle dua ediyormuş. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.
4: Biz de böyle dua edelim. Peygamberimiz geçen akşam Sa'd bin Ubade'nin davetine icabet etmişti. İftarda kendisine ikram edilen ekmekle zeytinyağını yedikten sonra şöyle dua etti. Sofranızda oruçlular iftar etsin.

0: yemeğinizi iyiler yesin ve melekler size rahmet dilesin.
1: Oruçluya iftar ettiren kişi onun sevabı kadar sevap alırmış. Sofranızda oruçlular iftar etsin. Ne güzel bir duaymış bu.
0: Öyle. Bunlardan mahrum olmamak için peygamberimizin yanına dönüşümlü olarak gitsek de birbirimize haber getirsek ne dersin?
1: Neden olmasın? Benim her gün fırsatım olmuyor. Sen gidebildiğinde ben kalır, işlerimizi hallederim. Ben gidebildiğimde de sen kalırsın. Gelince sana duyduklarımı anlatırım.
0: Anlaştık. Yarın ben giderim inşallah.
2: Nahle'de Kureyş kervanının mallarının ele geçirilmesi Mekkelileri tedirgin etmişti. Bir gün peygamberimizin halası Atike bir rüya gördü. Ve bu rüyayı endişeyle gidip kardeşi Abbas'a anlattı.
0: Kardeşim, bu gece gördüğüm rüya beni çok sarstı.
3: Hayırdır abla?
0: Başımıza bir musibet gelmesinden korkuyorum.
3: Ne gördün?
0: Bir adamın feryat ederek Mekke'ye girdiğini ve 3 gün içinde öldürüleceğiniz yerlere gidin dediğini gördüm. Bunu 3 defa tekrarladı. Dehşet içindeydim. Sonra yüksekçe bir yerden bir kaya yuvarladı. Kaya paramparça oldu. Ve Mekke'de onun parçalarından isabet etmeyen ev kalmadı.
3: Bu önemli bir rüya. Güvendiklerimizden başkasına anlatmayalım.
2: Abbas rüyayı güvenilir bulduğu arkadaşlarına anlattı. Ancak bir gün sonra Ebu Cehil kendisine sataştığında rüyanın dilden dile dolaştığını anladı.
4: Ey Abbas! Sizin erkeklerinizin peygamberlik iddiası yetmiyormuş gibi kadınlarınız da mı bu işe kalkıştı ha?
3: Neden bahsediyorsun sen?
4: Ablan Atike 3 gün içinde başımıza bir felaket geleceğini söylüyormuş ya. Rüyasında görmüş. Eğer bu dediğin çıkmazsa dilimize düştünüz demektir.
3: Bu rüya dillere dolanmasaydı keşke.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu, malım, malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin.

edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu.

0: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle kesilir.

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi? Diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin. Çoban, koyun benim değil, efendimin, karşılığını verir. Abdullah, koyunu kurt yedi desen, efendim bunu nereden bilecek diye sorar. Çoban, arkasını dönüp giderken, bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. İyi ama Allah nerede? Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

Allah Resulü namazlarının ardından "Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi" derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: "Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme." Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kamet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim. Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş

3. Dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre, hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve "Ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et" diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. "Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin."

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Güzel ahlak ve iyi niyet, İslam'ın özü. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." Sa'd bin Hişam anlatıyor. Hazreti Ayşe'ye, "Ey müminlerin annesi, bana Resulullah'ın ahlakını anlat," dedim. O da şöyle dedi: "Sen Kur'an okumuyor musun? Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi." Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır."

0: Ali bin Ebu Talip'ten rivayet edildiğine göre Resulullah namaza kalktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. Ebu Zer'in rivayet ettiğine göre Resulullah ona şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlaka uygun davran. Nevas bin Seman anlatıyor. Resulullah'la birlikte Medine'de bir sene kaldım. Ona iyiliğin ve kötülüğün ne anlama geldiğini sordum. Resulullah şöyle cevap verdi. İyilik güzel ahlaktır. Kötülükse vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulüne insanların cennete girmesine en çok vesile olan amelin ne olduğu soruldu. Resulullah Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlak buyurdu. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Mümin, ırza namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse değildir. Semure'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Hasep, kişiyi halk nazarında yücelten nitelik maldır. Kerem, kişiyi Allah katında yücelten nitelikse takvadır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam evet ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerliniz ise kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Ömer bin Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. İbn-i Mesud'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle derdi. Allah'ım benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye

0: ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluk.

0: productos. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ
2: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır. Sevgili Peygamberimiz henüz dünyayı şereflendirmeden babasını, küçük yaşta annesini ve nihayet dedesini kaybetmişti. Bunun üzerine onu amcası yanına almıştı. Yengesi Fatıma, biricik yeğenini özenle büyütmüştü. Ondan merhamet ve şefkatini hiç esirgememişti. Ona yetimliğini hissettirmemek için gayret etmişti. Peygamber Efendimiz, vefa örneği yengesini kaybedince üzüntüsünü, "Annem öldü" diyerek dile getirmişti. Gömleğini üzerine örtmüş ve onu bizzat kabre indirmişti. Kendisini meraklı gözlerle takip eden ashabı, bu özel ilginin sebebini sordu. Sevgili Peygamberimiz, yengesi Fatıma'nın fedakarlık ve özverisini şu sözlerle ifade etti. O, adeta benim anamdı. Kendi çocuklarından önce benim karnımı doyurur, benimle ilgilenirdi. Vefakar olmak, mümince bir duruştur. Biz vefakar olmayı sevgili Peygamberimizden öğrendik. O, kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmazdı. Ona mutlaka karşılıkta bulunurdu. O bir vefa peygamberiydi. Sevgili Peygamberimiz bizlere bütün sevdiklerine karşı vefalı olmanın en güzel örneğini gösterdi. Vefasızlık ve hayırsızlıkla anılmaktan kaçınmamız konusunda bizleri uyardı. Bütün hayatı boyunca vefakarlığı bir erdem olarak öğreten ve yaşatan sevgili Peygamberimiz de çevresindekilere küçük yaştan itibaren vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. En küçük iyilikler için dahi vefa gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, iyi ve kötü günde beraber olan, hüznü ve sevinçleri birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı vefakarlığına özel bir vurgu yapmış ve kendisi de bunun en güzel örneklerini sergilemiştir. Peygamberimiz, hanımlarına ve aile fertlerine karşı daima vefakardı. En zor anlarında en yakın destekçisi olan Hatice annemizi, vefatından sonra da hep rahmetle anmış, ona olan vefasını sıklıkla dile getirmiştir. Onun akrabasıyla bile yakından ilgilenmiştir. Mümin, anne babasına, hısım ve akrabalarına, komşularına, çevresindeki herkesin emeğine, sevgisine, ilgisine ve hakkına saygı gösterir. Hayatı paylaştığı insanların değerini bilir ve kendisi için sorumluluk üstlenen yakınlarına vefalı davranır. Verdiği söze sadık kalmanın, emaneti korumanın ve dürüst olmanın da vefa gereği müminin en temel vasıfları olduğunu unutmaz.
0: Kırk hadiste güzel ahlak.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın kardeşidir.

ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra 3 defa kalbine işaret ederek, takva buradadır buyurdu.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu: "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbina lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'aluka fî seferina hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ tardâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Adem oğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri, "Vallahi yapmam." diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve "İyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz? Öyle şey mi olur?" diye sordu. Adam, "Benim ya Resulallah. O halde nasıl istiyorsa öyle olsun. Borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin." dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametliler girer. Biz, ey Allah'ın Resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Sizden birinizin merhameti, yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet, tüm insanlara merhamet etmesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm, bölüm girişindeki ayeti kerimeleri okumayı tamamlamıştık. Sırada ilk hadisimiz var, 614 no'lu hadis. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Abdullah bin Mes'ud'dan gelen bir rivayet, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. عن النبي صلى الله عليه وسلم. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den قَالَ buyurdu ki لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ Cennete giremez. مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ Kalbinde zerre miskali kibir bulunan bir kimse cennete giremez. Tabii Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu denli yüksek perdeden son derece rigid bir ifadeyle keskince konuşması etrafındakileri ürkütmüş olmalı. Çünkü miskali zerre kadar dahi kibir olsa cennete giremez. Çok büyük bir tehdit. Hele hele insanların yaygın bir biçimde az ya da çok kibir sahibi oldukları bilindiğine göre Allah'ın Resulü'nün bu son derece çarpıcı ifadesi çok tedirginlik verici. Eğer kalbimde miskali zerre kibir varsa cennete giremem demektir. Resulullah'ın sözü sakıt olmayacağına göre, yere düşmeyeceğine göre, boşa çıkmayacağına göre o zaman bu ifade son derece korkutucu olur. Nitekim etrafındakiler de korkmuşlar. İçlerinden biri demiş ki فَقَالَ رَجُلٌ Bir adam bunun üzerine dedi ki اِنَّ الرَّجُلَ Muhakkak ki bir adam يُحِبُّ اَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا Elbisesinin hoş olmasını arzu eder. Yani sen miskali zerre kibir olmasın, olursa cennete giremez dedin ama hani genel olarak insanlar kıyafetlerinin güzel olmasını arzu ederler. Güzel görünmeyi tercih ederler. وَنَعْلُهُ حَسَنًا Aynı şekilde ayakkabılarının

da güzel olmasını arzu ederler. Eğer bunlar o miskali zerre kadar kibrin içerisine giriyorsa, hemen hemen herkeste var. O zaman cennete kimse giremez. Dercesine bir soru yöneltti Allah'ın Resulüne. اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا Ey Allah'ın Resulü! Normalde bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder. وَنَعَلُهُ حَسَنًا Ayakkabısının da güzel olmasını arzu eder. Şimdi bu durum sizin dediğinizle çelişki oluşturuyor mu? قَالَ Allah'ın Resulü buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ جَم۪يلٌ Muhakkak ki Allah güzeldir. Yuhibbul cemale, güzelliği sever. Dolayısıyla Allah'ın Resulü demek istedi ki ona, bir kimsenin elbisesini güzel yapması, güzel görünmesini sağlaması kötü bir şey değildir. Cenab-ı Hakk'ın kendisi zaten cemildir, güzeldir. Cemali, güzelliği sever. Bunda bir sakınca yok. Peki kibir ne? El-kibru batarul hakki. Kibir göz göre göre hakka yanaşmamaktır. Kibir göz göre göre hakkı yok saymaktır. Kibir apaçıkken, besbelliyken hakkı göz ardı etmektir. Kibir tam da anlamışken hakkın üzerine basıp geçmektir. El-kibru batarul hakki. Hakka karşı yükselmek, büyüklenmek. Kibrin esas tanımı bu. Yoksa güzel kıyafet giyinmişsin, güzel ayakkabılar giyinmişsin. Bunların kibirle doğrudan bir alakası yok. El-kibru batarul hakki. Kibir hakkı kabul etmemektir. Ve gamtun nasi. Ve insanları aşağılamak, küçük görmek. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kibrin tanımını yapmış oldu. İçinde miskali zerresi bulunan bir kimsenin cennete asla giremeyeceği kibir bu kibir. Hakkı yok saymak, inkar etmek, kabul etmeyip göz ardı etmek ve bu uğurda insanları küçümsemek, hakir görmek. Yoksa bir kimsenin güzel kıyafetiyle kıvanç duyması, güzel görünümüne dikkat etmesi, sosyal ortamlarda ayakkabısıyla, kıyafetiyle ilgi çekmesi, bunlar doğrudan kibir sayılan şeyler değil. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu cemal ile açıklamış. Güzellik ile, yani estetik ile açıklamış ve Hak Teala'nın bunu bırakın kibir saymayı, tam tersi sevdiğini ifade edercesine buyurmuş ki اِنَّ اللّٰهَ جَم۪يلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ Allah güzeldir, güzelliği sever. O yüzdendir ki camiye çağırırken bile Cenab-ı Hak süslenin buyurdu. يَا بَنِي آدَمَ Ey Adem'in çocukları خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ Her mescide vardığınızda ziynetinizi üzerinize alın. Dolayısıyla güzel görünmek, hoş kıyafetler ile toplum içerisinde saygınlık kazanmak, bunlar kötü şeyler değil. Hatta Hak Teala bizim en çok sosyalleştiğimiz 5 vakit namazımızda bunu emretmiş gözüküyor. Ya beni Adem'a, ey Adem'in çocukları, hudu zinetakum, süslenin, süslerinizi üzerinize alın. خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ Her secdegaha vardığınızda, yani her mabede geldiğinizde yahut her namaz kıldığınızda ziynetlenin. Böylece müminler camiye en güzel kıyafetleriyle gelirler. Hoş kokular sürünürler. En azından haftalık kişisel temizliklerine dikkat ederek özenli bulunurlar. Kimseyi nahoş kokularla rahatsız etme hakkını kendilerinde görmezler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soğan gibi, sarımsak gibi etraftaki insanlar rahatsız edecek şeyleri yiyenlerin hatta mescide gelmemelerini söyledi. Dolayısıyla mescide gideceğini bilen mümin
Yemesini içmesini ona göre düzenler. Hatta tütün konusunu bile bu bağlamda ele almakta fayda var. Namaza az kala camide insanları rahatsız etmemek için kişinin tedbiren tütün içmemesi yahut bundan ve onun kerih kokusundan arınmak için kimi tedbirlere başvurması namaz ortamının nezahetine, güzelliğine, hoşluğuna dikkat etmesi bakımından son derece kıymetlidir. Öyle ya, vücut terlerini ve vücut doğal vücut kokularını dahi haftalık olarak yıkanarak temizlenmelerini bekleyen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin son derece masum olan soğan sarımsakta dahi bu tavrı ortaya koyduğuna bakacak olursak, keyfi olarak içtiğimiz şeyler ile oluşturduğumuz nahoş kokuları mescide taşımak, kıyamda, rükuda, secdede, hele hele secdede insanları bununla rahatsız etmek centilmence bir tavır olmaz. Tam Allah'a niyazda bulunayım, Rabbimle baş başa konuşayım derken birilerinin bizim kerih kokumuzdan duyduğu rahatsızlık ile dikkatinin dağılması bizim hakkımız değildir, olamaz. Mescit ortamının bu denli güzellikler ile çiçek çiçek açması, müminlerin oraya gelirken kıyafetlerine hatta ziynetlerine dikkat etmesi, Yaradan'ın kitabında değindiği bir husus olduğuna göre Allah cemali sever. Güzelliğin kendisi, cemalin kendisi doğrudan kibir değildir. Dolayısıyla da mahzurlu görülemez. Mahzurlu olan nedir? El-kibru batarul hakki. Kibir, hakka karşı yükselme, hakka karşı diklenme, onu ezip geçme, onu inkar etme, böyle bir şey. İyi ki bu sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu mühim soruyu sormuş. Yoksa bizler güzel kıyafetleri, güzel ayakkabıları ve genel olarak hoş ve estetik görünmeyi kibirden sayacak olsaydık, bu kez pespaye olmak, salaş bir biçimde ortamlarda bulunmayı sırf kibirden kaçınalım diye tercih etmeye başlardık. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu asla özendirmedi, kendisi de asla yapmadı. Evinden çıkacak dahi olsa, çıkmadan evvel son kez görünümüne dikkat eder, hatta saçlarına şekil verir, kıyafetinin düzgün olmasını önemser ve öylece insan içerisine çıkardı. Bu durumda kibir, güzel giyinme, güzel görünme, kişisel bakımına dikkat etme olmadığına göre kibrin kendisi nedir bunu özellikle öğrenmeliyiz. Miskali zerre kadarını dahi içimizde taşıdığımız takdirde cennete asla giremeyeceğimiz bu kibri bütün çıplaklığıyla öğrenmeliyiz. Kibrin güzel kıyafetler ve güzel ayakkabılar olmadığını artık biliyoruz. Şu halde kibir ne? El-kibru batarul hak. Kibir, hakkı yok saymaktır. Bir kimsenin herhangi bir konuda o konunun gerçeğine vakıf olduğu halde onu kabul etmeye yanaşmaması kibirdir. Bu çoğu zaman çıkarı dolayısıyla olur, tarafgirliği dolayısıyla olur, hamiyeti dolayısıyla olur. Yani kimi mikro milliyetçiliği yahut milliyetçiliği dolayısıyla kendi aidiyetini esas alıp yanlış da olsa değil mi ki bizdendir, bizimledir, bizim tarafımızdadır. Şu halde onun yanlışını görmezden gelelim, doğru kabul edelim. Karşı taraf haklı dahi olsa onun haklılığını ikrar etmeye yanaşmayalım. Bunlar kibirdir, kibre dayalı davranışlardır. Üstünlükçü anlayış hakkı gözetmez, üstünlüğünü gözetir. O yüzden kendisine kibir denir, büyüklenme. Firavun'un Hazreti Musa karşısında hakkı kabul etmeyişi kibirdir. Nemrud'un Hazreti İbrahim karşısında hakkı kabul etmeyişi kibirdir. Mekke müşriklerinin Resulullah'ın getirdiği hakkı kabul etmeye yanaşmamaları kibirdir.
küçük ya da büyük, herhangi bir konuda hakkı kavramışken, hakkı bellemişken, muhatabımızın gözünün içine baka baka hakkı yok saymak kibirdir. Kalbimiz bize o esnada adamın söylediği aslında doğru, sen yanlış taraftasın, senin söylediklerin yanlış, neden adamın üzerine gidiyorsun diye içten içe haykırır, bağırır. Ama biz o esnada kalbimizi dinlemeyiz. Ağzımızla başka şeyler söyleriz. İşte bu kibirdir. Cenab-ı Hak buyurdu ki يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ Ağızlarıyla söylerler, ağızlarıyla konuşurlar. مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Kalplerinde olmayan şeyleri. Kalbinde başka şey var. Kalbinde muhatabının haklı olduğu düşüncesi var. Ama ağzıyla bunu kabul etmeye yanaşmıyor. İşte bu kibrin ta kendisidir. Neden bu hakkı kabul etmeye yanaşmaz? Kabul edince ayaklar altına düşeceğini sanır. İncineceğini sanır. Karizmasının yara alacağını düşünür. Dolayısıyla kuyruğu dik tutmak adına hakkı görmezden gelmeyi seçer. İşte bu kibrin ta kendisidir. Ebu Cehilleri, Firavunları, Nemrutları bu kibir yakmıştır. Hakka boyun eğmenin onları aşağılayacağını düşünmüşlerdir. Var olan üstünlüklerinden mahrum bırakacağını düşünmüşlerdir. Üstünlüklerini, itibarlarını ve kariyerlerini önceledikleri için hakka karşı yükselmeyi, onu aşağılamayı, görmezden gelmeyi seçmişlerdir. Bu davranış biçiminin adı kibirdir. Elbette ki kibrin en büyüğü hakkın en üstün, en belirgin haline karşı yaşanır. Hakkın en belirgin, en görünen, en açık hali göklerin ve yerin yegane tek bir yaratıcısı ve ilahı olduğu hakikatidir. Buna karşı yükselmek, bunu ikrara yanaşmamak, kibirler içerisinde en korkunç olanı, en büyük olanı, en berbat olanıdır. Çünkü bu Cenab-ı Hakk'ın hakkıdır. Onun hakkı tam da olduğu gibi eşsiz ve benzersiz olarak tanınmaktan geçer. Kul huvallahu ahad de ki o Allah yegane tek bir ilahtır. Allah'ın hakkına karşı yükselmek kibrin en büyüğüyken, çünkü Allah zelike bi ennallaha huvel hakkul mubin. Allah apaçık hakkın ta kendisi. Oradan aşağı geldiğimizde anne babanın hakkına karşı özensizlik, hatta anne babanın hakkını tanımama, bunlar da kibir olur. Kardeşlerin hakkı, akrabanın hakkı, komşuların hakkı, en nihayetinde alışveriş yaptığımız, belki bir seferliğine karşılaştığımız müşterimizin hakkına varıncaya değin, onun hakkını tanımamayı seçersek, üstünlükçü davranıp karşımızdakileri ezmeye çalışırsak kibir olur. Zira hakkı tanımamanın bütün çeşitleri ve türevleri kibirdir. El kibru batarul hakki buyurdu Resulullah. Ve Allah Azze ve Celle böylesi kendisini üstün görenleri cennetine almayacağını Resulü üzerinden haber veriyor. Belli ki bu anlayış onları yakacak. Etrafındaki insanların hakkını tanımaya yanaşmaya kibri bir alışkanlık haline getirecekler. Ve onlarda bu bir hastalığa dönüşecek ve ilerleyecek. En sonunda Cenab-ı Hakk'ın haklarını da ya tamamını ya da birkaçını tanımamaya kadar vardırıp onu cennetten mahrum bırakacak. Dolayısıyla bugün daha düşük düzeylerde kibrimiz varsa endişe etmeliyiz. Hastalık büyüyebilir, daha yüksek düzeylerde kibirlere dönüşebilir ve akabinde bu kibrin getirdiği üstünlükçü anlayışı bir zevke dönüştürüp kalkıp Cenab-ı Hakk'a karşı da sergileyebiliriz maazanallah. Elbette bu müstekbirler bu süreçlerde mallarının gücüyle caka satabilirler. Kıyafetlerin üstünlüğünü bu yönde kullanabilirler. Binek ve araçlarının marka oluşunu kibirlerini pekiştirmek için kullanabilirler. Altta yatan neden kibir olduktan sonra bunların hepsi de kötü olur, hepsi de çirkin olur. Ancak okuduğumuz rivayetteki sahabi, altta yatan bir kibir dolayısıyla değil, normal olarak bir insanın güzel görünmekten hoşlanmasından söz etti.

0: Bir başkasını ezmek için değil, bir başkasını küçük görmek için değil. Bak benim kıyafetim böyle, sen ne biçim giyinmişsin öyle diye onu tahkir etmek için değil. Normal bir estetik kaygısıyla hareket etmenin mahsurlu olmadığını söyledi. Ama gelin görün ki müstekbirler bu süreçleri, yani giyimi, kuşamı, kariyeri, ev, bark, araç, gereç ve binekleri kendi üstünlüklerinin bir nişanesi olarak kullanmayı ve böylece insanları ezmeyi seçtiklerinden bunlar da kötü şeylermiş gibi anlaşılıyor. Kibirle bunlar özdeşmiş gibi sanılıyor. Hayır, kibirle cemal özdeş değildir. Kibirle güzel görünme kaygısı, estetik anlayışı özdeş değildir. Yalın haliyle kibre dayalı olmayan bir güzel görünme anlayışı mübahtır, hatta güzeldir, salık verilir. Ama kibre dönüşürse kendini beğenme ve başkalarından üstün görme anlayışına evrilirse korkunç olur. İşte o zaman bu kıyafetlerde, bu giyim kuşamlarda kibrin bir parçası haline gelir ve maazanallah böyle müstekbirler istikbar ede ede ede en sonunda alemlerin Rabbine karşı da istikbar edip cehennemi boylarlar. Unutmayalım ki iblis Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna karşı Adem Aleyhisselam'ı hazzetmediğinden, onu kabullenemediğinden, yani kibrinden ötürü diklendi ve bu diklenmesi Hazreti Adem'den başlayan ve ucu Cenab-ı Hakk'a dayanan bir hal aldı. Ebe ve stekbara, secde etmekten kaçındı. Öyle bir an geldi ki büyüklenip Cenab-ı Hakk'a karşı saygısız davrandı. Ve böylece وَكَنَّ مِنَ الْكَافِرِينَ kafirlerden oldu. Dolayısıyla hak şinas değilsek, kadir şinas değilsek, hakkı gördüğümüz yerde tutup kaldırmıyorsak kibir sahibi istemektir. Cenab-ı Hak كُنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ اِنْ يَكُنْ غَن۪يًّا اَوْ فَق۪يرًا. Allah için hakkı tutup kaldıranlardan olun. Ölçüye dikkat edin. Adalete dikkat edin. İnsanlar eşittir. Hakkaniyete dikkat edin. Ve bunu Allah için yapın. وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ kendi aleyhinizde olsa bile yapın. اَوْ الْوَالِدَيْنِ anne babanızın aleyhinde olsa bile hakka tanıklık edin. Hakkı tutun, kaldırın. والأقربين akrabalarınızın aleyhinde olsa bile in yakun ganiyen au fakira ister zengin olsun ister fakir olsun fark etmeksizin yeter ki haklı olsun onu baş tacı edin. İşte o zaman kibirden arınmış olursunuz. Ama yok bizden diye, akrabadan diye, anne babamız diye yahut kendimiz diye haksız ve yanlış olmamıza rağmen hala biz haklıyız diye efelenirsek bu kibir olur ve sanmayınız ki o kibir orada kalır. Biz buna devam edersek Allah Azze ve Celle bizi o kibir girdabında helaka sürükler. Allah müstekbirleri iflah etmez. Kur'an'da nice ayette Cenab-ı Hak zalimleri, böylesi müstekbirleri hidayete muvaffak kılmayacağını, onları iflah etmeyeceğini kat'i bir surette önden haber vermiştir. Allah'ın hidayetine muvaffak olanlar mütevazi olanlardır, alçak gönüllü olanlardır, hakkı gördü mü boyun eğenlerdir, kibirden uzak duran, arınmaya çalışan kimselerdir. Cenab-ı Hak bunları sever ve bunları hidayetine muvaffak kılar. Hak Teala buyurdu ki, لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ hiç kimse hiç kimseyi küçük görmesin. عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ olur ki onlar, onlardan daha hayırlıdır. Sen küçük görürsün onları, rengi dolayısıyla, ırkı dolayısıyla, fakirliği dolayısıyla. Dünyada bir dünya sebep var bu türden insanları aşağılamamıza yol açan. Ama Cenab-ı Hak dedi ki, belki benim katımda onlar değerlidir. Trajik bir halde kalırsın. Allah'ın katında değerli olanları aşağılayıp durursun. Yapma bunu böyle. لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ قَوْمٍ عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ hiçbir topluluk başka bir topluluğu küçük görmesin. Olur ki onlar onlardan daha hayırlı olabilir. وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ hiçbir kadın topluluğu da başka bir kadın topluluğunu küçük görmesin. Olur ki o kadınlar onlardan daha üstün olabilirler. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Birbirinizi ayıplamayın, küçük düşürmeyin, ardından konuşup karikatürize etmeyin, gıybet etmeyin, birbirinize lakaplar takmayın. Cenab-ı Hak bu sürecin ısrar edildiği takdirde ucunun fasıklığa kadar uzandığını haber verdi. بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ İmandan sonra bu türden fasıklık işleri, böyle isimler takarak, lakaplar takarak müminleri küçümsemek, hakir görmek, bunlar çok kötü şeyler. Irkçı bir adam yolun sonuna kadar Müslüman kalmayı beceremez. O ırkçılığı onu yer tüketir. Hangi başlık altında olursa olsun mikro milliyetçiliği, eğer bir üstünlükçü anlayış şeklinde karşılık buluyorsa, ister soyunda olsun, ister mahallesinde olsun, ister şehir planında olsun, ister ülke planında olsun, ister millet planında olsun, Hazreti Adem'in diğer çocuklarını aşağılamayı, küçük görmeyi, tahkir etmeyi içeriyorsa Allah'ın rızasına muvafık olmaz. Allah böylelerini sevmez ve onları zamanla hidayetinden mahrum bırakır. Dolayısıyla kibir nasıl cennete girmeye mani derseniz, el cevap, çünkü kibir hakka manidir. Sahibini zamanla haktan perdeler, uzaklaştırır. Aynı şeytan gibi bu büyüklenmesi, diklenmesi en sonunda onu Cenab-ı Hak ile karşı karşıya getirir ve hidayetini karartır. Dolayısıyla mümin önemle ve öncelikle kibirden arınmaya çalışmalıdır. Başkaca pek çok yanlışımız olabilir ama bunlar içerisinde kibir öncelikle kurtulmamız gereken korkunç bir hastalıktır. Ne zenginliğimiz bizi haklı çıkarır, ne asaletimiz bizi haklı çıkarır, ne zekamız, ne kariyerimiz, ne başarılarımız bizi haklı çıkarır. Bu başlıkların hepsinde çok iyi olsak dahi Allah'ın herhangi bir sıradan kuluna karşı yükselmek için bize hak vermez. Ona üstünlük taslamak için bize imkan vermez. Bu yüzden Cenab-ı Hak günde beş vakit huzuruna bütün kullarını, en zengin olanından en fakirine, en itibarlı olanından en sadesine, en yüksek makamlı olanından en alttakine kadar huzuruna gelmeyi ve aynı safta sıradan, çaresiz, zayıf kullar olarak kenetlenmeyi emretmektedir. Böylece içselleştirelim ki bizim hiçbirimizin hiçbirimize sahip olduklarımız dolayısıyla, boyumuz, posumuz dolayısıyla, kılığımız, kıyafetimiz dolayısıyla herhangi bir üstünlüğümüz yoktur. Hepimiz mescitte rükû ederken ve sonrasında yere serilip secdeye kapanırken şeklende bunu haykırırız. Ey alemlerin Rabbi, üstün olan sensin. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde kibriya, o mutlak üstünlük ancak alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bizler kuluz ve yok birbirimizden farkımız. Kullandığımız bu bedenleri bile vakti gelince öylece toprağa bırakırız. Huzuruna Rabbimizin çırılçıplak, yapayalnız, bütün varlıklarımızdan arınmış olarak çıkarız. Ve orada tek bir değer ölçüsü var. Onun da adı takva. İnne akramakum indallahi etkakum. Sizin en değerliniz Allah katında en takvalı olanınızdır. Kim ki Cenab-ı Hakk'ı daha çok sevmiş ve kim ki Cenab-ı Hakk'ı daha çok hayatında saymış ise, işte onlar o denli üstün olacaklar. Ve bu üstünlüğün değerini Hak katında Cenab-ı Hak verecek. Bugünden ben muttakiyim diye üstünlükçü bir anlayışa bürünmek de aynı şekilde kibir olur. Kimsenin bugünkü takvasının özde bir karşılığı olup olmadığını bilemeyiz. Takvasını üstünlüğüne yoranların ve bunu insanlara pazarlayanların da durumu daha bir beter olur. Çünkü aynı zamanda içinde suistimal de barındırır. Hem de Allah'ın dinini ve onun takvasını kötüye kullanmış olurlar. Bizim bir takvamız varsa ve bunun kalbimizde özde bir karşılığı varsa, içtenlikliysek, bunun değerini bilecek olan kıymetini takdir edecek olan ancak Allah Azze ve Celle'dir, ona saklayalım. Burada başkalarına poz vererek takvamız üzerinden insanlar nezdinde itibar aramayalım. Kılığıyla, kıyafetiyle, yaşamıyla etrafındaki diğer insanlar gibi hatta onlardan ayırt edilmez bir biçimde yaşayan Resulullah'ın takvası elbette ki en üstün takva idi ve onun ashabının takvası elbette ki bizlerden üstün takva idi. Ancak onlar bunu belli nişaneler ile, belli görüntüler ve görünümler ile insanlara pazarlamazlardı. Allah için yaptılar ve karşılığını Allah'tan umdular. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihinde vermiş. Ravahu Muslimun. Dolayısıyla İmam Buhari'nin rivayet etmediği ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden sahih bir rivayeti okumuş olduk efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre, bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin. Niçin gülüyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca Peygamberimiz, "Benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim," diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın," dedikten sonra kadınlara dönerek, "Ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz," diye çıkışmış. Onlar da, "Evet, sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin," demişlerdi.

Amr bin As şunları anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyafetini ve silahını alıp yanıma gel şeklinde bana haber gönderdi. Yanına gittim, abdest alıyordu. Bana kafasını kaldırıp baktı, sonra başını eğdi ve şöyle buyurdu. Seni bir ordunun başında görevlendireyim de Allah sana selamet versin ve seni ganimete kavuştursun istiyorum. İyi bir niyetle senin mal sahibi olmanı istiyorum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. Aksine ben İslam'a duyduğum arzu ve Resulullah'la beraber olmak için Müslüman oldum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Amr! Salih, iyi kimse için hayırlı, iyi mal ne güzeldir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur. Ubade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta durmanın ne denli faziletli olduğunu bilseler ve bunlara nail olmak için başka çare bulamasalardı, mutlaka aralarında kura çekerlerdi. Namaza erken gitmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bu hususta mutlaka yarış ederlerdi. Yatsıyla sabah namazlarının faziletini bilselerdi, onlara emekleyerek dahi olsa giderlerdi.
2: Adamın biri

sevgili peygamberimizin huzuruna gelerek hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır diye sorunca Hazreti Peygamber hiçbir şeyi kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla sorusunu 3 defa tekrarlamış, bunun üzerine Hazreti Peygamber hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder buyurarak karşılık verdi. Yine başka bir sefer Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, bir adam ganimet için savaşıyor, bir başkası meşhur olmak için savaşıyor, bir diğeri ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını vermişti. Sevgili Peygamberimiz, sadece sürüsüyle ve tabiatla baş başa olduğu halde namazını ihmal etmeyip güzelce eda eden bir çobanın mazhar olduğu ilahi iltifatı şöyle dile getirmektedir. Rabbiniz der ki, şu kuluma bir bakın, sırf benden sakınarak ezanını okuyup namazını kılıyor. Ben de onu affettim ve cennetime koydum.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sormuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu

Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Bilirim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla, toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda 7 satırlık bir şiirdir şimdi metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Ve nice hak yoluna düşmüş pervane bilirim, nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağı çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim son.

0: Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutumda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, amellerimizi kabul eyle, bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni.
4: Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Ma la yani boş ve gereksiz işlerdir. Öncelikle insanın zihnini meşgul eder. Bu yersiz duygu ve düşünceler zamanla insanı esir eder. Kişi farkında olmadan boş bir hayatın ortasında kendini bulur. İnsanın manasız işlerle meşguliyeti zamanla söz ve davranışlarına yansır ve neticede kişi kendisini ilgilendirmeyen, dünya ve ahiretine hiçbir faydası olmayan durumlarla hayatını geçirir. Oysa ki Müslümanın bir yaratılış amacı vardır ve Müslüman yaşadığı her saatin, her dakikanın, her saniyenin sorumluluğunu üzerinde taşıyandır. Müslüman, hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İlahi hitabının farkında olup, her amelden sorumlu olma bilincine sahiptir. Sevgili Peygamberimiz, bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp nerelere harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bu hadisten anlıyoruz ki hepimiz hayat yolculuğunda belli bir sonu olan bir vakte doğru ilerliyoruz. Unutmayalım ki malayani olarak nitelendirilen

sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve güzel bir ahlak istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum duasını kendisine rehber edinir. Dünyasına ve ahiretine yararı olmayan uğraşların kendisine hayır, bereket ve güzellik getirmeyeceğini bilir. Bu işlerin vaktini öldürdüğünü, ömrünü tükettiğini asla zihninden çıkarmaz. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu duayı dilinden hiçbir zaman düşürmez. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Selamünaleyküm efendim. Güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: İsrafa kaçmadan ve kibre düşmeden yiyiniz, sadaka veriniz ve giyininiz. Diğer bir hadisi şerifinde ise Efendimiz, insanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin 1/3'ünü yemeğe, 1/3'ünü içeceğe ayırsın ve diğer 1/3'ünü de nefes alıp vermek için boş bıraksın buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Birinizin lokması yere düşerse hemen alıp üstündeki kiri temizledikten sonra onu yesin, şeytana bırakmasın. Çünkü siz bereketin yemeğin hangi kısmında olduğunu bilemezsiniz buyurmuşlardır. Başka bir hadisinde de Efendimiz, 5 şey gelmeden önce 5 şeyin değerini iyi bilmelisin. Ölümünden önce hayatının, meşguliyetinden önce boş zamanının, fakirliğinden önce zenginliğinin, ihtiyarlığından önce gençliğinin ve hastalığından önce sağlığının buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Hüveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."

Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 defa "Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin" dedi. Sonra da şöyle buyurdu: "Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu zannediyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam" desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin.

Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh, dedesinden aklında kalan hatıraların neler olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararın üzerine kimse söz söyleyemez.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

Adi bin Hatim radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.

İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir, ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi, insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar. Verilmezse hoşlanmazlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.

Resul-i Ekrem şöyle buyurmaktadır. İnsan uyuduğunda şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Her bir düğümü atarken önünde uzun bir gece var, yat der. Eğer kişi gece uyanıp Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Kalkıp abdest alınca bir düğüm daha çözülür. Namaz kılınca üçüncüsü de çözülür ve kişi canlı ve kendini iyi hissederek sabaha girer. Eğer böyle yapmazsa kendini kötü hissederek tembel bir şekilde güne başlar.

Hazreti Peygamber'in başarılı komutanlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah bin Amr, "Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlat," diyerek cihadı en iyi şekilde kavrama arzusunu dile getirmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah bin Amr,

Eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen biri olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir buyurmuştur.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan...

Senin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var, Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken, bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kader arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller. Yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Ebu Katade'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede?" diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Dua ibadetin ta kendisidir," buyurdu.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste iman.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kullu kelamin ev emrin zibalin la yuftahu bi zikrillahi azza ve celle fehuve ebtar. Ev kâle akta.
2: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığınızda karşımıza çıkan ilk cümle Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu cümleye besmele denir. Hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın göstergesi olan bu cümle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Yüce Rabbimiz tarafından en güzel örnek olarak gösterilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, her söz ve işe başladığında mutlaka besmele çekmiş, Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınmıştır. Peygamber Efendimiz yemeğe ve içmeye besmele ile başlar, evine ve mescide besmele okuyarak girer çıkardı. Abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi her türlü ibadete besmele ile başlardı. Kur'an-ı Kerim'i okurken mutlaka besmele çekerdi. Bineğine binip sırtına otururken, yola çıkarken besmele çekmeyi ihmal etmezdi. İnsanoğlu bazen gücünün yettiği, bazen de gücünü aşan durumlarla karşılaşır. Müslüman hangi halde olursa olsun Rabbine içten bağlıdır. İster ferahlıkta, ister sıkıntıda olsun daima Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilir. Dolayısıyla her durumda Rabbinin desteğini talep eder. İşte besmele çekmekle Müslüman her hayırlı işe Allah'ın ismiyle başlayacağını, Rabbini daima hatırladığını, onun rızasını kazanmayı umduğunu söylemiş olur. Ayrıca Allah'ın isimlerinden olan Rahman ve Rahim'i zikretmekle Müslüman, hem dünyada hem de ahirette onun rahmet ve mağfiretine sığındığını ifade eder. İslam medeniyetinin temeli Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde saklıdır. Zira Müslümanlara göre besmele her hayrın başıdır. İslam medeniyetinin temsilcisi olan Müslümanlar besmeleyi hayatlarının her alanına aktarmışlardır. Bu cümleyi söyleyerek kitaplar yazmışlar, evler, mabetler, hastaneler, okullar, yollar inşa etmişlerdir. En güzel yazılarla yazılmış ve en güzel süslemelerle süslenmiş besmeleyi evlerinin, iş yerlerinin ve mescitlerin en güzel köşesine asmışlardır. Bizler de sözümüze besmele ile başlıyor, Rabbimizden rahmet, merhamet, bağışlanma ve bereket diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Kırk hadiste iman.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır, dedi. Bir gün Hazreti Peygamber, Amr bin As'a haber gönderip, savaş için kuşanarak yanına gelmesini emretti. Amr bin As da bu emre uyup, çok geçmeden Hazreti Peygamber'in yanına geldi. O sırada abdest alan rahmet elçisi Amr'a baktı, sonra gözünü ondan ayırdı ve şöyle buyurdu. Amr, ben seni bir orduyla savaşa göndermek istiyorum. Allah sana ganimet nasip eder, ben de sana bir yığın iyi mal veririm. Amr bin As şöyle cevap verdi. Ben mal istediğim için Müslüman olmadım. Sadece İslam'ı sevdiğim için ve Allah Resulü ile beraber olmak için Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah, salih kişi için salih, iyi mal ne güzeldir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür. Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş: "O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor?" Ebu Süfyan da "Yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin" diyor. "Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor" demiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz.

Temimet Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o, Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.

Peygamber Efendimiz genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelen, zeka ve dine ilgisinden dolayı kendisinin dikkatini çeken Osman bin Ebul As'ı Taif'e vali olarak gönderirken ona şöyle demişti: "Ya Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." Hazreti Peygamber yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir ve bu niyetini Rabbine dua ederek ortaya koyardı. Bir iş yapmak istediğinde, "Allah'ım, bana hayırlısını ver ve benim için en uygun olanı seç" diye niyazda bulunurdu. Yolculuğa çıkarken de binitine biner ve 3 kez tekbir getirdikten sonra "Sübhanellezî sehhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn" hiçbir şekilde sahip olamayacakken bu biniti bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ederim. Şüphesiz ki biz Rabbimize tekrar döneceğiz buyurur.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey insanlar, nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya ma'şara men âmene bilisânihi ve lem yedhulil îmânu kalbeh. La tagtâbul muslimîne ve la tettebi'û avrâtihim. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ
0: Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır, rezil eder. İslam'da insanın onurunu zedeleyen her türlü tutum ve davranış yasaklanmıştır. Çünkü insanı insan yapan en büyük değer, onun izzeti ve itibarıdır. İnsanın kendisi ve çevresindeki diğer insanların saygınlığını her daim göz önünde bulundurarak hareket etmesi, insanca bir yaşamın gereğidir. İnsanın onurunu zedeleyen bir davranış olan tecessüs, insanların ayıplarını, kusurlarını, gizli ve özel hallerini araştırmaktır. Daha çok kötü ve ayıp halleri sorgulamayı ifade eder. Bu kötü davranıştan her fırsatta uzak durmamızı hatırlatan Peygamber Efendimiz, bir defasında şöyle

0: kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştırdıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür buyurarak, başkalarının konuşmalarını gizlice dinlemenin ahiretteki cezasının şiddetine vurgu yapmıştır. Allah Resulü, insanların gizli hallerini araştırırsan, ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak, insanların açıklarını aramanın, onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiştir. Mü'min, her şeyin ince ölçüyle tartılacağı, hiçbir pişmanlığın fayda vermeyeceği o büyük günde, söylediği her sözden ve yaptığı her davranıştan hesaba çekileceğini unutmaz. O, o gün ebedi nimetlere kavuşacak olanların, zihnine, gönlüne, diline, eline, kısacası kendi nefsine sahip çıkanlar olduğunu bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbadet, kulluğun gereği. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğe binmek isteyen kişiye yardım etmek ve eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, meşhur Cibril hadisinde kendisine İslam nedir diye soran Cebrail'e, İslam Allah'a iman edip ona hiçbir şeyi ortak koşmaman, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutmandır şeklinde karşılık vermiştir. Dolayısıyla İslam Allah'a kul olma bilinciyle ibadet etmektir. Peygamberimiz bir kimsenin farzları gerekli dikkat, özen ve samimiyetle yerine getirdiğinde Yüce Allah'ın rızasını elde edeceğini ve cennete ulaşacağını belirtmiştir. Bir bedeviyle yaşadığı şu olay buna en güzel örnektir. Bir keresinde saçı başı dağınık bir bedevi onun yanına gelip, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle," dedi. Allah Resulü, "Beş vakit namaz ama nafile de kılabilirsin," diyerek karşılık verdi. Bedevi, "Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle," deyince, Efendimiz, "Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruç da tutabilirsin," dedi. Bedevi bu sefer, "Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle," dedi. Allah'ın Resulü ona, zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. O zaman bedevi, "Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü onun hakkında, "Sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir," buyurdu. Allah Resulü'nün bu bedevinin psikolojik ve kültürel durumunu da göz önüne alarak verdiği cevaplar, Müslümanın farzlardan başka hiç nafile ibadet yapmasına gerek yoktur şeklinde anlaşılmamalıdır. Konuya dair hadisler bir arada ele alınıp rivayetlere bütüncül bir açıdan bakıldığında, Müslümanın ibadet hayatında sünnet ve nafile ibadetlerin de hafife alınmayacak derecede önem arz ettiği görülecektir. Bu bağlamda nafile ve sünnet ibadetlerin Rabbimiz katındaki

değerini sevgili Peygamberimiz şu şekilde açıklar. Yüce Allah şöyle buyurur. Kim benim bir veli kuluma, dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onu severim. Sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım. Bu kutsi hadisten anlaşılmaktadır ki, farz ibadetlerle kul Allah'a yaklaşmakta, nafile ve sünnet ibadetlerle de onun sevgisine mazhar olmaktadır. İnanan biri için arzu ve hedeflerin en anlamlısı, kendisine hayat bahşeden yüce yaratıcının rızasına ulaşmaktır. Bunun içindir ki Hazreti Peygamber, nafile ibadetlere devam etmiş, kendisine ibadetleri soranlara da farzlardan sonra nafileleri tavsiye etmiştir. Nafile ibadetlere de farz ibadetler kadar önem veren Resul-i Ekrem, nafileleri adeta farzları tamamlayan bir unsur olarak zikretmektedir. Farzları yapabildiğini düşündüğü kişilere nafile ibadetlerden bahsetmekle ümmetini nafileler sayesinde hem Allah'a daha yakın olmaya hem de farzlardaki eksikliklerini tamamlamaya teşvik etmektedir. Bu doğrultuda şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği amel farz namazıdır. Fakat onu tam olarak eda etmişse bu yazılır. Ama tam kılmamışsa Yüce Allah der ki, bakın bakalım kulumun nafile namazı var mı? Onunla farzları tamamlayın. Sonra zekata da böyle bakılır, peşinden diğer amelleri de bu şekilde değerlendirilir. Her konuda olduğu gibi kullukta da ölçümüz, örneğimiz Hazreti Peygamber'dir, onun sünnetidir. Nitekim o, benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle kılınız. Ve hacla ilgili hükümleri benden öğreniniz buyurmuş, ashab da farz ve nafile bütün ibadetleri ondan öğrenmiştir. Bu ibadetlerin zamanı, mekanı, ne şekilde ve ne oranda yapılacağı hep onun sünnetleriyle sabit olmuştur. Bununla beraber kişinin kendisini tamamen nafile ibadetlere vererek farzları yapmaya güç yetiremeyecek hale gelmesine ve diğer sorumluluk alanlarını ihmal etmesine de müsaade etmemiştir. Kendi ibadetlerini Allah Resulü'nün ibadet alışkanlığıyla kıyaslayarak ümitsizliğe kapılan ve uyku, yemek, eşle birliktelik gibi bazı helalleri terk etmeye karar veren sahabileri derhal uyarmış, bütün gecesini ibadetle geçirenlerin tavırlarını onaylamamış, ibadetlerin az da olsa devamlı olmasını tavsiye etmiştir. Abdullah bin Amr'ın geceleri sabaha kadar ibadet edip gündüzleri de oruç tuttuğunu öğrenince, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu demiştir. Aynı şekilde bir kaya üzerinde uzun süre namaz kılan bir sahabiyi ikaz ederek, ''Ey insanlar, mutedil davranın, ifrat ve tefritten sakının.'' buyurmuştur. Allah Resulü ibadetin az da olsa devamlı olması gerektiğini ifade ederken, bir taraftan kişinin farzları asla ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çekmiş, diğer taraftan mümindeki kul olma bilincinin daima diri tutulması ve hayatın her alanını kapsaması gerektiğine vurgu yapmıştır. Bu bağlamda o, vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kimseye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır buyurmuştur. Böylece Efendimiz iyi niyetle ve samimiyetle yapılan her işin sadaka ve ibadet olduğunu ifade etmiştir. Hazreti Peygamber tarafından sadaka olarak nitelendirilen, insanlar arasında adaletle hüküm vermek, iyiliği tavsiye edip kötülükten alıkoymak, karşılaştığı kimseye selam vermek,

eziyet veren bir engeli ortadan kaldırmak, ailesinin nafakasını temin etmek için çalışmak gibi davranışlar, hayatın çeşitli alanlarında ifa edilen birer ibadet olarak değerlendirilebilir. Bu doğrultuda kişinin anne babasına iyilik etmesi, bir garibanın gözünün yaşını silmesi, bir öksüzün ya da yetimin başını okşaması, bir öğrencinin masraflarını karşılaması, bir ihtiyara yol göstermesi, bir hamileye otobüste yer vermesi, bilgilerini başkalarıyla paylaşması, yaptığı işi en güzel şekilde icra etmeye çalışması, kötü alışkanlıklarının pençesinden gençleri kurtarmak için çaba sarf etmesi, bombalar altında can veren yavrular için bir şeyler yapmak adına koşuşturması da ibadettir. Bütün kötü ahlak özelliklerinden uzak durmaya çalışıp ahlaki erdemler kazanmak için uğraşması, iyilik yapmak için fırsat kollaması, karşılaştığı mümin kardeşlerine tebessüm etmesi, çevresindekiler için zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı bir fert olmaya özen göstermesi ve bütün bunlar gibi sayılamayacak binlerce güzel husus hep bir nevi ibadettir ve hayatı ibadetle geçirmektir. İşte Yüce Allah, kullarından böyle bir ibadet şuuruyla yaşamalarını istemekte ve şöyle buyurmaktadır. Ey Ademoğlu! Her durumda bana ibadet et ki, gönlünü zenginlikle doldurup ihtiyacını gidereyim. Böyle yapmazsan, seni başka şeylerle meşgul eder, ihtiyaçlarını da gidermem.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım. Resul-i Ekrem, ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi, hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, "Herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun?" diye sordu. Hasta zat, "Allah'ım, beni ahirette ne ile cezalandıracaksan, onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum," dedi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü, böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona, "Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar." Allah'ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti.

Ebul Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve ''Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Sevdiğini ona söyledin mi?'' diye sordu. Adam ''Hayır.'' dedi. ''Öyleyse bunu kendisine söyle.'' buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek, ben seni Allah için seviyorum dedi. O da, öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin diye dua etti.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Birlik dönünce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu zatın namazda kıraatini İhlas

0: Nas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin, Allah da onu seviyor buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar.
3: Hazreti Peygamber'i kurban keserken gören arkadaşları sordu. Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı. Sahabe, peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var diye sorunca, Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu. Sahabe, ya yünlü koyun keçi olursa deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi.
1: Hadislerin hikayeleri.
4: Mekke'de bir gece vaktiydi. Hava sıcak, gökyüzü açık ve yıldızlar ışıl ışıldı. Birbirini çok seven iki dost, iki sahabi, adetleri olduğu üzere her zaman bir araya geldikleri, gürültüden uzak sessiz tepede buluşmuşlar, gökyüzünü izleyerek sohbet ediyorlardı.
5: Hep böyle sürsün, hiç bitmesin istiyorum.
6: Neymiş bitmesini istemediğin şey?
5: Gece. Hiç bitmesin. Sabaha kadar oturalım ve yıldızları sayalım istiyorum.
6: Ama bizim sadece onları seyredecek kadar vaktimiz var. Sayacak kadar değil.
5: Öyle maalesef ama yıldızları sayabilecek kadar vaktimiz olsaydı eğer, bu iş en iyi burada, Mekke'de yapılabilirdi.
6: Öyle mi?
5: Evet. Şuna baksana. Tertemiz bir gökyüzü ve binlerce yıldız.
6: Neyse ki güneş bizi bu zahmetten kurtarıyor. Nur dağının arkasından parlıyor ve tüm yıldızların önüne ince bir mavi perde çekiyor.
5: Yıldızların önünde ince bir mavi perde öyle mi? Güzel. Güneşle birlikte bir şair doğuyor desene.
6: Hayır tabii ki. Güneşle birlikte sabah geliyor ve böylelikle seni de tüm vaktini yıldızları sayarak harcamaktan kurtarmış oluyor.
5: Tüm vaktim olmasa da birazını harcamış olmak beni üzmezdi. Ömrümün yarısını yıldızları sayarak geçirseydim, sayabildiklerimin yarısını aklımda tutabilseydim, aklımda kalanların yarısını yazabilseydim, yazabildiklerimin de yarısına isim verebilecek olsaydım eğer, yine de bildiğim tüm kelimeler bu yıldızları adlandırmaya yetmezdi.
6: Yıldızlar o kadar çoklar demek ki.
5: Evet, hatta sana şunu söyleyebilirim ki bunlar sadece gördüklerimiz.
6: Öyle mi?
5: Öyle ya. Yıldızların çöldeki kum taneleri kadar fazla olduğunu düşünüyorum. Hani çölde yürürken ayağının altında sayısını bilmediğin kum taneleri ezilir ve sen onların üstünde ilerlemeye devam edersin ya.
6: Evet.
5: Ha işte, gece gökyüzüne bakmak da bana aynı şeyi hissettiriyor. Sayısız yıldızın üzerine basmışım da sanki onların üstünde yürüyormuşum. Durduğum yerde hareket ediyormuşum gibi geliyor bana. Bastığım kum tanelerinde ve baktığım yıldızlarda aynı şeyi görüyorum.
6: Neyi görüyorsun?
5: Sonsuzluğu.
6: Gecenin bitmesi, sabahın olması senin için fark etmemeli o halde. Gece yıldızlara bakınca hissettiğin şeyi gündüz çölde de hissediyorsan, gece bitiyor diye üzülmene gerek yok ki.
5: Aynı his ama aralarında bir fark.

0: var. Hem de büyük bir fark.
1: Neymiş o büyük fark?
0: Mekke'deyiz. Hava çok sıcak ve bu sıcak havada çölde yürümek hiç de kolay değil.
1: Haklısın.
0: Ama yine gece olacak. Yine yıldızlar çıkacak ve ben yine mutlu olacağım.
1: Seni böyle mutlu gördüğüm sürece ben de mutlu olacağım.
0: Annemin pişirdiği o taze ekmeklerden verirsen mutlu olmaya devam edeceğim.
1: Al bakalım.
0: Oo, hala sıcacık.
1: Mekke'deyiz. Burada herhangi bir şeyin sıcak olması şaşılacak bir durum değil.
0: Doğru. Üzümlerden de uzatır mısın lütfen?
1: Sıcak üzümlerden mi?
0: Evet, sıcak üzümlerden. Tayif üzümü bunlar. Bu arada dediklerine katılıyorum, haklısın.
1: Öyle tabii. Mekke'de her şey sıcak olur.
0: Bazılarının kalbi hariç. Su verir misin lütfen?
1: Hı. Al.
0: Ama bahsettiğim bu değil. Diğer söylediğim.
1: Neymiş o?
0: Güneşle ilgili olan.
1: Güneşle ilgili olan mı?
0: Evet, dedin ya hani, nurdandan parlar ve karanlığı aydınlatır diye.
1: Evet, öyle demiştim. Şimdi anladım. Gerçi ben o manada söylememiştim ama sen ondan bahsediyorsun.
0: Tabii ki ondan bahsediyorum. Nurdandan parlayıp karanlığı aydınlatan nurdan.
1: Yani Allah Resulünden.
0: Evet, ta kendisinden. Medine'ye gittiğimde bir sohbetine katıldım. Uzun zamandır görmüyordum Allah'ın Resulünü.
1: Ben de görmüyorum ne zamandır.
0: Biliyor musun, görünce fark ettim onu ne kadar özlediğimi. İnsanlar ona sorular soruyor, bir şeyler danışıyor, fikrini ve tavsiyelerini istiyorlardı. O da sessizce dinliyor, sonra da yanıtlıyordu. Ben de bir köşeye geçtim ve onu seyretmeye başladım. Bilirsin, yıldızları seyretmeyi severim.
1: Bilmez miyim?
0: Sohbet bu şekilde devam ederken adamın biri bir şey sordu. Ama ne sorduğunu duyamadım. Allah'ın Resulü ona tebessüm etti ve nükteli bir yanıt verdi. Sonra herkes gülümsedi ve soru soran adam bu yanıta çok sevindi. Herkes çok mutlu görünüyordu.
1: Bak, merak ettim şimdi. Ne sordu acaba?
0: Dediğim gibi duyamadım.
1: Peki Allah Resulü ne cevap verdi?
0: Onu da duyamadım. O an ilgilendiğim şey başkaydı. O an orada yaşanan mutluluğu seyretmek, o muhabbete ortak olmak beni çok sevindirmişti. Sonra birden biri kalkıp bu mutluluğun heyecanıyla Allah'ın Resulüne bir şey söyledi.
1: Onu da duymadım deme artık.
0: Yo, bu sefer duydum. Duyulmayacak gibi değildi.
1: Ne dedi?
0: Adam orada olmaktan, Resulullah'la vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olmuş olacak ki, ya Resulallah, bizden daha hayırlı biri var mıdır? Biz Müslüman olduk ve seninle birlikte cihat ettik dedi.
1: Doğru. Peki Resulullah ne dedi?
0: Evet dedi. Sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Zira onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler diye devam etti. Kelimeleri tane tane söyledi. Gözleri uzaklara dalmış, yalnızca kendisinin gördüğü bir şeye bakıyor gibiydi.
1: Şu an senin yıldızlara baktığın gibi mi?
0: Hayır. Çok daha uzaklara. Zamanın ötesine bakıyor gibiydi.
2: Hadislerin hikayeleri. Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu amri ileyk ve elcaetu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
4: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.''

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah demektir. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur. Onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste iman.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kun fid dunya ke enneke garib ev abiru sebil.
2: Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. İki hayatımız var. İlki sonlu, ölümlü olan dünya hayatı, ikincisi ebedi, ölümsüz olan ahiret hayatıdır. Dünya, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gereken bir yer, ahiretse yerine getirip getirmediğimizden dolayı sorumluluklarımızın karşılığını mükafat veya ceza olarak göreceğimiz yer. Bu sebepledir ki dünya ahiretin tarlası olarak kabul edilir. Bizler ilk olarak dünya hayatına gözlerimizi açarız. Geçici olan bu hayatta bir müddet yaşadıktan sonra ölüm karşılar bizi. Böylelikle bir daha dönemeyeceğimiz dünya hayatından ayrılırız ve bizim için asıl yurt olan ahiret hayatı başlamış olur. İslam inancına göre ahirete iman, inanç esaslarından biridir. Ahiret, sonraki hayat demektir. İnsanoğlu için ölümle birlikte başlayacak, ebedi olan yepyeni bir hayatın adıdır. Her ne kadar bir takım insanlar aksini söylese bile, insanoğlu sonsuzluk duygusuyla yaratılmıştır. Nitekim, farklılık arz etse de ilahi olan bütün dinlerde, hatta ilkel kabile dinlerinde dahi ölümden sonra bir hayatın varlığına inanılması bu hususun en önemli göstergesidir. İslam, ölüm ve sonrasıyla ilgili en doğru bilgileri verir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleri insanoğlu için en büyük rehberdir. Ahiret hayatı ölümle başlar. Ölümden sonra mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı karşılar kişiyi. Kıyamet kopmasıyla Allah'ın yarattığı bütün canlılar ölümle karşılaşır. Sura üflenmesiyle birlikte Rabbimiz ölenleri yeniden diriltir. İnsanlar mahşer meydanında toplanır. Bundan sonra zor bir süreç insanoğlunu beklemektedir. Zira artık dünyadayken yapılan veya yapılmayan işlerin sorgu vaktidir. Sevap ve günahları tartan terazi kurulur. Kimilerine dünyada yapıp ettiklerinin yazıldığı kitabı sağından veya önünden verilir. Bu onların dünyadayken Allah'ın razı olduğu işleri yaptığının işaretidir. Kimileri ise bu kitabı solundan veya arkasından alır. Bu da onların Allah'ın rızasını kazanamadıklarının göstergesidir. Haksızlığa uğrayanlar, haklarının karşılığı olarak haksızlığı yapanlardan ya sevap alırlar ya da kendi günahlarının bir kısmını onlara yüklerler. Hayvanlar da mahşer meydanındadır. Onlar da dünyadayken kendilerine eziyet edenlerden haklarını alırlar. Artık ah vah etmeler, pişmanlıklar geride kalmıştır. Son pişmanlıklar kişiye bir şey kazandırmayacaktır. İnsanlar bölük bölük cennete ve cehenneme sevk edilir. Ne mutlu dünyadayken ahirete hazırlık yapanlara. Ne mutlu cehennemden kurtulup cennete ulaşanlara. Ne mutlu Rabbinin rızasına kavuşanlara.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda rükûya eğildiği zaman şöyle derdi: Allah'ım, sadece senin önünde eğildim. Sana inandım. Sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim sana karşı huşu halindedir.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.

Hristiyanken arayış içinde olan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır derdi. Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, ''Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki, onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdirler.'' buyurmuştur. Ashab, ''Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?'' deyince Hazreti Peygamber, ''Onları mazeretleri alıkoydu.'' demiştir.

Ümmü Atiyye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir: kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim iki kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse, kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Binlerce yıl geçti, dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı, başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu, insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman, insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır.

Numan bin Beşir anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. O da beni çağırarak şu salkımı al da annene götür dedi. Ama ben üzümü anneme götürmeden önce yedim. Birkaç gün sonra Resulullah bana üzüm salkımı ne oldu, onu annene ulaştırdın mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Numan bu olay nedeniyle Resulullah'ın kendisini guder yani vefasız diye isimlendirdiğini söylemiştir. Şüteyr'in babası Şekel bin Hümeyd anlatıyor. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim ve ''Ya Resulallah, bana bir sığınma duası öğretsen de o duayı okuyarak Allah'a sığınsam.'' dedim. Bunun üzerine Allah Resulü elimden tutarak şu duayı tavsiye buyurdu. ''Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve cinsel organımın kötülüğünden sana sığınırım.''

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti, dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı.

onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi. Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.

Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd

Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah" buyurdu. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim başkalarından bir şey dilenmeyeceğini bana garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim.
2: Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kullu ma'rufin sadaka.
1: Her iyilik güzel bir sadakadır. İslam, iyilik kavramına son derece kuşatıcı bir anlam yüklemiştir. Buna göre iyilik, Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmayı, insanların sevgisini kazanmayı ve çevreye karşı duyarlı olmayı ifade eden manaları kapsamaktadır. Sevgili Peygamberimizin hadislerinde sadaka kelimesinden gönüllü olarak yapılan mali bağışlar anlaşılır. Bunun yanında müminin Allah rızası için yaptığı her amel ve davranışın sadaka kapsamına girdiği görülmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem samimiyetle gönülden yapılan her güzel işin bir iyilik, her iyiliğin de sadaka olduğunu haber vermiştir. İslam'a göre insanlara güzel söz söylemek, güler yüzlü davranmak, selam vermek, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak, misafire ikramda bulunmak, ilim öğrenmek ve iki dargın kişinin arasını düzeltmek, insanlara zarar veren bir şeyi yoldan kaldırmak, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi iyi davranışların hepsini sadaka olarak isimlendirebiliriz. Aslında sadakanın bu denli geniş bir yelpazede değerlendirilmesi, Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için hayır yollarının çok ve bu yollara ulaşmanın kolay olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her iyiliğin sadaka olduğunu belirtmiş, bu iyiliklerin miktarına göre değil, taşıdığı samimiyete göre önem kazandığını vurgulamıştır. Yüce Allah, yapılan herhangi bir iyiliği zerre ağırlığınca olsa da görür ve karşılıksız bırakmayacağını vaat eder. Müslüman, yapılan her iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci içerisinde samimiyetle hareket etmelidir. Bu sadakaların kişiyi her adımda cennete yaklaştırıp cehennem ateşinden uzaklaştırdığı unutulmamalıdır. Müslüman için iyilik nefes olur, hayat kurtarır, bazen kalkan olur, zarara engel olur, bazen nur olur, görmeyene yol gösterir. İyilik bazen bir hastanın elinden tutmak, yoldaki zararlı şeyleri kaldırmak, yolunu şaşırana yol göstermektir. Bazen kardeşimizin yüzüne tebessümle bakmak, dargınlığa

0: insanları barıştırmaktır. Kimi zaman iyilik, acizliğin, mağduriyetin ve tükenmişliğin kıskacındaki insanlık için en içten yakarışlarla Rabbimize dua etmektir. Bizlere düşen iyiliğin her çeşidine talip olmak ve yapacağımız iyilikler vasıtasıyla sadakalarımızı artırmaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Hendek Savaşı sırasında namazların vaktinde kılınamayışının hüznünü Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dile getirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamız engellenmişti. Bu bana çok ağır geldi ve kendi kendime şöyle dedim. Allah'ın Resulü ile beraberiz. Allah yolunda cihad ediyoruz. Hem de namazları vaktinde kılamıyoruz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e emretti. O da kamet getirdi ve Resulullah bize öğle namazını kıldırdı. Daha sonra Bilal yine kamet getirdi. Resulullah bize ikindi namazını kıldırdı. Ardından Bilal yine kamet getirdi. Resulullah akşam namazını kıldırdı. En son olarak Bilal tekrar kamet getirdi. Resulullah da yatsı namazını kıldırdı. Resulullah çevremizde dolaşıp şöyle buyurdu. Şu anda yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden bir topluluk yoktur.

Hicretin 8. yılı Ramazan ayında Allah Resulü ve binlerce sahabisi Mekke'nin fethi için yola çıktıklarında oruçluydular. Mekke yakınlarındaki Kür'a-ül-Gamim mevkiine vardıklarında vakit ikindiyi geçmişti. Hazreti Peygamber yorgun ve bitap düşen ashabının oruçtan dolayı hayli zorlandığını fark etti. Arkadaşlarından bir tas su istedi ve getirilen bu suyu herkesin gözü önünde içti. Allah Resulü'nün orucunu bozduğunu görenlerden bazıları derhal oruçlarını bozdu, bazıları ise oruçlarına devam ederek bozmadılar. Bunu duyan Allah'ın elçisi, "Onlar sözüme karşı geliyorlar." diyerek oruç tutmaya devam edenlerin bu tutumundan hoşlanmadığını bildirdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Ebu Ya'la Makil bin Yesar

Harun radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz. Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de bir gece vaktiydi. Hava sıcak, gökyüzü açık ve yıldızlar ışıl ışıldı. Birbirini çok seven iki dost, iki sahabi, adetleri olduğu üzere her zaman bir araya geldikleri gürültüden uzak sessiz tepede buluşmuşlar, gökyüzünü izleyerek sohbet ediyorlardı.
2: Hep böyle sürsün, hiç bitmesin istiyorum.
3: Neymiş bitmesin istemediğin şey?
2: Gece, hiç bitmesin. Sabaha kadar oturalım ve yıldızları sayalım istiyorum.
3: Ama bizim sadece onları seyredecek kadar vaktimiz var. Sayacak kadar değil.
2: Öyle maalesef, ama yıldızları sayabilecek kadar vaktimiz olsaydı eğer, bu iş en iyi burada, Mekke'de yapılabilirdi.
3: Öyle mi?
2: Evet, şuna baksana, tertemiz bir gökyüzü ve binlerce yıldız.
3: Neyse ki güneş bizi bu zahmetten kurtarıyor. Nur dağının arkasından parlıyor ve tüm yıldızların önüne ince bir mavi perde çekiyor.
2: Yıldızların önünde ince bir mavi perde, öyle mi?

0: Güzel. Güneşle birlikte bir şair doğuyor desene.
1: Hayır tabii ki. Güneşle birlikte sabah geliyor ve böylelikle seni de tüm vaktini yıldızları sayarak harcamaktan kurtarmış oluyor.
0: Tüm vaktim olmasa da birazını harcamış olmak beni üzmezdi. Ömrümün yarısını yıldızları sayarak geçirseydim, sayabildiklerimin yarısını aklımda tutabilseydim, aklımda kalanların yarısını yazabilseydim, yazabildiklerimin de yarısına isim verebilecek olsaydım eğer, yine de bildiğim tüm kelimeler bu yıldızları adlandırmaya yetmezdi.
1: Yıldızlar o kadar çoklar demek ki.
0: Evet, hatta sana şunu söyleyebilirim ki bunlar sadece gördüklerimiz.
1: Öyle mi?
0: Öyle ya. Yıldızların çöldeki kum taneleri kadar fazla olduğunu düşünüyorum. Hani çölde yürürken ayağının altında sayısını bilmediğin kum taneleri ezilir ve sen onların üstünde ilerlemeye devam edersin ya.
1: Evet.
0: Ha işte, gece gökyüzüne bakmak da bana aynı şeyi hissettiriyor. Sayısız yıldızın üzerine basmışım da sanki onların üstünde yürüyormuşum. Durduğum yerde hareket ediyormuşum gibi geliyor bana. Bastığım kum tanelerinde ve baktığım yıldızlarda aynı şeyi görüyorum.
1: Neyi görüyorsun?
0: Sonsuzluğu.
1: Gecenin bitmesi, sabahın olması senin için fark etmemeli o halde. Gece yıldızlara bakınca hissettiğin şeyi gündüz çölde de hissediyorsan, gece bitiyor diye üzülmene gerek yok ki.
0: Aynı his ama aralarında bir fark var. Hem de büyük bir fark.
1: Neymiş o büyük fark?
0: Mekke'deyiz. Hava çok sıcak ve bu sıcak havada çölde yürümek hiç de kolay değil.
1: Haklısın.
0: Ama yine gece olacak. Yine yıldızlar çıkacak ve ben yine mutlu olacağım.
1: Seni böyle mutlu gördüğüm sürece ben de mutlu olacağım.
0: Annemin pişirdiği o taze ekmeklerden verirsen mutlu olmaya devam edeceğim.
1: Al bakalım.
0: Oo, hala sıcacık.
1: Mekke'deyiz. Burada herhangi bir şeyin sıcak olması şaşılacak bir durum değil.
0: Doğru. Üzümlerden de uzatır mısın lütfen?
1: Sıcak üzümlerden mi?
0: Evet, sıcak üzümlerden. Tayif üzümü bunlar. Bu arada dediklerine katılıyorum, haklısın.
1: Öyle tabii. Mekke'de her şey sıcak olur.
0: Bazılarının kalbi hariç. Su verir misin lütfen?
1: Al.
0: Ama bahsettiğim bu değil. Diğer söylediğim.
1: Neymiş o?
0: Güneşle ilgili olan.
1: Güneşle ilgili olan mı?
0: Evet, dedin ya hani, nurdandan parlar ve karanlığı aydınlatır diye.
1: Evet, öyle demiştim. Şimdi anladım. Gerçi ben o manada söylememiştim ama sen ondan bahsediyorsun.
0: Tabii ki ondan bahsediyorum. Nurdandan parlayıp karanlığı aydınlatan nurdan.
1: Yani Allah Resulünden.
0: Evet, ta kendisinden. Medine'ye gittiğimde bir sohbetine katıldım. Uzun zamandır görmüyordum Allah'ın Resulünü.
1: Ben de görmüyorum ne zamandır.
0: Biliyor musun, görünce fark ettim onu ne kadar özlediğini. İnsanlar ona sorular soruyor, bir şeyler danışıyor, fikrini ve tavsiyelerini istiyorlardı. O da sessizce dinliyor, sonra da yanıtlıyordu. Ben de bir köşeye geçtim ve onu seyretmeye başladım. Bilirsin, yıldızları seyretmeyi severim.
1: Bilmez miyim?
0: Sohbet bu şekilde devam ederken adamın biri bir şey sordu. Ama ne sorduğunu duyamadım. Allah'ın Resulü ona tebessüm etti ve nükteli bir yanıt verdi. Sonra herkes gülümsedi ve soru soran adam bu yanıta çok sevindi. Herkes çok mutlu görünüyordu.
1: Bak, merak ettim şimdi. Ne sordu acaba?
0: Dediğim gibi duyamadım.
1: Peki Allah Resulü ne cevap verdi?
0: Onu da duyamadım. O an ilgilendiğim şey başkaydı. O an orada yaşanan mutluluğu seyretmek, o muhabbete ortak olmak beni çok sevindirmişti. Sonra birden biri kalkıp bu mutluluğun heyecanıyla Allah'ın Resulüne bir şey söyledi.
1: Onu da duymadım deme artık.
0: Yo, bu sefer duydum. Duyulmayacak gibi değildi.
1: Ne dedi?
0: Adam orada olmaktan, Resulullah'la vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olmuş olacak ki, ya Resulallah, bizden daha hayırlı biri var mıdır? Biz Müslüman olduk ve seninle birlikte cihat ettik dedi.
1: Doğru. Peki Resulullah ne dedi?
0: Evet dedi. Sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Zira onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler diye devam etti. Kelimeleri tane tane söyledi. gözleri uzaklara dalmış, yalnızca kendisinin gördüğü bir şeye bakıyor gibiydi.
1: Şu an senin yıldızlara baktığın gibi mi?
0: Hayır, çok daha uzaklara, zamanın ötesine bakıyor gibiydi.
2: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Enes bin Malik'in anlattığına göre Medineli bir sahabi birkaç kez Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüştü. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem evinde hiçbir şeyin yok mu diye sordu. Sahabi, hayır evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var diye dert yandı. Bunun üzerine sevgili Resul, onları bana getir diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara, kim bunları satın almak ister diye sordu. Topluluk içinden biri, ben onları bir dirhem karşılığında alırım diyerek öne çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki veya üç defa kim bir dirhemden fazla verir diye sorunca bir başka sahabi ben iki dirhem veririm diye ortaya atıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek bu dirhemlerin biriyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel dedi. Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim diye tembihledi. Medineli sahabi Allah'ın elçisinin bu emri üzerine hemen gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak çıka geldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da ailesine yiyecek satın almıştı. 15 gün önce muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabinin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu çarpıcı öğüdü verdi. Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır. Taif dönüşünde süt kardeşi Şeyma, peygamberimizin yanına gelmişti. Onu görünce Hazreti Peygamber çok sevindi ve onu hoş karşıladı. Oturması için ridasını serip yer gösterdi. Hazreti Peygamber'in gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri, ''Ağlıyor musun ya Resulallah?'' dediğinde, ''Evet, ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum.'' dedi ve ilave etti. ''Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse, yine de onun hakkını ödemiş olmaz.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler. Diğeri de onu bir derece yükseltir. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası, dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası, gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki, üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davet.

0: Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Men senne fil islami sunneten haseneten fe umile biha ba'de. كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
3: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, İnanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir.

0: Veya gruplar Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak Kur'an bize yeter demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysa ki Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmayanlara.
1: Kırk hadiste iman.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece alışverişten cayma konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın durumunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat durumu gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider.
1: Peygamberimiz zaman zaman ashabıyla sohbet eder, onlara nasihatlerde bulunurdu. Günün birinde Ebu Eyyub el-Ensari'ye, Ebu Eyyub

Peygamberimiz şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıf birisin. Bu görevse bir emanettir. Bu emaneti hakkıyla alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna. Aslında bu görev kıyamet gününde bir utanç ve pişmanlık vesilesidir.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinde, üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." "Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebu'l-Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden her çeşit

kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbaht günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır.

Muaz bin Abdullah bin Hubeyb, babası aracılığıyla amcasının Yesar bin Abdülhay'ın şunları anlattığını nakletmektedir. Bir mecliste bulunuyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başı ıslak bir halde geldi. İçimizden birkaç kişi bugün seni huzurlu gördük dedi. Bunun üzerine evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra o topluluk zenginlikten bahsetmeye koyuldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Takva sahibi kimse için zenginliğin bir zararı yok. Sağlıksa takva sahibi için zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül huzuru da gerçek nimetlerdendir.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.

Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs, arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa, insanlara öyle davransın. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere, onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz bana Nahle'ye kadar gidip oradaki Kureş kervanı ile ilgili bilgi edinmemi emretti. Sizden hiçbirinizi zorlamıyorum. Gelmek istemeyen dönüp gitmekte serbesttir.
2: Biz işittiğimiz emirlere isyan etmeyiz. Resulullah'a da, onun üzerimize komutan tayin ettiği sana da itaat ederiz.
3: Kervanı ele geçiren Müslümanlar içlerinden iki kişiyi de esir ederek Medine'ye geldiler. Bu şekilde geldiklerini gören peygamberimiz hayal kırıklığına uğradı.

geçiren Müslümanlar içlerinden iki kişiyi de esir ederek Medine'ye geldiler. Bu şekilde geldiklerini gören Peygamberimiz hayal kırıklığına uğradı ve "Ben size haram aylarda savaşmayı emretüre Müslümanların yanında kal. Türe Müslümanların yanında kal. Türe Müslümanların yanında kal. Türe Müslümanların yanında kal. Türe Müslümanların yanında kal."

0: Kâbe tarafına doğru namaz kılmayı arzu ediyor, bununla ilgili bir vahiy bekliyordu. Hicretin 18. ayında beklediği vahiy geldi. O gün Peygamberimiz Beni Selime semtinde oturan Bişir bin Bera bin Marur'un annesini ziyarete gitmişti. Yemek yedikten sonra öğle vakti girince oradaki mescitte ashabına namaz kıldırırken Cebrail aleyhisselam geldi ve Bakara suresinin şu ayetlerini ona bildirdi. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bunun üzerine Resulullah namazın içinde Kâbe tarafına döndü. Ashabı da aynı şekilde döndüler. Bu mescide iki kıbleli mescit adı verildi. Bir diğer önemli gelişme de Ramazan orucunun farz kılınmasıydı. Müslümanların arasında bu haber hızla yayıldı.
1: Allah Resulüne vahiy gelmiş. Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirmemiz farz kılınmış. Dinleyin, ayet şöyle. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi. Doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.
2: Ne hamd güzel. Allahu
3: ekber. Allahu ekber.
4: Şükürler olsun.
1: Ramazan ayının hilalini görünce oruca başlayacağız. Şevval'in hilalini görünce bayram yapacağız.
2: Resulullah her ayın başında, ortasında ve sonunda oruç tutar.
5: Pazartesi, perşembe günleri de onu oruçlu görüyoruz. Onun gibi mi tutacağız yoksa bir değişiklik var mı?
1: Peygamberimiz orucu şöyle tarif ediyor. Tan yeri ağarmaya başlayınca yemekten içmekten ve cinsel ilişkiden uzak durursun. Gün batana kadar Allah rızası için kendini bu saydıklarımdan alıkoyarsın. Güneş batınca orucu açmak için acele etmek gerekir. Tan yeri ağarana kadar bu saydıklarım serbesttir. Oruca başlamadan önce bir şeyler yemek gerekir. Bu insana kuvvet verir. Peygamberimiz sahur yemeğinde ayrı bir bereket olduğunu da söyledi.
5: Demek öyle.
1: Unutarak yiyip içmekten dolayı oruç bozulmaz. Aklına gelince yemeği keser, orucuna devam edersin. Ancak bilerek ve bir mazeretin yoksa orucunu bozmamalısın. Çünkü Ramazan'a erişen her mümin onu oruçla geçirmek zorundadır.
5: Zaten hasta olanlara müsaade edilmiş.
2: Yolculuk sıkıntısına da katlanmak kolay değil. Günlerce güneşin altında yol aldığımız oluyor. O zamanda da serbestiz.
5: Sonra tutmak şartıyla tabii.
6: Şaban ayındayız. Ramazan'ın girmesine birkaç gün var. Ailelerimize haber verelim. Duymayan kalmasın.
5: Allah senden razı olsun. Ne güzel bir haber getirdin bize.
1: Allah hepimizden razı olsun. Aklınıza takılanları Resulullah'a sorarsınız. Hadi işlerinizi bitirin de ikindi namazına yetişelim.
5: Kalkın bakalım. Hadi işleri yoluna koyalım.
7: Hadi.
5: Hadi.
8: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.

0: Anlat bakalım, Resulullah nasıldır, afiyette midir?
1: Elhamdülillah anneciğim, Resulullah iyi.
0: Sen nasılsın? Oruçlarını tutabiliyor musun?
1: Tabii ki anne, bugün 3. günüm. Tamamını tutacağım inşallah.
0: Aferin benim oğluma.
1: Hem biliyor musun, 2 gecedir Resulullah'la özel bir namaz kılıyoruz.
0: Öyle mi? Nasıl bir namaz bu? Yatsı namazı değil herhalde.
1: Değil tabii, onu hep kılıyoruz. Bunu yatsıdan sonra kılıyor peygamberimiz. Vitirden önce, yatsıdan sonra. Uzun bir namaz, dinlene dinlene kılıyor. Biz de arkadaşlarımla arkasında oluyoruz hep.
0: Bak benim bu namazdan haberim yoktu. İyi ki söyledin. Biz de gelip katılalım. Sevabından mahrum olmayalım.
1: Gelin tabii. Ramazan geceleri duaların kabul olduğu gecelermiş. Dolayısıyla peygamberimiz daha çok ibadet ediyor.
0: Aslan oğlum benim. Annesine ne güzel haberler getiriyor. Babana söyleyeyim, akşam biz de gelelim mescide.
2: Peygamberimiz ilk teravih namazını kıldığında orada bulunan Müslümanlar da arkasında namaz kılmış, ertesi gün bunu duyan müminlerin katılımıyla cemaatin sayısı artmıştı. 3. günse neredeyse tüm mescit dolmuştu. Herkes heyecanla Resulullah'ın çıkıp namaz kıldırmasını bekliyordu. Hazreti Ayşe evinden mescitteki kalabalığın sesini duyuyordu.
3: Ya Resulallah, mescit dolmuş, sizin çıkmanızı bekliyorlar.
2: Peygamberimiz bunun farkındaydı. O gece evinden çıkmadı. Ve bunun bir hikmeti vardı. Sabah namazından sonra cemaatine şöyle dedi. Biliniz ki sizin dün gece burada toplanıp teravih kılmak için beklediğinizi gördüm. Beni sizin yanınıza çıkmaktan alıkoyan şey ancak bu namazın size farz kılınması korkusudur. Eğer bu namaz size farz kılınırsa yapamadığınızda günaha girersiniz. Bunun için yanınıza gelmedim. Siz onu evinizde kılınız. Farz namazların dışındaki namazları evde kılmanız daha faziletlidir. Böylece Müslümanlar teravih namazını evlerinde kılmaya devam ettiler. Bu Hazreti Ömer devrine kadar böyle devam etti. Ramazan ayı mübarek bir aydı. Resulullah'ın Ramazan ayının bereketiyle ilgili müjdeleri ashabın arasında kulaktan kulağa yayılıyordu.
4: Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nereden geliyorsun böyle? Ayşe'ye uğramıştım. Bu arada Allah Resulü'nün sohbetini dinledim.
5: Öyle mi? Anlatsana bize de.
4: O şöyle dedi. Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. Ve şöyle devam etti. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir.
5: Ben de oğlum Ubade'den şöyle dediğini duydum. Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir. Hataları yok eder. O ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.
4: Allah bizi o bedbahtlardan olmaktan korusun.
5: Amin. Bugünler çok kıymetli. İyi değerlendirmek lazım. Peygamberimizi şöyle derken dinlemiştim. Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır.
4: Ne büyük talih. Peygamberimiz akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurmayla, eğer yoksa kuru hurmayla iftar ediyormuş. O da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açıyormuş. Sonra namaza duruyormuş. İftarda acele etmenin hayırlı olduğunu söylüyormuş. İftar ederken de şöyle dua ediyormuş. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.
5: Biz de böyle dua edelim. Peygamberimiz geçen akşam Sa'd bin Ubade'nin davetine icabet etmişti. İftarda kendisine ikram edilen ekmekle zeytinyağını yedikten sonra şöyle dua etti. Sofranızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyiler yesin ve melekler size rahmet dilesin.
4: Oruçluya iftar ettiren kişi onun sevabı kadar sevap alırmış. Sofranızda oruçlular iftar etsin. Ne güzel bir duaymış bu.
5: Öyle. Bunlardan mahrum olmamak için peygamberimizin yanına dönüşümlü olarak gitsek de birbirimize haber getirsek ne dersin?
4: Neden olmasın? Benim her gün fırsatım olmuyor. Sen gidebildiğinde ben kalır, işlerimizi hallederim. Ben gidebildiğimde de sen kalırsın. Gelince sana duyduklarımı anlatırım.
5: Anlaştık. Yarın ben giderim inşallah.
2: Nahle'de Kureyş kervanının mallarının ele geçirilmesi Mekkelileri tedirgin etmişti. Bir gün peygamberimizin halası Atike bir rüya gördü. Ve bu rüyayı endişeyle gidip kardeşi Abbas'a anlattı.
0: Kardeşim, bu gece gördüğüm rüya beni çok sarstı.
6: Hayırdır abla?
0: Başımıza bir musibet gelmesinden korkuyorum.
6: Ne gördün?
0: Bir adamın feryat ederek Mekke'ye girdiğini ve 3 gün içinde öldürüleceğiniz yerlere gidin dediğini gördüm. Bunu 3 defa tekrarladı. Dehşet içindeydim. Sonra yüksekçe bir yerden bir kaya yuvarladı. Kaya paramparça oldu. Ve Mekke'de onun parçalarından isabet etmeyen ev kalmadı.
6: Bu önemli bir rüya. Güvendiklerimizden başkasına anlatmayalım.
2: Abbas rüyayı güvenilir bulduğu arkadaşlarına anlattı. Ancak bir gün sonra Ebu Cehil kendisine sataştığında rüyanın dilden dile dolaştığını anladı.
7: Ey Abbas! Sizin erkeklerinizin peygamberlik iddiası yetmiyormuş gibi kadınlarınız da mı bu işe kalkıştı ha?
6: Neden bahsediyorsun sen?
7: Ablan Atike 3 gün içinde başımıza bir felaket geleceğini söylüyormuş ya. Rüyasında görmüş. Eğer bu dediğin çıkmazsa dilimize düştünüz demektir.
6: Bu rüya dillere dolanmasaydı keşke.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَقُولُ ابْنُ آدَمْ مَا لِي مَا لِي قَالْ وَهَلَّكْ يَبْنَ آدَمْ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ
0: Adem oğlu malım malım der. Ey Adem oğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve ahirette karşılığını almak üzere verdiğin sadakadan başka senin malın var mı ki? Peygamber Efendimiz Bahreyn halkıyla bir barış antlaşması yapmış ve oraya bir elçi göndermişti. Bu elçi bir müddet sonra yüklü miktarda malla Medine'ye geri döndü. Ashab merakla elçinin getirdiği malların etrafında toplanmaya başladı. O esnada mescitten çıkan Allah Resulü durumu görünce önce gülümsedi, sonra şu uyarıda bulundu. Sevinin ve sizi sevindirecek nimetleri bekleyin. Vallahi sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helak ettiği gibi sizleri de helak etmesinden korkarım. İslam, dünya hayatından bağımsız bir din değildir. Bilakis İslam, kişinin hayattaki her faaliyetini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen aktif bir dindir. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklar, insanın hayatını her yönüyle şekillendirir. Fakat kişi, Allah'ı unutup, onun emir ve yasaklarını göz ardı ederse, bunun sonucunda tamamen dünyanın meşgalelerine dalar. Geçici olana meyleder, dünya ahiret dengesini kaybeder. Sonuçta bu kimse dünyevileşmiş olur. Müslüman elbette dünyası için de çalışacaktır. Zira her ne kadar asıl amaç ahiret yurdunu kazanmak olsa da, dünya nimetlerinden de doğru ve uygun şekilde yararlanmak esastır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiğinden, onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Mü'min, dünya hayatında elde ettiği imkanların esiri olmaz. İmkanlarını Rabbinin rızasına uygun bir şekilde kullanır. Dünya ahiret dengesini gözetir, geçici dünya hayatının heveslerine aldanmadan bir hayat sürer.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir keresinde Medine'deki Bakî kabristanında bir cenazede bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip oturdu. Biz de onun çevresine toplandık. Elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağı doğru eğdi ve elindeki çubukla yerde çizgiler çizmeye başladı. Sonra hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki gideceği yerle said, mutlu veya şaki, bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, öyleyse biz ibadeti ve ameli bırakıp yalnız kaderimize dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, şekavet ehlinden olan kimse de ona uygun işler yapacak dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, bilakis iyi ameller yapmak gerektiğine ve herkesin ne iş için yaratıldıysa onu kolaylıkla başaracağına işaretle, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, şekavet ehlinden olan kimseye de şekavet ehlinin ameli kolaylaştırılacaktır buyurdu ve Leyl suresinin şu ayetlerini okudu. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça O'na fayda vermez.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı

bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse cennetin kokusunu alamaz.

Resulullah evine misafir olduğu Sa'd bin Ubade'ye şöyle dua etmiştir. Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazlar içerisinde en çok önem verdiği sabah namazının farzından önceki iki rekat namazdı. Peygamberimiz sabah namazının sünneti olarak kılınan bu iki rekat hakkında "Bunlar gerçekten benim için bütün dünyadan daha sevimlidir." buyurmuş ve ashabına şu tavsiyede bulunmuştu. "Sizi atlılar kovalasa dahi bu iki rekatı bırakmayın." Efendimiz bu iki rekata o kadar önem vermişti ki uyuyakalıp kaçırdığında bile güneş doğduktan sonra kaza etmişti.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece görecek."

göreceksiniz buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Bilirim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla, toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda 7 satırlık bir şiirdir şimdi metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benice hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağı çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç serini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, ya
Yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.

الله نعم الوكيل. حسبي الله نعم الوكيل. حسبي الله نعم الوكيل.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İza hamma abdi bi hasene ve lem ya'malha ketebtuha lehu hasene fe in amilaha ketebtuha aşra hasenat ila seb'imi'eti zı'f ve iza hamma bi seyyi'e ve lem ya'malha lem ektubha aleyh fe in amilaha كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً
2: İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iyilik ve kötülüğün ne denli hassas ölçüsü olduğuna dikkat çekmiştir. İyilik yapanları, hatta iyilik yapmayı arzu edenleri bile takdir etmiş, kötülüğe meyledeni yermiştir. Çünkü ameller niyetlere göre kabul görür. Bu yönüyle müminin niyeti amelinden önce gelir. Niyet, kulluğun sırrı, amelin özü ve ruhudur. İslam dinine göre iyi bir niyete dayanmayan amel Allah katında makbul değildir. Samimi niyet en az gayret kadar değerlidir. İyi bir davranış sadece düşünceden ibaret olsa, hayata geçirilme imkanı bulunmasa da gerçekleştirilmiş kadar değer görür. Akıldan geçen olumsuz düşünceler yüzünden Müslüman günaha girmez. Kötü düşüncenin eyleme dönüşmediği sürece yazılmaması, onun günah olmadığını gösterir. Kötülüğü terk etmeye sevap yazılmasından kasıt, Allah'ın hoşnutluğu gözeterek kötülüğü yapmaktan vazgeçmektir. Eyleme dönüşen kötülüğe karşılık bir kötülük yazılmasıysa, Allah'ın rahmetinin bir göstergesidir ve kötülüğün engellenmesine yöneliktir. Yüce Rabbimize gizli olan hiçbir şey yoktur. O, şöyle buyurmaktadır. Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Buna göre açıktan veya gizlice yaptıklarımız, hatta kalbimizden geçirdiklerimiz dahi Rabbimiz tarafından bilinmektedir. Öyleyse bizim hem düşüncelerimizin hem de davranışlarımızın doğru ve güzel olması, iyilikleri barındırması gerekir. Fakat Rabbimizin rahmeti gereği, düşüncede olan davranış hayata geçirilmemişse, düşüncelerimizden sorumlu olmayız. Ancak düşüncelerimizin, davranışlarımız üzerinde etkisinin olduğunu da unutmayalım. Çünkü iyi düşünen, iyi işler yapar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların geçici dünyayı değil, sonsuz ve gerçek hayatı düşünerek harekete geçmelerini ister. Bizler de samimi eylemleri çoğaltmanın gayretinde olalım.
0: Kırk hadiste iyilik.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur. Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin.

Çocukluğunu peygamberimizin yanında geçiren Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. O, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdu.

Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez buyurmuş. Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir diye kendisine sorulunca da şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser:

0: Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Komplodan Devlete. Hicret başlıyor. İkinci bölüm. Resul-i Ekrem, Hazreti Ebu Bekir'le birlikte hicret için nasıl hareket edecekleri konusunda bir plan yaptı. Bu plan dikkatlice incelenecek olursa Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir'in tedbir adına her şeyi düşündükleri, yapılması gerekli her şeyi yaptıkları mükemmel bir plan ortaya koydukları ve bunu titizlikle uyguladıkları görülmektedir. Bu çerçevede Mekke'den Yesrib'e giden insanların kullandığı normal güzergahı kullanmak tehlikeli olacağından, yolları iyi bilen güvenilir bir kılavuza ihtiyaç olacaktı. Müşrik olmakla beraber sözünün eri, işinin ehli olan Abdullah bin Uraykıt adlı bir kılavuzla anlaşma yapıldı ve Hazreti Ebu Bekir yolculuk için beslediği develeri kılavuza teslim etti. 3 gün sonra Sevr Dağı'nın eteklerinde buluşmak üzere sözleşildi. Ebu Bekir Efendimizin evinde bir taraftan endişeli, bir taraftan da tatlı bir telaş vardı. Uzun sürecek yolculuk için Esma ve Ayşe azık hazırlıyorlardı. Azık torbasının ağzını bağlayacak ip bulamayan Esma, belindeki kuşağı ikiye bölmüş ve bir parçasını bağ olarak kullanmıştı. Peygamber Efendimiz duygulandı. Esma'ya dua etti ve onu Zatün Nitakayn, iki kuşaklı diye lakaplandırdı. Hazreti Ebu Bekir'in evinde olduğu gibi Hazreti Peygamber'in evinde de hicret için hazırlık yapıldı. Peygamber Efendimiz'in yanında bazı Mekkelilere ait emanetler vardı. Peygamberliğini tasdik etmemekle beraber Mekkeli müşrikler Efendimiz'in doğruluk ve dürüstlüğüne, güvenilir oluşuna bir şey diyemiyorlar ve zaten onu gençliğinden beri el emin, güvenilir sıfatıyla anıyorlardı. Hazreti Peygamber canına kasteden bu müşriklere ait emanetleri sahiplerine iade etmek üzere küçüklüğünden beri yanında yetişen Hazreti Ali'ye teslim etti. Aslında o biliyordu ki kendisi gittikten sonra Mekkeliler evini yağmalayacaklardı ama o haktan ve adaletten ayrılmaz, güvenilirliğine söz getirmez, alnına leke sürdüremezdi. Ayrıca Peygamber Efendimiz gençliğinin baharında henüz 20 yaşlarında bulunan Ali'ye önemli ve kritik bir görev daha verdi. Hazreti Ali o gece peygamberin yatağına yatacak ve evi gözetleyen suikastçıları yanıltacaktı. Aslında bu bile bile ölümü göze almak demekti. Ama Hazreti Ali asla tereddüt etmeden bu görevi üstlendi. Çünkü ashab-ı kiram canlarını ve mallarını dinleri uğruna, Allah aşkına, peygamber sevdasına her an feda etmeye hazırdı. Bu hazırlıkların ardından bütün Mekke halkı öğle uykusundayken Peygamber Efendimiz dostu Hazreti Ebu Bekir'le birlikte azıklarını aldılar ve takiplere karşı tedbir olarak evin arkasından çıkıp önceden planlandığı şekilde Sevr mağarasına gittiler. Sevr dağı Mescid-i Haram'a 4 kilometre mesafede olup Mekke'nin güneybatı cihetine düşmektedir. Medine yolu üzerinde kalırken Peygamber Efendimiz bu dağdaki mağarada 3 gün gizlenmeyi uygun bularak müşrikleri yanıltmayı ve bu süre zarfında takip ve arama faaliyetlerinin azalmasını hedeflemişti. Akşam oldu, karanlık bastı. Hazreti Ali, Resul-i Ekrem'in yatağına uzandı, örtüsünü büründü. Bu arada Mekkeli silahşörler evin etrafında yerlerini almıştı. Muntazam kapanan kapı ve pencereler olmadığından aralıklardan içeriği gözetlediler. Kendilerine göre Hazreti Muhammed'in yatağında bulunduğundan emin oldular ve beklemeye başladılar. Plan gereği gece eve baskın yapmak yerine sabahleyin o evden çıkınca üzerine beraberce saldırıp öldüreceklerdi. Böylece sokak ortasında halkın gözü önünde yapılan eyleme herkes tanıklık edecek, Haşimoğullarının bu silahşörlerden sadece birisini suçlu sayıp kan davasına girişmesine meydan verilmeyecekti. Bu gecenin sabahında Hazreti Peygamber'in evini gözetleyen fedailer yataktan Hazreti Ali'nin kalktığını görünce Hazreti Muhammed'in gittiğini anlayarak telaşla Hazreti Ebu Bekir'in evine koştular ama o da yoktu. Hazreti Ali'yi ve Hazreti Ebu Bekir'in büyük kızı Esma'yı sorguladılarsa da bir bilgi alamadılar. Sorgulama esnasında Ebu Cehil Esma'ya öylesine şiddetli bir tokat vurmuştu ki Esma'nın küpesi kulağından fırlamıştı. Netice elde edemeyen müşrikler derhal Medine yoluna adamlarını gönderdiler. Ama kimse Hazreti Muhammed'i bulamadı. Bunun üzerine onun başına ödül koydular ve her tarafa haber saldılar. Bu arada Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah geceleri mağaraya geliyor, Kureyş'in çalışmaları hakkında Hazreti Peygamber'e bilgi veriyordu. Müslüman olduğu için işkence yapılan kölelerden olup Hazreti Ebu Bekir tarafından satın alınarak azat edilen ve onun koyunlarını otlatan Amir bin Füheyre de sürüyü mağaraya kadar getiriyor, Abdullah sabaha karşı gittikten sonra arkasından sürerek onun izini kaybediyordu. Ayrıca Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir sürüden süt alıyorlardı. Her tarafta yoğun bir şekilde Peygamber Efendimiz'i arayan müşrikler, bir defasında iz sürücülerin yardımıyla Sevr Dağı'na, hatta mağaranın yakınlarına kadar geldiler. Sesleri duyan Hazreti Ebu Bekir, Resul-i Ekrem adına endişe duyuyor ve "Ey Allah'ın Resulü, başlarını eğip ayaklarının ucuna baksalar bizi görecekler," diyordu. Peygamber Efendimiz gayet mütevekkil onu teselli etti. "Tasalanma ey Ebu Bekir, Allah bizimle." Gerçekten de Allah onlarlaydı. Görülmeyen ordularla onları destekliyordu. Nitekim müşrikler sağa sola bakındılar, sonra da çekilip gittiler. Bu durum Yüce Rabbimiz tarafından şöyle beyan buyruluyor: "Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz varsın etmeyin. İnkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı da o arkadaşına "Üzülme, çünkü Allah bizimle," diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Böylece Sevr mağarasında 3 gün gizlenen Peygamber Efendimiz 4. gün aşağıya indi. Sözleşildiği üzere yol rehberliği yapacak Abdullah bin Uraykıt da develerle beraber oraya gelmişti. Onlara Hazreti Ebu Bekir'in azatlısı Amir bin Füheyre de katıldı. Mekkelilerin suikast kararı üzerine Perşembe günü şehri terk eden Hazreti Peygamber, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini mağarada geçirmiş, 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr'den ayrılarak yola çıkmıştır. Kafile Abdullah bin Uraykıt'ın rehberliğinde yola koyuldu. Şüphesiz Mekke'yi Medine'ye bağlayan ve kervanlarla diğer yolcuların mutat olarak gidip geldiği ana yol kullanılmadı. Çünkü işlek olan bu yolda bulunanlar Hazreti Peygamber'in arandığı ve başına ödül konulduğundan haberdar olarak saldırabilirler ya da ihbar edebilirlerdi. Bu sebeple daha çok sahil yolu tercih edildi. Ama zaman zaman iç kesimlere girilerek bazen Sarp Dağı geçitlerinden, bazen çöllerin arasından ıssız vadilerden geçildi. Esasen Mekkelilerin aramaları oldukça tavsamıştı. Buna rağmen zaman zaman takibe uğradılar, sorguya çekildiler ve tehlikeli anlar yaşadılar. Mesela Kudeyt mevkiinde oturan Müddiç oğullarından Süraka bin Malik, Hazreti Peygamber'in bulunduğu kafileyi fark edince konulan ödülü alabilmek için silahlarını kuşanıp peşlerine düştü. Atını 4 nala mahmuzluyordu. Hazreti Ebu Bekir yaklaşan tehlikenin farkına varmıştı, telaşla dönüp dönüp arkasına bakıyordu. Peygamber Efendimiz yine onu teselli etti: "Üzülme, Allah bizimle." Bu sırada Süraka, dua etmekte olan peygamberin sesini duyacak kadar yaklaşmıştı ki, birden atı sürçtü, kendisi tepe taklak yere yuvarlandı. Derhal toparlandı, atına sıçradı ve sürdü. Ama çok gitmeden atının ayakları kuma gömüldü. Ne kadar uğraşmışsa çıkaramadı. Fevkalade bir durumla karşı karşıya olduğunu anlamıştı. Bu arada dönüp kendisine bakan Allah Resulü'nden eman diledi. Kendisi tek başınaydı ve çaresizdi. Hazreti Peygamber ise yanındakilerle birlikte 4 kişi, onu öldürebilirlerdi. Ama Hazreti Peygamber affetti ve kendisini takip edecek kimseleri başka yöne yönlendirmesini ondan istedi. Süraka bu sözü tutacak, daha sonraki bir tarihte de Müslüman olacaktı. Böyle bir tehlike Eslem kabilesinin topraklarına gelindiği zaman da yaşandı. Kabilenin reisi Büreyde bin Husayb, bir müfrezeyle kafilenin önünü kesti, ancak kısa bir konuşmanın ardından Hazreti Peygamber'den etkilendi ve onun gerçekten Allah'ın Resulü olduğunu anlayarak adamlarıyla birlikte Müslüman oldu. ve hatta mızrağına bağladığı sarığıyla Peygamber Efendimiz'e sancak açarak arazilerden çıkıncaya kadar kendisine refakat etti ki bu Hazreti Peygamber adına açılan ilk sancaktı. Bu tehlikelerin yanı sıra hicret esnasında bazı güzel olaylar da yaşandı. Kafilenin yolu Huza kabilesinden Ümmü Mabed'in çadırına uğramıştı. Yiyecek bir şeyler almak istediler. Aslında misafirperver olan bu hanım, gelen giden yolculara ikramıyla şöhret kazanmıştı ama bu defa onlara verecek bir şey yoktu. Kocası Ebu Mabed de sürüyü alıp gitmişti. Hazreti Peygamber bir kenarda sürüye katılamayacak kadar zayıf, sütten kesilmiş bir keçi gördü. İzin alıp besmele ile sağınca, keçi oradakilere yetip artacak kadar bol süt verdi. Kafile yoluna devam etti. Hayretler içerisinde kalan Ümmü Mabed, bir süre sonra çadıra dönen kocasına gördüklerini ve Hazreti Peygamber'in özelliklerini son derece edebi bir üslupla ve hayranlıkla anlattı. Böylelikle Cuhfe adlı mevkiye kadar geldiler. Burada kılavuzun kafileyi götürdüğü yolla normal seyahat yolu dördüncü ve son kez kesişti. Peygamber Efendimiz risalet görevinden önce ticaret için bu yollardan gidip geldiği için burayı tanıdı. Dönüp Mekke cihetine baktı. Ataları Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in yurdundan, ana vatanından ayrılıyordu. Beytullah'tan uzak kalacaktı. İçi hasretle doldu ama onu Rabbi teselli etti. Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek yere döndürecektir. Bu onun için hem bir teselli hem bir müjdeydi. Allah nurunu tamamlayacaktı, kafirler istemese bile. Şimdi o can tehlikesi altında gönülden bağlı olduğu kutsal beldeden kaçarcasına ayrılıyordu. Ama bir gün gelecek, izzetle, devletle, vakarla dönecekti oraya Allah'ın izniyle. Yolculuk uzamıştı. Resul-i Ekrem'in Mekke'den ayrıldığını duyan Medineli Müslümanlar, yani Ensar-ı Kiram Efendilerimiz ve daha önceden hicret eden Müslümanlar, yani muhacirler, merak, biraz da endişe içinde onu bekliyor, her gün yollara çıkarak, yüksek yerlere tırmanarak onu gözlüyorlardı. Çünkü kalplerinde onun sevgisi, onun özlemi vardı. Ve derken, 8 Rebiülevvel pazartesi günü Kuba ufuklarında beklenen kafile, mübarek yolcu göründü.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı? Dedim. Hayır, öyle yapma, buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın, buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir, buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Amr bin Avf el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anh cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda mal ile döndü. Ensar, Ubeyde'nin geldiğini duyunca, sabah namazını Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılmaya geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp dönünce, Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulallah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını

ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah, Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır. Bohçalarda hasret vardır. Ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise hüpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir.

ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat. Kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa. Ve ey şehirlerin anası, senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır, İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var, Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kalpler arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller. Yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.

ettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek Musa size mucize olarak ne getirdi dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek İsa'nın mucizeleri nasıldı dediler. Onlar da körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.

Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. Enes bin Malik anlatıyor. Bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et." buyurdu.

Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 yani şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi bilemiyorum.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmü'r-Rabi binte el-Bera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim, değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir" buyurdu.

temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza, yani ağza su verme olabilir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Binlerce yıl geçti, dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı, başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor.

doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ma ekreme şabun şeyhan lisinnih illa qayyadallahu lehu men yukrimuhu inde sinnih.
0: Bir genç ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, sevgili peygamberimiz ve ashabı yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı, sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam'ı kabul etmesine çok arzu ettiği babasını alıp peygamberimizin huzuruna getirdi. Allah Resulü yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen Ebu Kühafe'yi karşısında görünce her zamanki alçak gönüllü ve nezaketli haliyle şöyle buyurdu. Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz ona gitseydik olmaz mıydı? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ihtiyarlık dönemini erzelül ömr, yani ömrün en rezil, sefil, düşkün dönemi olarak şöyle ifade etmektedir. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısı kimdir sorusuna cevaben, ömrü uzun, ameli güzel olandır buyurarak, ömrün iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine Peygamberimiz, kim Allah yolunda saç ve sakalını ağartırsa, bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur buyurarak, ömür nimetine vurgu yapmıştır. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede düşkün bir hale gelmek, yaşlılıkta istenilmeyen durumlardır. Sevgili Peygamberimiz bu hale düşmemek için dualarında Rabbine şöyle yalvarmıştır. Allah'ım, günahlarımı kar ve dolu suyuyla temizle ve beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasını da doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl. Allah'ım, tembellikten, bunaklık derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Mü'min, yaşlılara gereken özeni gösterir. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. O, yaşlılara hürmet ettikçe ömrünün bereketleneceğini bilir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

Peygamberimiz dul veya bekar olsun, nikah sırasında kadının mutlaka izninin alınması gerektiğine dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştu. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bekar kızla nikah yapılmaz. Oradaki sahabiler, "Ya Resulallah,

Resulallah, bekar bir kızın izni nasıl olur diye sorunca sessiz kalmasıyla buyurmuştu. Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid, babasıyla birlikte bilgi edinmek için Ensar'dan bir kabileye gitmişlerdi. Orada ilk önce Akabe biatına, ardından da Bedir'e katılan bir sahabi olan Ebu'l-Yeser'le karşılaştılar. O sırada Ebu'l-Yeser'in üzerinde bir çizgili hırkayla bir de meafirden yani Yemen dokumasından bir elbise vardı. Hizmetçisinin üzerindeki kıyafet de aynıydı. Ubade, Ebu'l-Yeser'e, "Amca, hizmetçinin çizgili elbisesini alsan da ona kendi meafirden olan kumaşını versen, yahut onun meafir hırkasını alsan da kendi çizgilini ona versen, senin üzerinde bir hulle, takım elbise, onun üzerinde de bir hulle olurdu," dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Yeser, Ubade'nin başını okşayıp, "Allah'ım, buna bereket ver," diye dua ettikten sonra, "Ey kardeşimin oğlu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlara kendi yediklerinizden yedirin ve kendi giydiklerinizden giydirin buyurduğunu şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve şu kalbim belledi," dedi. Bu arada kalbine işaret etti ve devam etti. "Dünya malından ona vermem, kıyamet gününde onun benim iyiliklerimden almasından bence daha önemsizdir."

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu

yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık.

0: Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonra anasıyla babası onu ya Yahudi ya Hristiyan yahut Mecusi yapar.

Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.

Resul-i Ekrem'in de bizzat katıldığı Kabe inşaatında malzeme yetersizliği nedeniyle Hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen Kureyş'in tadilat esnasında dışarıda bıraktığı Hicr hakkında "O beytten midir?" diye soran Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz "Evet, Hicr beyttendir" diye cevap vermiştir. Müminlerin annesi "Neden onu Beytullah'a dahil etmediler?" diye sorduğunda da "Çünkü kavmin masrafları karşılayacak imkan bulamadı" cevabını almıştır. "Neden kapısı yüksek?" diye sorduğundaysa "Kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de giremesin diye böyle yaptılar" açıklamasında bulunmuştur. Hazreti Peygamber arkasından da "Ya Ayşe, kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım, Hicri Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım." Allah Resulü, "Misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur" demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sohbetimize önceki programımızda kaldığımız yerden devam etmek ve musibetler karşısında müminlerin takınması gereken tavır hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere. Değerli dostlar, her canlının mutlaka tadacağı ölüm hiç şüphesiz ki geride kalanlar için büyük bir acıdır ve her insan öyle ya da böyle bu gerçekle yüzleşecektir. Ancak insanoğlunu saran sıkıntılar ölümle de sınırlı değil. Peygamber Efendimiz insanların çeşitli musibetlerle karşılaşmalarının kaçınılmaz olduğunu dile getirmiş, bunların en çetinlerine de Allah'ın elçileri başta olmak üzere kademe kademe iyi müminlerin maruz kaldıklarını ifade etmiştir. İnsanlık tarihi dikkate alındığında başta peygamberler olmak üzere toplumlarını dönüştürmek, ahlaki erdemleri çevrelerine hakim kılmak isteyen salih insanların ciddi bir dirençle karşılaştıkları ve bu yüzden büyük sıkıntı ve zorluklar yaşadıkları görülür. Buna örnek olarak kavimleri tarafından işkenceye tabi tutulan hatta öldürülen peygamberlerin yanı sıra baskı ve zulümler sonucu yurdundan göç etmek zorunda bırakılan peygamberimizi hatırlamak yeterlidir. Bu sıkıntılara göğüs germeyip sadece nimetlere talip olan insanları Cenab-ı Hak uyarmakta ve kendilerine hayır isabet edince gönlü hoş olan, bir sıkıntı gelince de gerisin geri küfre dönüveren bu insanları kendisine kıyıdan kenardan kulluk eden kişiler olarak nitelendirerek bunların dünyada ve ahirette hüsrana uğrayacaklarını bildirmektedir. Değerli dostlar, bir gün Peygamber Efendimiz Kabe'nin avlusunda dinlenirken Habab bin Eret ve sahabeden bir grup gelerek müşriklerin eziyetlerinden yakındılar ve şöyle dediler: "Bizim için Allah'tan zafer kazanmamızı isteyemez misin? Bizim için Allah'a dua edemez misin?" Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki yerde bir çukur kazılır ve içine konulurdu onlar. Sonra testere getirilip başlarının üzerine konur ve ikiye kesilirdi. Yapılan bu işkenceler onları dinlerinden döndürmezdi. Bir başkasının etinin altındaki sinir ve kemikler demir taraklarla taranırdı. Bu işkenceler onları da dinlerinden döndürmezdi. Allah bu dini kesinlikle tamamlayacaktır. Öyle ki bir kimse biniti üzerinde San'a'dan Hadramevt'e kadar gidecek de sadece Allah'tan veya koyunlarına saldırma tehlikesinden dolayı kurttan korkacak. İşte böyle bir zaman gelecek ama siz müşriklerin eziyetlerinden kurtulmak için acele ediyorsunuz." diyerek ashabından biraz daha dayanmalarını, gelecek günlerin daha iyi olacağını söylüyor ve onlara sabrı tavsiye ediyordu. Onun buyurduğu gibi de olmuştu gerçekten. Zulüm çağı bitmiş, gün olmuş, devran dönmüş, çağ asrı saadete dönüşmüştü Allah'ın yardım ve keremiyle. Musibetler karşısında nasıl bir tavır takınılması gerektiğini açıklayan Peygamber Efendimizin kadınlardan biat alırken bu hususa işaret etmesi konuya ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Biat esnasında onlardan aldığı sözler arasında bir musibet karşısında yüzlerini dövüp tırmalamamaları feryadu figan etmemeleri, yakalarını bağlarını yırtmamaları ve saçlarını başlarını yolup dağıtmamaları sözünün de bulunması ne kadar dikkat çekicidir. Peygamber Efendimiz böyle davranmak, yani musibet karşısında dövünmek yerine Kur'an'ın emri olan sabrı ve Allah'a teslimiyeti tavsiye edilmiştir. Kutlu kitabımız Kur'an'da da insanların çeşitli belalarla mutlaka sınanacağını ve bu durumda sabreden müminlerin inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve yine ona döneceğiz dediklerini haber vermektedir. Peygamber Efendimiz de birinizin başına bir bela, bir sıkıntı geldiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz desin buyurmuştur. Kimin başına bir musibet gelir de Allah'ın emrettiği gibi biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz, Allah'ım bu musibetimin ecrini bana ver diye dua ederse Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir müjdesini vermiştir. Varlığının Rabbine ait olduğu ve yine ona döneceği duygu ve bilinci içerisinde hareket eden mümin, başına gelebilecek çeşitli bela ve kötülüklere karşı elinden gelen bütün imkanları kullanarak bunları engelleme gayreti içerisinde olur elbette. İnançlı ve bilinçli bir Müslüman öncelikle içlerini sağlam yapar. Muhtemel felaketlere ve risklere karşı gerekli tedbirleri alır ve bu konuda yapılması gerekli her türlü çabayı sarf eder. Ardından da Yüce Allah'a güvenip dayanarak mütevekkil bir mümin gibi davranır. Peygamber Efendimizin İslam'a davet yolunda karşılaştığı güçlük ve sıkıntılara karşı gösterdiği sabır ve metanet, müminlerin musibetler karşısında nasıl bir tavır takınmaları gerektiğine güzel bir örnektir. Bilindiği gibi Mekke döneminde Allah Resulü bir avuç müminle beraber müşriklerin amansız baskılarına ve öldürme teşebbüslerine karşı sabredip direnmiş ve bu arada gerekli tedbirleri de alarak düşmanlarının hesaplarını boşa çıkarmıştı. İyi insanların fazilet yolunda maruz kaldıkları sıkıntıların hatalarına kefaret sayılacağı Peygamberimiz tarafından müjdelenmiş, Allah yolunda çile çekmenin karşılığının birçok yönden sahibine mükafat olarak döneceği vurgulanmıştır. Bu konuda Peygamber Efendimiz, vücuduna batacak bir dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her bir musibet sebebiyle hataları affolunur buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz keder ve sıkıntılarla karşılaşmamak için Allah'ım gam ve kederden, tembellik ve cimrilikten, korkaklıktan, borca batmaktan ve insanların zorbalığından sana sığınırım diye dua etmiştir. Biz de aynı şekilde dua ediyoruz. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bu durumda insanın aklına başına gelen bir sıkıntı, bir musibet sebebiyle dini görevlerini yerine getiremeyenlerin durumu nedir sorusu geliyor. Değerli dinleyicilerimiz, Allah katında müminin niyeti çok önemli ve değerlidir. Müminin niyetini her zaman ön planda tutan ve amellerin onunla değer ve anlam kazanacağını belirten Allah Resulü Efendimiz, maruz kaldıkları sıkıntı ve musibetler yüzünden görevlerini yerine getiremeyen Müslümanları da şu müjdeyle teselli etmiştir. Bir kul salih amel işlemeye devam ederken hastalık veya yolculuk gibi bir engel onu bundan alıkoyarsa, sağlıklı ve mukimken işlediği salih amel gibi kendisine sevap yazılır. Yeter ki gönlümüzü, niyetimizi sağlam tutalım. Yeter ki bu yolda olmanın azminde olalım. Sıkıntı ve zorluklardan kurtulmak amacıyla da olsa, insanlardan uzaklaşarak uzlete çekilmeyi ise dinimiz asla onaylamaz. böyle yapması, yani inzivayı ve uzleti seçmesi, insanın yakınlarına, çevresine ve topluma karşı yükümlü olduğu sorumluluklardan kaçması anlamına gelir. Bazı sıkıntılarla karşılaşsa da mümin, ailevi ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeli, iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma görevini sürdürmelidir. Onun için sevgili Peygamberimiz, halk arasına girip de onların eziyetlerine sabreden müminin sevabının, onların arasına karışmayıp eziyetlerine sabredemeyen müminin sevabından daha fazla olur diye buyurmuştur. Bize düşen şudur. Şayet yaşanan felaketlerde insanların ihmalleri, tedbirsizlikleri veya dikkatsizlikleri gibi konular söz konusuysa, benzer musibetlere tekrar maruz kalmamak için ileriye dönük tedbirler alınmalıdır. Trafik kazaları, sel baskınları gibi felaketlerin birçoğunda aynı acılar tekrar tekrar yaşanmakta ve maalesef ne insanlar ne de yetkililer yeterli tedbirleri almaktadır. Ancak musibetlerde bazen de belki çoğu zamanda insanı aşan durumlar da söz konusu olabilmektedir. Yani başa gelen her şeyin tedbirle ve ihmalle açıklanamayacağını da işaret etmemiz gerekiyor. Her durumda bize düşen, yaşanan bu felaketlerden manevi açıdan dersler çıkartmak ve ibretler almaktır. İnsanların her an çeşitli musibetlerle karşı karşıya olabileceği gerçeğine hem inanç hem de amel olarak hazırlıklı olmalıyız. Yaşadıklarından sonra insan aciz ve fani olduğunu, dünyanın ve dünyalıkların ne denli geçici olduğunu bilmeli ve ona göre bir hayat yaşamalıdır. Musibetler karşısında müminin sabrı, inancı daha da güçlenmelidir. İnancı, teslimiyeti ve tevekkül anlayışıyla mümin, yaşadığı musibetlerden hem maddeten hem de manen güçlenerek çıkmayı başarmalıdır. Çünkü mümin hem nimetlere şükretmesini hem de musibetlere sabretmesini bilen insandır. Onun halis niyetle ve Allah'ın rızası doğrultusunda yaptığı her işi hayırdır. Bu konuda Peygamber Efendimiz, "Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder. Onun için bu da hayır olur." buyurmaktadır. Bilmemiz gereken şey, çekilen dert ve acıların müminin günahları için kefaret olduğu gerçeğidir. Yeter ki sabredelim. Rabbim bizi de sabredenlerden ve ibret alanlardan eylesin. Rabbim bizleri üstesinden gelemeyeceğimiz, takatimizi aşan sıkıntılardan muhafaza buyursun. Amin. Değerli dostlar, birkaç gündür üst üste ölüm ve onunla ilgili konulara yer veriyor, Peygamber Efendimizin bu konudaki tavsiyelerini hatırlatıyoruz sizlere. Evet, istemesek de, haz etmesek de, hoşlanmasak da ölüm bir gerçek. Hayatını kaybeden mümin kardeşinin cenazesine katılmaksa, inananların birbirlerine karşı görevleri arasında yer almaktadır. Hastalandığında ziyaret etmek, öldüğünde cenazesinde bulunmak, çağrıldığında davetine icabet etmek, karşılaştığında selam vermek, varlığında ve yokluğunda onun hakkında samimi olmak, müminler olarak birbirimizin üzerindeki haklardandır. İnsanın hayata veda ederken sevdiklerini yalnız bırakmaması, ona olan vefa borcunun bir gereği olduğu gibi, ölünün yakınları için de bir tesellidir. Dolayısıyla imkanlar el veriyorsa ölmek üzere olan kimsenin yanında bulunmak, huzur içinde ruhunu teslim etmesine yardımcı olmak gerekir. Bunun için ölmek üzere olan kimsenin yanında kalpleri huzura erdiren yegane kelam olan Kur'an-ı Kerim, özellikle de Yasin suresi okunur. Allah Resulü'nün ölenlerinize Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin buyruğu üzere ölüm döşeğinde olan kimseye kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidi söylemesi zorlamaksızın hatırlatılır ve onun bu ikrarla ruhunu teslim etmesi sağlanır. Son nefeslerinde dahi ashabını yalnız bırakmamaya gayret eden Peygamber Efendimiz, Uhud'da aldığı yaralar sebebiyle vefat eden Ebu Seleme'nin yanına gelmiş ve açık kalan gözlerini usulca kapatmıştı. Onun ölümünü feryad-ı figanla karşılayan ailesine, "Kendinize hayırdan başka dua etmeyin. Çünkü melekler söylediklerinize amin derler." diyerek sadece hayır duada bulunmalarını tembihledikten sonra şöyle dua etmişti. "Allah'ım Ebu Seleme'yi affet. Derecesini hidayete erenler katına yükselt. Arkasında kalanları için ona sen halef ol. Bize de ona da mağfiret buyur. Ey alemlerin Rabbi, kabrini genişlet ve kendisine orada nur halk eyle." Peygamber Efendimiz ashabına da ölen kimsenin gözlerini kapatmayı tavsiye etmiş, ölünün ardından yüksek sesle ağlamayı, feryat ederek yüzleri tırmalayarak, yakayı paçayı yırtarak bağırmayı yasaklamış ve bu tür cahiliye adetlerinden uzaklaşmak gerektiğini öğretmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.

0: Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Binlerce yıl geçti, dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزَّا
1: Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Kötülük ve haksızlık yapanı, suç veya günah işleyeni bağışlama, cezalandırmama anlamına gelen affetme, İslam'ın en temel özelliklerinden biridir. Allah Teala kendisinin çok affedici olduğunu ve affetmenin üstün bir ahlaki özellik olduğunu belirtmiş ve müminleri bağışlayıcı olmaları yönünde teşvik etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, Mekke ve Medine dönemlerinde insanları doğru yola iletmek için tüm gayretiyle çalışırken çok sayıda haksızlığa maruz kaldı. Tebliğ görevini zor şartlarda yerine getirdi. Müşrikler onu yolundan döndürmek için her türlü yöntemi denediler. Bu saldırılar bazen ambargo şeklinde olup tüm Müslümanları etkiliyordu. Bazen sevgili Peygamberimize yönelip onu rahatsız ediyordu. Kâbe'de namaz kılarken mübarek sırtına işkembe atılması ona yapılan zulümlerden sadece biriydi. Yapılan tüm bu haksızlıklara rağmen Allah Resulü sabretti ve insanları kazanmaya çalıştı. Kendi nefsi için kimseyi cezalandırmadı ve onları affetmeyi tercih etti. Onun davranışları, yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir sözlerinin hayata geçirilmiş haliydi. Tüm zorluklara rağmen kendisine inananların her geçen gün artması ve Medine'ye hicret edip orada İslam devletinin temellerini atması adeta şu ifadelerini doğruluyordu. Kul, başkalarının hatalarını affettikçe Allah da onun şerefini yükseltir. Yüce Rabbimiz, Peygamberimizin affediciliğini ve çevresindeki insanlara karşı yumuşak davranışlarını ödüllendirdiğinde, kazanan sadece Allah Resulü değil, tüm insanlık olmuştu. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. Ali İmran Suresi 159. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, ayetin emirlerini hayatı boyunca uygulamaya devam etti ve fethettiği zaman Mekke ahalisine şöyle seslendi. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de size, bugün sizi sorgulamak yok, haydi gidiniz, serbestsiniz diyorum. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.
1: Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşlarına gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçek hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam "Ey Allah Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman su kaynağını 35 bin gümüşe satın aldı. Sonra da doğruca Resulullah'a geldi ve şöyle dedi. "Ey Allah Resulü, ben onu satın alırsam o suyun karşılığı

Mescidin direklerinden birine bağladı. Akabinde Resulullah 3 gün Sümame'ye uğrayarak "Ne düşünüyorsun Sümame?" diye sordu. Sümame ilk gün şöyle demişti: "İyi şeyler düşünüyorum ya Muhammed. Eğer sen beni öldürürsen bir katili öldürmüş olursun. Eğer bana iyilikte bulunursan sana minnettar kalacak bir kişiye iyilikte bulunmuş olursun. Eğer fidye olarak mal arzu edersen dilediğin kadarı sana verilir." Ertesi gün de yine aynı ifadelerle Allah Resulü'nün kendisini azat etmesini bekledi. Üçüncü günde sorusuna aynı cevabı verince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Sümame'yi salıverin." Sümame serbest bırakılınca hemen mescidin yakınındaki bir hurmalığa giderek yıkandı. Ardından tekrar mescide gelerek şunları söyledi: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde senden daha nefret ettiğim biri yoktu. Fakat şimdi sen en çok sevdiğim kişi oldun. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Fakat şimdi dinin en çok sevdiğim din oldu. Vallahi senin beldenden daha fazla nefret ettiğim bir belde yoktu. Fakat şimdi belden en çok sevdiğim belde oldu. Ben umre yapmak istediğim sırada adamların beni yakaladılar. Şimdi bu konuda ne dersin?" Bunun üzerine Resulullah, Sümame'yi Müslüman olmasından dolayı elde ettiği büyük kazançla müjdeledi ve umresine devam etmesini istedi. Sümame umre yapmak için Mekke'ye varınca biri ona şöyle dedi: "Kendi dinini bırakıp başka bir dine mi döndün?" Sümame, "Hayır. Fakat ben Allah'ın Resulü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında Müslüman oldum. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda izin verene kadar size Yemame'den bir buğday tanesi bile gelmeyecektir" şeklinde cevap verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de bir gece vaktiydi. Hava sıcak, gökyüzü açık ve yıldızlar ışıl ışıldı. Birbirini çok seven iki dost, iki sahabi, adetleri olduğu üzere her zaman bir araya geldikleri gürültüden uzak sessiz tepede buluşmuşlar, gökyüzünü izleyerek sohbet ediyorlardı.
2: Hep böyle sürsün, hiç bitmesin istiyorum.
3: Neymiş bitmesin istemediğin şey?
2: Gece, hiç bitmesin. Sabaha kadar oturalım ve yıldızları sayalım istiyorum.
3: Ama bizim sadece onları seyredecek kadar vaktimiz var. Sayacak kadar değil.
2: Öyle maalesef, ama yıldızları sayabilecek kadar vaktimiz olsaydı eğer, bu iş en iyi burada, Mekke'de yapılabilirdi.
3: Öyle mi?
2: Evet, şuna baksana, tertemiz bir gökyüzü ve binlerce yıldız.
3: Neyse ki güneş bizi bu zahmetten kurtarıyor. Nur Dağı'nın arkasından parlıyor ve tüm yıldızların önüne ince bir mavi perde çekiyor.
2: Yıldızların önünde ince bir mavi perde, öyle mi? Güzel. Güneşle birlikte bir şair doğuyor desene.
3: Hayır tabii ki. Güneşle birlikte sabah geliyor ve böylelikle seni de tüm vaktini yıldızları sayarak harcamaktan kurtarmış oluyor.
2: Tüm vaktim olmasa da birazını harcamış olmak beni üzmezdi. Ömrümün yarısını yıldızları sayarak geçirseydim, sayabildiklerimin yarısını aklımda tutabilseydim, aklımda kalanların yarısını yazabilseydim, yazabildiklerimin de yarısına isim verebilecek olsaydım eğer, yine de bildiğim tüm kelimeler bu yıldızları adlandırmaya yetmezdi.
3: Yıldızlar o kadar çoklar demek ki.
2: Evet, hatta sana şunu söyleyebilirim ki bunlar sadece gördüklerimiz.
3: Öyle mi?
2: Öyle ya. Yıldızların çöldeki kum taneleri kadar fazla olduğunu düşünüyorum. Hani çölde yürürken ayağının altında sayısını bilmediğin kum taneleri ezilir ve sen onların üstünde ilerlemeye devam edersin ya.
3: Evet.
2: Ha işte, gece gökyüzüne bakmak da bana aynı şeyi hissettiriyor. Sayısız yıldızın üzerine basmışım da sanki onların üstünde yürüyormuşum. Durduğum yerde hareket ediyormuşum gibi geliyor bana. Bastığım kum tanelerinde ve baktığım yıldızlarda aynı şeyi görüyorum.
3: Neyi görüyorsun?
2: Sonsuzluğu.
3: Gecenin bitmesi, sabahın olması senin için fark etmemeli o halde. Gece yıldızlara bakınca hissettiğin şeyi gündüz çölde de hissediyorsan, gece bitiyor diye üzülmene gerek yok ki.
2: Aynı his, ama aralarında bir fark var. Hem de büyük bir fark.
3: Neymiş o büyük fark?
2: Mekke'deyiz. Hava çok sıcak ve bu sıcak havada çölde yürümek hiç de kolay değil.
3: Haklısın.
2: Ama yine gece olacak, yine yıldızlar çıkacak ve ben yine mutlu olacağım.
3: Seni böyle mutlu gördüğüm sürece ben de mutlu olacağım.
2: Annenin pişirdiği o taze ekmeklerden verirsen mutlu olmaya devam edeceğim.
3: Al bakalım.
2: Oo, hala sıcacık.
3: Mekke'deyiz. Burada herhangi bir şeyin sıcak olması şaşılacak bir durum değil.
2: Doğru. Üzümlerden de uzatır mısın lütfen?
3: Sıcak üzümlerden mi?
2: Evet. Sıcak üzümlerden. Taif üzümü bunlar. Bu arada dediklerine katılıyorum, haklısın.
3: Öyle tabii. Mekke'de her şey sıcak olur.
2: Bazılarının kalbi hariç. Su verir misin lütfen?
3: Al.
2: Ama bahsettiğim bu değil. Diğer söylediğim.
3: Neymiş o?
2: Güneşle ilgili olan.
3: Güneşle ilgili olan mı?
2: Evet, dedin ya hani, Nur Dağı'ndan parlar ve karanlığı aydınlatır.

0: Bahsediyorsun.
1: Tabii ki ondan bahsediyorum. Anlatan Nur'dan.
0: Yani Allah Resulünden.
1: Evet, ta kendisinden. Medine'ye gittiğimde bir sohbetine katıldım. Uzun zamandır görmüyordum Allah'ın Resulünü.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Badiru bil a'mali fitena ke kıta'il leylil muzlim. Yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira. Ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafira. يَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.
0: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi, kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı, tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde, büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması topyekün huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, "Süleyman'ı sabah namazında göremedim." deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır." diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.

0: İnsanları teravih namazı için tek bir imamın arkasında ilk toplayan Hazreti Ömer'in ilk defa böyle bir kararı nasıl aldığını, Hazreti Peygamber döneminde doğduğunu bildiğimiz Abdurrahman bin Abdelkari şöyle anlatır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi de başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Übey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı. Ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece yine Hazreti Ömer'le beraber mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce "Nimetil bid'atü hazihi, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik, bid'at oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanlarınki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir" dedi. Çünkü o cemaatle kılan insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Çocukluk döneminin insan hayatına etkisi ne kadar da fazlaymış meğer. Bunu fark edince gerçekten çok şaşırdım. Dupduru bir zihin, gördüğü ve duyduğu her şeyi kayıt altına alan muazzam bir hafıza. Teknik anlamda kusursuz çalışan bir makine. İnsan bu tertemiz zihin karşısında çocuğa çocuk demekten çekinir hale geliyor neredeyse. Her şey o kadar merak uyandırıcı ki çocukluk çağında. Mesela çocukluğumun sabahlarını hatırlarım. Babamın işe gitmek için hazırlanışını. Nasıl seyrederdim onu? Her bir detayı zihnime kazınmış. Ceketini giydikten sonra parmaklarını gömleğinin iki yakasından ensesine doğru kaydırarak yaptığı o düzeltme hareketi. Sonra gömleğinin kollarını ceketinin altından çekip ayarlaması. Saatini koluna takarken yapmış olduğu hareketlerin ortaya çıkardığı ahenk. Bunların hepsi çocukken gözlerimi iyice açıp bunu nasıl bu kadar hızlı ve güzel yapabiliyor diyerek hayret ve hayranlıkla izlediğim şeylerdi. Babamınsa farkında bile olmadığı günlük rutininin bir parçasıydı. Tabii en sevdiğim kısmıysa bütün bu hazırlıklarını yaptıktan sonra bana dönüp göz kırpmasıydı. Sonra da gülümsemesi. İlk kez annesini pirinç ayıklarken gören bir çocuğu düşünün. Gözlerini dikmiş bir şekilde her bir pirinç tanesini teker

teker teker kontrol eden annesinin ne yaptığını ve yaptığı şeyi neden bu kadar dikkatle yaptığını elbette merak eder. Oysa yetişkinlerin dünyasında bunlar çok sıradan işlerdir. Uzun yıllar boyunca aynı şeyi yapmaktan alışkanlık haline gelmiş ve artık umursanmayan ne varsa çocuk için o kadar ilgi çekicidir işte. Bunu biraz şeye benzetirim, hani merak ettiğiniz, görmek istediğiniz bir yere, bir şehre ya da ülkeye gitmek için senelerce hayal kurar, aylarca birikim yapar. Sonra günlerce planlar ve saatlerce yolculuk yaparsınız ya. Sonunda hayalini kurduğunuz yere ulaşırsınız. Ama sizdeki o coşku ve heyecanın o şehirde sürekli yaşayan insanlarda olmadığını fark edersiniz. Sizin merak ettiğiniz şey onlar için alışılmış ve sıradanlaşmış hale gelmiştir. Orada yaşayanların çok umarsız insanlar olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında öyle değildir tabii. Hayret denilen şey anlıktır. İnsan bir an şaşar, etkilenir ve alışır. Eğer bugünden itibaren bulutlar üzerine binip gezebildiğimiz araçlar haline gelecek olsaydı, buna elbette şaşardık. Ama mutlaka alışırdık. Hatta bulut avcılığı diye bir meslek bile türeyebilirdi. O girişimci ruha sahip biri çıkar, şişelenmiş bulut yapar ve hesap makinesinde hızlıca birkaç tuşa bastıktan sonra "Kurtarmıyor, bize gelişi zaten bu. Ama senin güzel hatrın için şu fiyata olur." diyerek bize gökteki bulutları bile satabilirdi. Ve biz buna alışırdık ve renkli renkli bulutlar satın almaya çalışırdık. Onun için her yeni şeye karşı bir çocukla aynı şaşkınlığa sahibiz. Şaşırırız ama alışırız. Sonra sürekli karşılaştığımız şey bizim için sıradanlaşır. Çoğu zaman böyledir. Ama çocuklukta bu durum benim için farklı bir hal almaya başladı. Babam her sabah aynı hazırlığı yapıyor. Annem günlük rutinlerini aynı sırayla tekrar ediyordu. Her akşam güneş batıyor, her sabah yeniden doğuyordu. Her şey kendini tekrar ediyordu. Saat dönüyor, aynı noktaya geri geliyordu. Sabah oluyor, gün başlıyor, akşam oluyor, gün bitiyordu. Her şey kendini tekrar ediyordu. Benim için inanılmaz bir keşifti bu. Her şey kendini tekrar ediyordu. Zihnimdeki bu cümle de öyleydi. Aklımda sürekli tekrar ediyordu. Her şey kendini tekrar ediyor, her şey kendini tekrar ediyor, her şey. Her gün 5 vakit namaz kılınıyor. Her yıl 1 ay oruç tutuluyor. Her bahar çiçekler açıyor ve sonbaharda yapraklar dökülüyordu. Zihnimdeki ses aynı cümleyi tekrar ediyordu. Her şey kendini tekrar ediyor. Ağaçların yapraklarında, kar tanelerinde, kıyıya vuran dalgalarda, gökteki yıldızlarda, her şeyde ama her şeyde bir düzen vardı, bir örüntü. Rastgele değildi hiçbir şey. Kendini tekrar ediyordu her şey. Sonra matematikteki o ifadeyle tanıştım. Fraktal yapılar. Benim için bu ifadenin net bir karşılığı vardı. İlahi düzenin tecellisi. Hem de matematiksel bir düzen ve estetik bir biçimde. Bu bütünü oluşturan parçaların bütüne benzer tekrar eden yapılardan oluşması. Kendi kendini tekrar eden desenler. Yani bütünde gördüğün şeyi küçültüyorsun, yine aynı şey görüyorsun. Daha da küçültüyorsun, yine aynı. Sonsuza kadar.

0: Muazzam! Bunu fark eden ince ruhlar ve o ruhları mayalayan ilahi nefes. İslam. Bu inceliğin ortaya çıkardığı sanat algısı. O sanatın tezahür ettiği eserler. O eserlerde ortaya çıkan geometrik şekiller. Birbirini tekrar eden desenler. Sadece görebilen gözlerin fark edebildiği, sadece o gözlere ve o ruhlara parıldayan zerreler. Zerrelerden meydana gelen yıldızlar ve gezegenler. Nakış nakış işlenen motifler. Damlalardan oluşan nehirler. Nehirlerin döküldüğü denizler, yaklaştıkça yeni desenler, yeni güzellikler. Ve o güzellikleri yaratan sonsuz kudret. Birbirinin aynı olan küçük küçük anlar ve zamanlardan sonsuzluk tasavvuru inşa edebilen insan zekası. Bu zekanın Allah'ı tanıma isteği ve gayreti. Dilimin bu sonsuz kudreti ifade etmekte acize düştüğü anda tam da imdadıma Peygamber Efendimizin sözleri yetişiyor. Bundan asırlar önce benim peygamberim Yüce Allah'ı ruhuma kazınan şu sözlerle anlatıyor.
1: Allah'ım, göklerin ve yerin Rabbi, Rabbimiz, her şeyin Rabbi, tane ve çekirdeği çatlatıp yaran, Tevrat, İncil ve Kur'an'ı indiren, her türlü kötülük sahibinin şerrinden sana sığınırım. Onu perçeminden tutan, kudreti altında bulunduran sensin. Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır. Zahir, varlığı delillerle apaçık olan sensin. Varlığı seninkinden daha aşikar hiçbir şey yoktur. Batın, mahiyeti idrak edilemeyen, zatı insanlar için gizli olan sensin. Senin mahiyetinden daha gizli olan hiçbir şey yoktur.

Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlar,

0: Para, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi. Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir.
3: Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır," der. Allah, "Evet öyledir. Sen seninle bağ kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet razıyım Rabbim," deyince Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir," buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun," der. Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ömer bin Hattab geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek, "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz. Onlar da batıl üzere değil mi?" dedi. Resulullah, "Evet," buyurdu. Sonra Hazreti Ömer, "Bizim ölenlerimiz cennette, onların ölenleri ise cehennemde değil mi?" diye sordu. Resulullah yine, "Evet," diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz?" dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. "Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz." Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresi nazil oldu. Allah Resulü hemen Hazreti Ömer'e birini gönderip sureyi ona okuttu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Evet," cevabını verdi. Artık Ömer'in gönlü oldu ve döndü.

0: الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا مولاي حتى متى وإذا متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى؟ ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثا
2: Bilirim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla, toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda, 7 satırlık bir şiirdir şimdi, metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benici hak yoluna düşmüş pervane bilirim, nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen, bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağı çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra, tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak, ve bulunmak vaktidir.
0: أسري الله نعم الوكيل، أسري الله نعم الوكيل.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden

Birdenbire dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte gidense bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığındaysa sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum." buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimizin başlığı şöyle: يُحِبُّ الطِّيبَ وَالرَّائِحَةَ الْحَسَنَةَ وَيَسْتَعْمِلُهَا كَسِيرًا وَيَحُدُّ عَلَيْهِمَا. Âlemlere rahmet olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokuyu çok sever. Zaten kendisi mis gibi kokuyor. Ayrıca bize bir şeyler talim etmek için, öğretmek için de güzel kokuyu seviyor, kullanıyor. Güzel kokulu şeyleri de sever. Güzel kokulu olan bitkileri vesaireleri sever. Çoğu zaman o güzel kokuları kullanır. Başkalarına da, ashab-ı kiramına da güzel koku kullanmalarını tavsiye eder. Allah güzeldir, güzeli sever, değil mi? Efendimiz öyle buyuruyor. Onun için güzel kokuyu kullanmak da iyi bir şeydir. Bunu da alışkanlık haline getirmektir. Bununla ilgili konuşacağız. Ve yekul, Efendimiz şöyle buyuruyor: "Bi hubbi beyleyye min dünyakum ennisa'u ve tibu ve cu'ilet kurratu ayni fissalâ." Bana şu sizin dünyanızdan, bakın şu sizin dünyanızda kadın ve güzel koku sevdirildi. Allah Teala bana kadını sevdirdi, güzel kokuyu sevdirdi. Namaz ise bana sevinç ve mutluluk vesilesi kınıldı. Üç şey sevdiriyor ya Allah Teala ona. Demek biri de namaz. Namaz benim için mutluluk vesilesi diyor Efendimiz. Sevinç vesilesi. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz ne buyuruyor? Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi diyor. En büyük sevinci de namazda duymam sağlandı. Bunu biraz açıklayalım. Demek ki kadın da güzel koku da onun dünyasıyla aslında alakalı değil. Sizin dünyanızdan diye söylüyor. Sizin dünyanızla alakalı. Çünkü benim dünyam farklı. Benim dünyamda böyle bir şeylere gerek yok. Alemin başka demek istiyor Efendimiz. Bizim dünyamıza ait bu iki şey ona sevdiriliyor. Güzel kokuyu ve kadını niçin seviyor? Güzel koku süründüğü vakit eşleri de memnun oluyor. Hanımları da memnun oluyor. Onun için ve melekler de güzel kokuyu sever. Onun için güzel koku. Efendimiz sık sık söylüyoruz ya, mübarek dişlerini değil mi temizliyor, misvaklıyor, fırçalıyor diyelim şimdiki tabi. Niçin? Melekler rahatsız olmasın benim ağzının kokusundan diyoruz. Bizim yanımızda melekler yok mu? Var tabii. Biz de düşünüyor muyuz onlar da rahatsız olmasın diye, değil mi? Yanımızda en az iki tane melek var. Ama Cenab-ı Mevla lütfederse daha çoğu da yanımızda durur. Onun için onları memnun etmek için biz de güzel koku kullanalım. Kadın sevgisi gereklidir. Niçin? İnsanın tabiatında sevgili kardeşlerim, kadın olsun, erkek olsun, şehvet duygusu var. Bunun tatmin edilmesi gerekir. Bunu Allah Teala nesillerin devamı için gerekli görmüş, her iki cinse de vermiştir. Onun için kadınlara ilgi duymak, meşru olanı, helal yolda yadırganacak bir şey değildir. Son derece tabiidir. Düşünün ki Allah Teala erkeklere ve kadınlara karşı cinsle beraber olma duygusunu vermeseydi ve bunu biz bir eziyet gibi görseydik, nesiller devam etmezdi. Allah Teala Hazretleri nesillerin devam etmesini, Efendimizin buyurduğu gibi ümmetinin çok olmasını istiyor. Allah Teala da kullarının çok olmasını istiyor. Kendisini zikreden insanların sayısının çok olmasını istiyor. Onun için de bizim tabiatımıza bu duyguyu, cinsel duyguyu lütfediyor, veriyor. Efendimizin sevdası
Rabbine kulluğunu arz etme sevdasıdır. Onun asıl maksadı odur. Allah Teala Hazretlerine iyi bir kul olduğunu göstermektir onun derdi. Namaz kendisine bunun için sevdirilmiş oluyor. Kadı İyaz, bizim müellifimiz, Şifa-i Şerif'in müellifi, Efendimizin bazı sünnetlerini sayıyor ve diyor ki, min müru'etihi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devamlı surette uyguladığı bazı ahlaki kaideler var. Onlar şunlar diyor. Nehyuhu anin nefki fit ta'ami ve şirab vel emru bil ekli mimma yeli. İki şey söylüyor burada. Efendimizin uyguladığı bazı ahlak kaidelerinden biri, yenilen ve içilen şeylere üflemeyi yasak etmiş. Ve yemeği sadece önünden yemeyi tavsiye

0: yedik. Tabii o devirde böyle bizim yaptığımız gibi şimdi herkesin önüne ayrı ayrı tabak konmuyor ki. Sofraya bir tane sağan tabak konuyor. Herkes oradan yiyor. Onun için de buyuruyor ki Efendimiz herkes önündeyiz. Yani başkasının önünde diyelim ki et var, ona doğru uzanıp almaz. Senin önünde nasibin neyse onu al ye buyuruyor. Vel emru bissiva, dişleri iyice fırçalamayı tavsiye buyuruyor. Ve inga ul beacimi ve revacibi ve istimalu fisalin fütür. Parmak aralarını ve parmak boğumlarını yıkamayı tavsiye buyuruyor. Parmakların hem aralarını hem de boğumlarını yıkayın buyuruyor. Bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu 10 şeyi sayıyor. Ve bunlar fıtrattandır, yani tabiidir. Herkesin yapması gereken şeylerdir. Bunlar buyuruyor. Bu 10 şey peygamberlerin de sünnetidir. Hem Efendimiz'in hem diğer peygamberlerin sünnetidir. Neymiş? Bunlar hepimizin yaptığı şeyler. Bıyıkları kırpmak. Yani bıyıklar ağza girmeyecek. Bazılarında gördüğümüz. Sakal bırak. Yani eskiden sakal kesmek diye bir adet yok. Tabii olarak herkes sakal bırakırdı. Üçüncüsü misvak kullan. Şimdi diş fırçası diyelim. Dişleri temizle. Ağzı yıkama. Yemek yedik. Tabii orada fırçamız varsa ağzımızı çalkaladıktan sonra bir de fırçalamak çok güzel bir şey. Ama yok fırça, o zaman ağzımızı çalkalayacağız. Ağzımızı yıkayacağız. Buruna su çekmiyor. Buruna su çekmezsek felaket olur de. Yani burnumuzu temizlemezsek karşıdaki insanlar da rahatsız olur, biz de rahatsız olur. Tırnakları kesme. Efendimizin ve peygamberlerin sünnetidir. Parmak boğumlarını temizlemek, koltuk altı kıllarını gidermek, mahrem yerleri tıraş etmek ve abdest bozduktan sonra temizlenmek, taharet etmek. Bu 10 mesele peygamberlerin devamlı surette yaptığı şeylerdir. Yani Allah Teala onlara öğretmiş. Bütün peygamberler de ümmetlerine dolayısıyla talim etmişler, öğretmişler güzel kardeşler. Bu bahis bitti. Efendimizin güzel hallerini öğrendik. Yüce Rabbim hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklandırsın. Ve hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ
2: Herhangi bir genç bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder. Bir zamanlar pek çok şeye gücü yeten insan, yaşı ilerlediğinde Allah'ın kanunu gereği eskiden yaptıklarını yapamaz, anladıklarını anlayamaz hale gelir. Bazen aklı erer de gücü yetmez. Hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Yardıma ve desteğe ihtiyaç hissedebilir. Ona yardım elini uzatacak ilk kişi ailesindeki genç bireylerdir. Büyüklerine destek olanlar hem onların hayat tecrübelerinden faydalanır hem de sevgili peygamberimizin müjdelediği gibi kendi yaşlılığında ona hizmet edecek gençlerin varlığını güvence altına alır. Büyüklere saygı göstermeyenlerin mümin ahlakını içselleştiremediğini ifade eden sevgili peygamberimiz, ebeveyn söz konusu olunca sorumlulukların daha önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ebeveyninden İkisi ya da biri yaşlandığı halde onlardan kendini cennete ulaştıracak duayı alamayanları şiddetle kınamıştır. Yaşlıların sosyal hayatın içinde kalmalarına önem veren Allah Resulü, namaz kıldıranları cemaatini tanıyıp onların durumlarını dikkate almaları konusunda uyarmıştır. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Yaşlıları ve tüm ihtiyaç sahiplerini koruyup gözeten sevgili peygamberimiz, çevresindeki insanlara da hatırlatmalar yapmıştır. Siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz. Allah Teala'nın sunduğu uzun ömür fırsatını salih amellerle zenginleştirerek değerlendirmek bireyin elindedir. Kendisine en hayırlı insan kimdir diye sorulduğunda Peygamberimiz, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir cevabını vermiştir. Tüm nimetler gibi aynı zamanda imtihan olan uzun ömrü değerlendiremeyense ziyandadır. Allah Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır. Dilimizdeki gönül kocamaz ifadesi, yaşlandığı halde bunu kabul etmek istemeyerek hala genç gibi davrananların duygularını yansıtır. İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir sözleriyle Peygamberimiz bu gerçeğe işaret etmiş ve başkalarına muhtaç olacak kadar yaşlanmaktan Allah'a sığınmıştır.
0: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sohbet meclislerinde konuşulan özel sözler birer emanettir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dönerek "Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan Hazreti Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugün içinizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu sefer, "Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebu Bekir yine "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" buyurdular. Yine Ebu Bekir "Ben" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer" buyurdu.

Peygamberimiz Es-Sâib bin Ebu Sâib el-Mahzumi ile ticaret ortaklığı yapmıştı. Nitekim Es-Sâib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Sâib, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın, ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının, 5 vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayet

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Bilirim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda 7 satırlık bir şiirdir şimdi metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benici hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyor.

0: yormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

Peygamberimiz, fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir: söylediğim takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafat olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince, Efendimiz, her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin dinizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.

Ashab-ı kiramın peygamber sevgisinin büyüklüğü, ama bir sahabinin dudaklarından dökülen şu sözlerle ifade edilmişti. Ben peygambere bakmak, onu görmek için gözlerimi istiyordum. Fakat şimdi peygamber vefat etti. Allah'a yemin ederim ki eğer Yemen'deki Tübale beldesinin ceylanlarından bir ceylanın gözü dahi bende olsa artık buna sevinmem. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat dışında eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye.

Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder." İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona "Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim" demiştir. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder" buyurmuştur.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya eyyuhennas, elâ inne rabbekum vâhid, ve inne ebâkum vâhid, elâ lâ fadla li'arabiyyin alâ a'cemî, ve lâ li'acemiyyin alâ arabî, ve lâ li'ahmar alâ esved, ve lâ esved alâ ahmar, illâ bittakvâ.
0: Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Dikkat edin! Hiçbir Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, hiçbir beyazın siyahiye, siyahinin de beyaza, takvadan başka bir şeyle üstünlüğü yoktur. Peygamber Efendimiz, yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği veda hutbesinde tüm insanların yaratılışta eşit olduğuna işaret etmiş, renklerinden, ırklarından ya da dillerinden dolayı bir grubun diğerinden üstün olmadığını belirtmiştir. Sözlerinin devamında insanı yücelten değerin ne olduğunu açıklamıştır. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Peygamber Efendimiz veda haccı öncesinde de insanların bir ırka veya millete mensubiyeti dolayısıyla üstün olmayacağını belirtmişti. İslam'ın cahiliyeden kalma bir değer yargısı olan ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırdığını uygulamalarıyla ashabına öğretmişti. Bilal-i Habeşi'ye kızan Ebu Zer ona "Siyah kadının oğlu" diye bağırmıştı. Bilal durumu Allah Resulüne anlattı. Peygamberimiz Ebu Zer'e, "Onu anasının zenci olmasıyla mı ayıpladın? Sen kendisinde hala cahiliye adeti bulunan bir kimsesin" diyerek onu ikaz etti. İnsan, Allah'ın takdiriyle bir ailenin, bir ırkın, bir milletin içine doğar. İçinde yaşadığı toplumu sevmesi, onun değerlerine sahip çıkması, ırkçılık olarak değerlendirilmez. Sevgili Peygamberimiz şu sözleriyle hangi davranışın ırkçılık olarak değerlendirileceğine açıklık getirir. Kişinin kavmine zulümde yardımcı olması ırkçılıktır, kavmiyetçiliktir. Irkçılık, kendi ırkını diğer ırklardan üstün görmek ve toplumu oluşturan esasın ırk olduğunu ileri sürmektir. Böyle bir yaklaşım, sakınılması gereken kötülüklerin başında yer alır. Vatanını, milli değerlerini Allah rızası için savunurken ölen, şehitlik mertebesine yükselir. Fakat Peygamberimizin ikazını dikkate almayanı, tehlikeli bir son beklemektedir. Irkçılık yapmak için savaşan, ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere bunun uğruna ölen bizden değildir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Rivayete göre Hazreti İbrahim saçının ağardığını görünce sormuştur: "Ya Rabbi, bu nedir?" Rabbi İbrahim'e "Olgunluktur ya İbrahim" şeklinde mukabele eder. Hazreti İbrahim "Rabbim, olgunluğumu artır" diye dua eder.

İbni Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbni Ömer hadisi rivayet eden Mücahid'e hitaben, sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.''

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde

oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz. İşlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız bari yolun hakkını verin dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Bölüm girişindeki ayeti kerimeleri okumayı tamamlamıştık. Sırada ilk hadisimiz var. 614 nolu hadis.
3: وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.
2: Abdullah bin Mes'ud'dan gelen bir rivayet. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun.
3: An-Nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem'e.
2: O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kâle, buyurdu ki,
3: La yedhulul cennete.
2: Cennete giremez.
3: Men kâne fî kalbihi مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.
2: Kalbinde zerre miskali kibir bulunan bir kimse cennete giremez. Tabi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu denli yüksek perdeden son derece rigid bir ifadeyle keskince konuşması etrafındakileri ürkütmüş olmalı. Çünkü miskali zerre kadar dahi kibir olsa cennete giremez. Çok büyük bir tehdit, hele hele insanların yaygın bir biçimde az ya da çok kibir sahibi oldukları bilindiğine göre Allah'ın Resulü'nün bu son derece çarpıcı ifadesi çok tedirginlik verici. Eğer kalbimde miskali zerre kibir varsa cennete giremem demektir. Resulullah'ın sözü sakıt olmayacağına göre, yere düşmeyeceğine göre, boşa çıkmayacağına göre, o zaman bu ifade son derece korkutucu olur. Nitekim etrafındakiler de korkmuşlar. İçlerinden biri demiş ki, فَقَالَ رَجُلٌ. Bir adam bunun üzerine dedi ki, اِنَّ الرَّجُلَ. Muhakkak ki bir adam, يُحِبُّ اَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا. Elbisesinin hoş olmasını arzu eder. Yani sen miskali zerre kibir olmasın, olursa cennete giremez dedin ama hani genel olarak insanlar kıyafetlerinin güzel olmasını arzu ederler. Güzel görünmeyi tercih ederler. وَنَعْلُهُ حَسَنًا. Aynı şekilde ayakkabılarının da güzel olmasını arzu ederler. Eğer bunlar o miskali zerre kadar kibrin içerisine giriyorsa, hemen hemen herkeste var. O zaman cennete kimse giremez. Dercesine bir soru yöneltti Allah'ın Resulüne. اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا. Ey Allah'ın Resulü, normalde bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder. وَنَعْلُهُ حَسَنًا. Ayakkabısının da güzel olmasını arzu eder. Şimdi bu durum sizin dediğinizle çelişki oluşturuyor mu? قَالَ. Allah'ın Resulü buyurdu ki, اِنَّ اللّٰهَ جَم۪يلٌ. Muhakkak ki Allah güzeldir. يُحِبُّ الْجَمَالَ. Güzelliği sever. Dolayısıyla Allah'ın Resulü demek istedi ki ona, bir kimsenin elbisesini güzel yapması, güzel görünmesini sağlaması kötü bir şey değildir. Cenab-ı Hakk'ın kendisi zaten cemildir, güzeldir. Cemali, güzelliği sever. Bunda bir sakınca yok. Peki kibir ne? El-kibru batarul-hakki. Kibir, göz göre göre hakka yanaşmamaktır. Kibir, göz göre göre hakkı yok saymaktır. Kibir, apaçıkken, besbelliyken hakkı göz ardı etmektir. Kibir, tam da anlamışken hakkın üzerine basıp geçmektir. El-kibru batarul-hakki. Hakka karşı yükselmek, büyüklenmek. Kibrin esas tanımı bu. Yoksa güzel kıyafet giyinmişsin, güzel ayakkabılar giyinmişsin. Bunların kibirle doğrudan bir alakası yok. El-kibru batarul-hakki. Kibir hakkı kabul etmemektir. Ve gamtun nasi. Ve insanları aşağılamak, küçük görmektir. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kibrin tanımını yapmış oldu. İçinde miskali zerresi bulunan bir kimsenin cennete asla giremeyeceği kibir bu kibir. Hakkı yok saymak, inkar etmek, kabul etmeyip göz ardı etmek ve bu uğurda insanları küçümsemek, hakir görmek. Yoksa bir kimsenin güzel kıyafetiyle kıvanç duyması, güzel görünümüne dikkat etmesi, sosyal ortamlarda ayakkabısıyla, kıyafetiyle ilgi çekmesi, bunlar doğrudan kibir sayılan şeyler değil. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu cemal ile açıklamış. Güzellik ile, yani estetik ile açıklamış ve Hak Teala'nın bunu bırakın kibir saymayı, tam tersi sevdiğini ifade edercesine buyurmuş ki اِنَّ اللّٰهَ جَم۪يلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. Allah güzeldir, güzelliği sever. O yüzdendir ki camiye çağırırken bile Cenab-ı Hak süslenin buyurdu. Ya beni Adem'e, ey Adem'in çocukları, خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Her mescide vardığınızda ziynetinizi üzerinize alın. Dolayısıyla güzel görünmek, hoş kıyafetler ile toplum içerisinde saygınlık kazanmak, bunlar kötü şeyler değil. Hatta Hak Teala bizim en çok sosyalleştiğimiz 5 vakit namazımızda bunu emretmiş gözüküyor.

Ya beni Adem'e, ey Adem'in çocukları, hudu ziynetekum, süslenin, süslerinizi üzerinize alın. Hudu ziynetekum inde kulli mescidin, her secdegaha vardığınızda, yani her mabede geldiğinizde, yahut her namaz kıldığınızda ziynetlenin. Böylece müminler camiye en güzel kıyafetleriyle gelirler. Hoş kokular sürünürler. En azından haftalık kişisel temizliklerine dikkat ederek özenli bulunurlar. Kimseyi nahoş kokularla rahatsız etme hakkını kendilerinde görmezler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soğan gibi, sarımsak gibi etraftaki insanlar rahatsız edecek şeyleri yiyenlerin hatta mescide gelmemelerini söyledi. Dolayısıyla mescide gideceğini bilen mümin yemesini içmesini ona göre düzenler. Hatta tütün konusunu bile bu bağlamda ele almakta fayda var. Namaza az kala camide insanları rahatsız etmemek için kişinin tedbiren tütün içmemesi yahut bundan ve onun kerih kokusundan arınmak için kimi tedbirlere başvurması, namaz ortamının nezahetine, güzelliğine, hoşluğuna dikkat etmesi bakımından son derece kıymetlidir. Öyle ya, vücut terlerini ve vücut doğal vücut kokularını dahi haftalık olarak yıkanarak temizlenmelerini bekleyen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin son derece masum olan soğan sarımsakta dahi bu tavrı ortaya koyduğuna bakacak olursak, keyfi olarak içtiğimiz şeyler ile oluşturduğumuz nahoş kokuları mescide taşımak, kıyamda, rükuda, secdede, hele hele secdede insanları bununla rahatsız etmek centilmence bir tavır olmaz. Tam Allah'a niyazda bulunayım, Rabbimle baş başa konuşayım derken birilerinin bizim kerih kokumuzdan duyduğu rahatsızlık ile dikkatinin dağılması bizim hakkımız değildir, olamaz. Mescit ortamının bu denli güzellikler ile çiçek çiçek açması, müminlerin oraya gelirken kıyafetlerine hatta ziynetlerine dikkat etmesi, Yaradan'ın kitabında değindiği bir husus olduğuna göre Allah cemali sever. Güzelliğin kendisi, cemalin kendisi doğrudan kibir değildir. Dolayısıyla da mahsurlu görülemez. Mahsurlu olan nedir? El-kibru batarul hakki. Kibir, hakka karşı yükselme, hakka karşı diklenme, onu ezip geçme, onu inkar etme, böyle bir şey. İyi ki bu sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu mühim soruyu sormuş. Yoksa bizler güzel kıyafetleri, güzel ayakkabıları ve genel olarak hoş ve estetik görünmeyi kibirden sayacak olsaydık, bu kez pespaye olmak, salaş bir biçimde ortamlarda bulunmayı sırf kibirden kaçınalım diye tercih etmeye başlardık. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu asla özendirmedi, kendisi de asla yapmadı. Evinden çıkacak dahi olsa, çıkmadan evvel son kez görünümüne dikkat eder, hatta saçlarına şekil verir, kıyafetinin düzgün olmasını önemser ve öylece insan içerisine çıkardı. Bu durumda kibir, güzel giyinme, güzel görünme, kişisel bakımına dikkat etme olmadığına göre kibrin kendisi nedir bunu özellikle öğrenmeliyiz. Miskali zerre kadarını dahi içimizde taşıdığımız takdirde cennete asla giremeyeceğimiz bu kibri bütün çıplaklığıyla öğrenmeliyiz. Kibrin güzel kıyafetler ve güzel ayakkabılar olmadığını artık biliyoruz. Şu anda kibir ne? El-kibru batarul hak. Kibir, hakkı yok saymaktır. Bir kimsenin herhangi bir konuda
o konunun gerçeğine vakıf olduğu halde

0: Onu kabul etmeye yanaşmaması kibirdir. Bu çoğu zaman çıkarı dolayısıyla olur, tarafgirliği dolayısıyla olur, hamiyeti dolayısıyla olur. Yani kimi mikro milliyetçiliği yahut milliyetçiliği dolayısıyla kendi aidiyetini esas alıp yanlış da olsa değil mi ki bizdendir, bizimledir, bizim tarafımızdadır. Şu halde onun yanlışını görmezden gelelim, doğru kabul edelim. Karşı taraf haklı dahi olsa onun haklılığını ikrar etmeye yanaşmayalım. Bunlar kibirdir, kibre dayalı davranışlardır. Üstünlükçü anlayış hakkı gözetmez, üstünlüğünü gözetir. O yüzden kendisine kibir denir, büyüklenme. Firavun'un Hazreti Musa karşısında hakkı kabul etmeyişi kibirdir. Nemrud'un Hazreti İbrahim karşısında hakkı kabul etmeyişi kibirdir. Mekke müşriklerinin Resulullah'ın getirdiği hakkı kabul etmeye yanaşmamaları kibirdir. Küçük ya da büyük, herhangi bir konuda hakkı kavramışken, hakkı bellemişken muhatabımızın gözünün içine baka baka hakkı yok saymak kibirdir. Kalbimiz bize o esnada adamın söylediği aslında doğru, sen yanlış taraftasın, senin söylediklerin yanlış, neden adamın üzerine gidiyorsun diye içten içe haykırır, bağırır ama biz o esnada kalbimizi dinlemeyiz. Ağzımızla başka şeyler söyleriz, işte bu kibirdir. Cenab-ı Hak buyurdu ki yekuluna bi efvahihim, ağızlarıyla söylerler, ağızlarıyla konuşurlar, ma leyse fi kulubihim, kalplerinde olmayan şeyleri. Kalbinde başka şey var, kalbinde muhatabının haklı olduğu düşüncesi var ama ağzıyla bunu kabul etmeye yanaşmıyor. İşte bu kibrin ta kendisidir. Neden bu hakkı kabul etmeye yanaşmaz? Kabul edince ayaklar altına düşeceğini sanır, incineceğini sanır, karizmasının yara alacağını düşünür. Dolayısıyla kuyruğu dik tutmak adına hakkı görmezden gelmeyi seçer. İşte bu kibrin ta kendisidir. Ebu Cehilleri, Firavunları, Nemrutları bu kibir yakmıştır. Hakka boyun eğmenin onları aşağılayacağını düşünmüşlerdir. Var olan üstünlüklerinden mahrum bırakacağını düşünmüşlerdir. Üstünlüklerini, itibarlarını ve kariyerlerini önceledikleri için hakka karşı yükselmeyi, onu aşağılamayı, görmezden gelmeyi seçmişlerdir. Bu davranış biçiminin adı kibirdir. Elbette ki kibrin en büyüğü hakkın en üstün, en belirgin haline karşı yaşanır. Hakkın en belirgin, en görünen, en açık hali göklerin ve yerin yegane tek bir yaratıcısı ve ilahı olduğu hakikatidir. Buna karşı yükselmek, bunu ikrara yanaşmamak, kibirler içerisinde en korkunç olanı, en büyük olanı, en berbat olanıdır. Çünkü bu Cenab-ı Hakk'ın hakkıdır. Onun hakkı tam da olduğu gibi eşsiz ve benzersiz olarak tanınmaktan geçer. Kul huvallahu ahad de ki o Allah yegane tek bir ilahtır. Allah'ın hakkına karşı yükselmek kibrin en büyüğüyken, çünkü Allah zelike bi ennallaha huvel hakkul mubin. Allah apaçık hakkın ta kendisi. Oradan aşağı geldiğimizde anne babanın hakkına karşı özensizlik, hatta anne babanın hakkını tanımama, bunlar da kibir olur. Kardeşlerin hakkı, akrabanın hakkı, komşuların hakkı, en nihayetinde alışveriş yaptığımız, belki bir seferliğine karşılaştığımız müşterimizin hakkına varıncaya değin, onun hakkını tanımamayı seçersek, üstünlükçü davranıp karşımızdakileri ezmeye çalışırsak kibir olur. Zira hakkı tanımamanın bütün çeşitleri ve türevleri kibirdir. El kibru batarul hakki buyurdu Resulullah. Ve Allah Azze ve Celle böylesi kendisini üstün görenleri cennetine almayacağını Resulü üzerinden haber veriyor. Belli ki bu anlayış onları yakacak, etrafındaki insanların hakkını tanımaya, yanaşmaya yanaşmaya kibri bir alışkanlık haline getirecekler ve onlarda bu bir hastalığa dönüşecek. ve ilerleyecek, ilerleyecek, ilerleyecek. En sonunda Cenab-ı Hakk'ın haklarını da ya tamamını ya da birkaçını tanımamaya kadar vardırıp onu cennetten mahrum bırakacak. Dolayısıyla bugün daha düşük düzeylerde kibrimiz varsa endişe etmeliyiz. Hastalık büyüyebilir, daha yüksek düzeylerde kibirlere dönüşebilir ve akabinde bu kibrin getirdiği üstünlükçü anlayışı bir zevke dönüştürüp kalkıp Cenab-ı Hakk'a karşı da sergileyebiliriz maazanallah. Elbette bu müstekbirler bu süreçlerde mallarının gücüyle caka satabilirler. Kıyafetlerin üstünlüğünü bu yönde kullanabilirler. Binek ve araçlarının marka oluşunu kibirlerini pekiştirmek için kullanabilirler. Altta yatan neden kibir olduktan sonra bunların hepsi de kötü olur, hepsi de çirkin olur. Ancak okuduğumuz rivayetteki sahabi altta yatan bir kibir dolayısıyla değil, normal olarak bir insanın güzel görünmekten hoşlanmasından söz etti. Bir başkasını ezmek için değil, bir başkasını küçük görmek için değil. Bak benim kıyafetim böyle, sen ne biçim giyinmişsin öyle diye onu tahkir etmek için değil. Normal bir estetik kaygısıyla hareket etmenin mahsurlu olmadığını söyledi. Ama gelin görün ki müstekbirler bu süreçleri yani giyimi, kuşamı, kariyeri, ev, bark, araç, gereç ve binekleri kendi üstünlüklerinin bir nişanesi olarak kullanmayı ve böylece insanları ezmeyi seçtiklerinden bunlar da kötü şeylermiş gibi anlaşılıyor. Kibirle bunlar özdeşmiş gibi sanılıyor. Hayır, kibirle cemal özdeş değildir. Kibirle güzel görünme kaygısı, estetik anlayışı özdeş değildir. Yalın haliyle kibre dayalı olmayan bir güzel görünme anlayışı mübahtır, hatta güzeldir, salık verilir. Ama kibre dönüşürse kendini beğenme ve başkalarından üstün görme anlayışına evrilirse korkunç olur. İşte o zaman bu kıyafetlerde, bu giyim kuşamlarda kibrin bir parçası haline gelir ve maazanallah böyle müstekbirler istikbar ede ede ede en sonunda alemlerin Rabbine karşı da istikbar edip cehennemi boylarlar. Unutmayalım ki iblis Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna karşı Adem Aleyhisselam'ı hazzetmediğinden, onu kabullenemediğinden yani kibrinden ötürü diklendi. Ve bu diklenmesi Hazreti Adem'den başlayan ve ucu Cenab-ı Hakk'a dayanan bir hal aldı. Ebe ve stekbara, secde etmekten kaçındı. Öyle bir an geldi ki büyüklenip Cenab-ı Hakk'a karşı saygısız davrandı. Ve böylece vekene minel kafirin, kafirlerden oldu. Dolayısıyla hak şinas değilsek, kadir şinas değilsek, hakkı gördüğümüz yerde tutup kaldırmıyorsak kibir sahibiyiz demektir. Cenab-ı Hak kunu kavvamina bil kıstı şuhada'a lillahi ve lev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin in yakun ganiyyen ev fakira. Allah için hakkı tutup kaldıranlardan olun. Ölçüye dikkat edin, adalete dikkat edin, insanlar eşittir, hakkaniyete dikkat edin ve bunu Allah için yapın. وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ Kendi aleyhinizde olsa bile yapın. اَوِ الْوَالِدَيْنِ Anne babanızın aleyhinde olsa bile hakka tanıklık edin, hakkı tutun kaldırın. وَالْاَقْرَب۪ينَ Akrabalarınızın aleyhinde olsa bile اِنْ يَكُنْ غَن۪يًا اَوْ فَق۪يرًا İster zengin olsun, ister fakir olsun, fark etmeksizin, yeter ki haklı olsun, onu baş tacı edin. İşte o zaman kibirden arınmış olursunuz. Ama yok, bizden diye, akrabadan diye, anne babamız diye yahut kendimiz diye, haksız ve yanlış olmamıza rağmen hala biz haklıyız diye efelenirsek bu kibir olur ve sanmayınız ki o kibir orada kalır. Biz buna devam edersek Allah Azze ve Celle bizi o kibir girdabında helaka sürükler. Allah müstekbirleri iflah etmez. Kur'an'da nice ayette Cenab-ı Hak zalimleri, böylesi müstekbirleri hidayete muvaffak kılmayacağını, onları iflah etmeyeceğini kat'i bir surette önden haber vermiştir. Allah'ın hidayetine muvaffak olanlar mütevazi olanlardır, alçak gönüllü olanlardır, hakkı gördü mü boyun eğenlerdir, kibirden uzak duran, arınmaya çalışan kimselerdir. Cenab-ı Hak bunları sever ve bunları hidayetine muvaffak kılar. Hak Teala buyurdu ki, لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ. Hiç kimse hiç kimseyi küçük görmesin. عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ. Olur ki onlar, onlardan daha hayırlıdır. Sen küçük görürsün onları, rengi dolayısıyla, ırkı dolayısıyla, fakirliği dolayısıyla. Dünyada bir dünya sebep var bu türden insanları aşağılamamıza yol açan. Ama Cenab-ı Hak dedi ki, belki benim katımda onlar değerlidir. Trajik bir halde kalırsın. Allah'ın katında değerli olanları aşağılayıp durursun. Yapma bunu böyle. La yaskar kavmun min kavmin, asa en yekunu hayran minhum. Hiçbir topluluk başka bir topluluğu küçük görmesin. Olur ki onlar onlardan daha hayırlı olabilir. Ve la nisa'un min nisa'in, asa en yekunna hayran minhunna. Hiçbir kadın topluluğu da başka bir kadın topluluğunu küçük görmesin. Olur ki o kadınlar onlardan daha üstün olabilirler. Ve la telmizu enfusakum ve la tenabazu bil alqab. Birbirinizi ayıplamayın, küçük düşürmeyin, ardından konuşup karikatürize etmeyin, gıybet etmeyin, birbirinize lakaplar takmayın. Cenab-ı Hak bu sürecin ısrar edildiği takdirde ucunun fasıklığa kadar uzandığını haber verdi. بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْا۪يمَانِ. İmandan sonra bu türden fasıklık işleri, böyle isimler takarak, lakaplar takarak, müminleri küçümsemek, hakir görmek, bunlar çok kötü şeyler. Irkçı bir adam yolun sonuna kadar Müslüman kalmayı beceremez. O ırkçılığı onu yer tüketir. Hangi başlık altında olursa olsun mikro milliyetçiliği, eğer bir üstünlükçü anlayış şeklinde karşılık buluyorsa, ister soyunda olsun, ister mahallesinde olsun, ister şehir planında olsun, ister ülke planında olsun, ister millet planında olsun, Hazreti Adem'in diğer çocuklarını aşağılamayı, küçük görmeyi, tahkir etmeyi içeriyorsa Allah'ın rızasına muvafık olmaz. Allah böylelerini sevmez ve onları zamanla hidayetinden mahrum bırakır. Dolayısıyla kibir nasıl cennete girmeye mani derseniz, el cevap, çünkü kibir hakka manidir. Sahibini zamanla haktan perdeler, uzaklaştırır. Aynı şeytan gibi bu büyüklenmesi, diklenmesi en sonunda onu Cenab-ı Hak ile karşı karşıya getirir ve hidayetini karartır. Dolayısıyla mümin önemle ve öncelikle kibirden arınmaya çalışmalıdır. Başkaca pek çok yanlışımız olabilir ama bunlar içerisinde kibir öncelikle kurtulmamız gereken korkunç bir hastalıktır. Ne zenginliğimiz bizi haklı çıkarır, ne asaletimiz bizi haklı çıkarır, ne zekamız, ne kariyerimiz, ne başarılarımız bizi haklı çıkarır. Bu başlıkların hepsinde çok iyi olsak dahi Allah'ın herhangi bir sıradan kuluna karşı yükselmek için bize hak vermez. Ona üstünlük taslamak için bize imkan vermez. Bu yüzden Cenab-ı Hak günde beş vakit huzuruna bütün kullarını, en zengin olanından en fakirine, en itibarlı olanından en sadesine, en yüksek makamlı olanından en alttakine kadar huzuruna gelmeyi ve aynı safta sıradan, çaresiz, zayıf kullar olarak kenetlenmeyi emretmektedir. Böylece içselleştirelim ki bizim hiçbirimizin hiçbirimize sahip olduklarımız dolayısıyla, boyumuz, posumuz dolayısıyla, kılığımız, kıyafetimiz dolayısıyla herhangi bir üstünlüğümüz yoktur. Hepimiz mescitte rükû ederken ve sonrasında yere serilip secdeye kapanırken şeklen de bunu haykırırız. Ey alemlerin Rabbi, üstün olan sensin. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerde ve yerde kibriya, o mutlak üstünlük ancak alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bizler kuluz ve yok birbirimizden farkımız. Kullandığımız bu bedenleri bile vakti gelince öylece toprağa bırakırız. Huzuruna Rabbimizin çırılçıplak, yapayalnız, bütün varlıklarımızdan arınmış olarak çıkarız. Ve orada tek bir değer ölçüsü var. Onun da adı takva. İnne akramakum indallahi etkakum. Sizin en değerliniz Allah katında en takvalı olanınızdır. Kim ki Cenab-ı Hakk'ı daha çok sevmiş ve kim ki Cenab-ı Hakk'ı daha çok hayatında saymış ise işte onlar o denli üstün olacaklar. Ve bu üstünlüğün değerini Hak katında Cenab-ı Hak verecek. Bugünden ben muttakiyim diye üstünlükçü bir anlayışa bürünmek de aynı şekilde kibir olur. Kimsenin bugünkü takvasının özde bir karşılığı olup olmadığını bilemeyiz. Takvasını üstünlüğüne yoranların ve bunu insanlara pazarlayanların da durumu daha bir beter olur. Çünkü aynı zamanda içinde suistimal de barındırır. Hem de Allah'ın dinini ve onun takvasını kötüye kullanmış olurlar. Bizim bir takvamız varsa ve bunun kalbimizde özde bir karşılığı varsa, içtenlikliysek bunun değerini bilecek olan, kıymetini takdir edecek olan ancak Allah Azze ve Celle'dir. Ona saklayalım. Burada başkalarına poz vererek takvamız üzerinden insanlar nezdinde itibar aramayalım. Kılığıyla, kıyafetiyle, yaşamıyla etrafındaki diğer insanlar gibi hatta onlardan ayırt edilmez bir biçimde yaşayan Resulullah'ın takvası elbette ki en üstün takva idi ve onun ashabının takvası elbette ki bizlerden üstün takva idi. Ancak onlar bunu belli nişaneler ile, belli görüntüler ve görünümler ile insanlara pazarlamazlardı. Allah için yaptılar ve karşılığını Allah'tan umdular. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihinde vermiş. Ravahu Muslimun. Dolayısıyla İmam Buhari'nin rivayet etmediği ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden sahih bir rivayeti okumuş olduk efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var.

nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver, dedi. Ebu Derda, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Selman doğru söylemiş, buyurdu.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

Enes bin Malik vasıtasıyla nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları şerrin sürgüleri gibidir. Kimi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ise yazıklar olsun. Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kapısı önünde bir alacak davasından dolayı hasımların yüksek sesle tartıştıklarını işitmişti. Borçlu olan alacaklıdan borcun bir miktarından vazgeçmesini ve alacağı konusunda müsamahalı davranmasını istiyordu. Borç verense vallahi bunu yapmam diyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı ve bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu. Borç veren benim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh.

feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden birisi hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Helal haram titizliği.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara öyle bir zaman gelir ki kişi malı helalden mi, haramdan mı aldığına hiç aldırmaz. İmam Buhari iki ayrı bab başlığı altında bu hadise yer verir. Birisi malı nereden kazandığına aldırış etmeyen kimse, diğeri ise ey iman edenler, kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan korkun ve sakının ki kurtuluşa erisiniz ayetidir. Bu demektir ki hadis, faiz veya faiz şüphesi bulunan ticari muameleler karşısında Müslüman şahsiyeti ikaz etmektedir. Kaldı ki Resul-i Ekrem, insanlara öyle bir zaman gelir ki faiz yemeyen kimse kalmayacaktır. Faiz yemeyenlere de tozundan isabet edecektir şeklindeki mucizevi haberle herkesin yüz yüze kalabileceği bu bela karşısında hassas olunmasını tembihlemiş bulunmaktadır. Yüce Kur'an şu talimatta bulunur. Ey iman edenler, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretle yemeniz helaldir. Birbirinizin canına kıymayın ve haram işleyerek kendinizi mahvetmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim aşırıya kaçarak ve zulmederek bu yasakları işlerse yakında onu cehennem ateşine atacağız. Onu ateşe atmak da Allah'a pek kolaydır. Açıkça anlaşılmaktadır ki ticarette gözetilen gaye ne pahasına olursa olsun kazanmak değil, helal haram titizliği göstererek, meşru kârla yetinerek geçim yolu sağlamaktır. Bir Müslümanın kendisinin ve aile efradının geçimini sağlayacak ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çalışıp kazanması farzdır. Allah yolunda infak etmek, yoksulların, dost ve yakınlarının ihtiyaçlarını gidermek ve onlara ikramda bulunmak için kazanması müstehap, refah içinde bir hayat sürmek için çalışması ise mübah görülür. Ancak başkalarına karşı kibirlenmek ve üstünlük taslamak, hırsa kapılarak başkasının servetiyle yarışmak ve taşkınlık yapmak için kazanmak haram sayılır. Bu itibarla girişimci Müslüman, yapmak istediği iş ve muamelenin dini fıkhi hükmünü ilmihal kitaplarından mutlaka öğrenmeli veya soruşturmalı, haramdan veya haram şaibesinden şiddetle kaçınmalı ve rızkını helal yoldan temin etmelidir. Zira helal kazanç yolu aramak her Müslümana farzdır. Aksi halde Resul-i Ekrem'in şu uyarı ve serzenişiyle karşı karşıya gelme tehlikesi vardır. Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah tayyiptir. Helal, iyi ve temiz, tayyip olandan başka bir şeyi kabul etmez. Allah, müminlere de, rasullere emrettiği şeyi emreder. Ey rasuller! Helal, iyi ve temiz olan şeylerden yiyin ve salih amellerde bulunun. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı bilirim. Ve ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların helal, iyi ve temiz olanlarından yiyin buyurmuştur dedi ve sonra devam etti. Adam uzun sefere çıkar. Saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir halde ellerini semaya kaldırarak ''Ey Rabbim, ey Rabbim'' diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve hep haramla beslenmiştir. Böyle bir adamın duası nasıl kabul edilir? Konu hakkında hiç unutulmaması gereken hadislerden birisi şudur. Helal açıktır. Haram da açıktır. Fakat bu ikisinin arasında pek çok insanın bilmediği şüpheli şeyler, konular vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, şeref ve haysiyetini koruma altına almış olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse bunun durumu yasak bölgeye düşebilecek şekilde koyun otlatan çoban gibidir. Şunu bilin ki her hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Allah'ın yeryüzündeki yasak bölgesi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki vücutta bir et parçası vardır. Eğer o iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bakın bu et parçası kalptir. Helal haram titizliği başlığı altında iğne alım satımı konusuna değinmek yerinde olacaktır. İlgili hadis şudur. İğne yoluyla alım satım yaptığınız, sığırların kuyruklarına yapışıp ziraatle yetindiğiniz ve cihadı bıraktığınız zaman Allah size öyle bir zillet musallat eder ki dininize dönünceye dek o zilleti sizden söküp almaz. Bu hadisi şerifte iğne alım satımı ilahi gazabı celbeden ve Müslüman toplumun zillete düşmesine sebep olan icraatlar arasında zikredilir. Veresiye satmak manasına gelen iğne, bayin muayyen bir vade ile müşteriye sattığı malı
aynı şahıstan daha ucuz bir fiyatla tekrar satın alarak kıymetini peşin olarak ödemesi tarzında gerçekleşen bir alışveriş türüdür. Buna göre mesela 6 ay vadeyle peşin fiyatı 80 lira olan bir malı müşteriye 100 liraya satmış olan bir bayi, sattığı malı müşteriden 50 liraya satın alması halinde iğne alım satımı gerçekleşmiş olur. Hanefi fakihlerinin de içinde bulunduğu cumhur ulema böyle bir alışverişi caiz görmezler. Çünkü aradaki fiyat farkı verilen örnekteki 50 lira gibi 50 lirayı muayyen bir süre için 100 lira karşılığında veren kimsenin muamelesini hatırlatmaktadır. Buysa Kur'an ve hadislerde haram kılınmış olan ribayı nesiyeyi çağrıştırır. Bu itibarla iğne alım satımı faiz yemek için hileli ve şüpheli yollara sapmak demektir. Ancak söz konusu alışveriş türünde araya üçüncü bir şahsın girmesi durumunda, yani müşteri veresiye satın aldığı malı aynı bayiye değil de başka bir şahsa satması caiz görülür. Resul-i Ekrem'in sığırların kuyruklarına yapışıp ziraatle yetinmek tabirinden, Saadet asrında ziraat işlerinde özellikle sığırların kullanıldığını öğrenmekteyiz. Günümüz çiftçilerinin bile traktör, biçer döver gibi modern tarım araçlarının ulaşamadığı dağlık arazilerde at, merkep ve sığır gibi hayvan gücünden faydalandıkları bilinen bir husustur. Her asırda ziraat, dünyevi büyük bir meşgale ve önemli bir geçim vasıtası olmuştur. İnsan için ziraat, hem zihnen hem bedenen yorucu ve oyalayıcı bir meslektir. Fakat aynı zamanda ziraat, Kur'an ve sünnet tarafından teşvik gören bir geçim yoludur. Bu itibarla Resul-i Ekrem'in söz konusu tabirinden ziraatçının dini hayatını felce uğratacak, ibadetlerini ihmal edecek ve cihattan engelleyecek şekilde kendini dünyaya kaptırması anlaşılmalıdır. Esasen bireysel ve toplumsal planda İslami değerlerden uzaklaştıracak, bu değerleri toplumun diğer üyeleriyle paylaşma zevk ve heyecanından geriletecek her meslek, söz konusu hadisin hatırlattığı tehditle yüz yüzedir. Hadiste ziraat adeta bir misal olarak verilir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hazzı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığa. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

merak ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri...

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men kâne hâlifen fel yehlif billâhi ev liyasmut.
2: Kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya sussun. Gereksiz yemin etmemek ve yemin etmeyi alışkanlığa dönüştürmemek şartıyla yemin, dinen izin verilen ikna yöntemidir. Bir masumun zarar görmesini engellemek için yemin etmek gerekliliktir. Kavgayı engellemek için yemin etmek tavsiye edilen bir davranıştır. Haram bir şeyi yapmak için yemin etmek haramdır. Sevgili Peygamberimiz yemin edilirken hangi sözlerin kullanılacağını, hangi sözlerden sakınılması gerektiğini örnekleriyle öğretmiştir. Müminleri, cahiliye dönemi alışkanlığı olan babaların ya da putların adına yemin etmekten sakındırmış, gerekli durumlarda Allah'ın ismi anılarak yemin edilebileceğini hatırlatmıştır. Kendi yemin ederken genellikle kalpleri çeviren zata yemin olsun cümlesini kullanan Allah Resulü, yemin etmesi gereken kişinin kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim sözlerini kullanmasını tavsiye etmiştir. Vallahi, billahi, yemin ederim, Allah şahidim olsun ki ve benzeri ifadeler yemin ederken kullanılabilir. Şunu yaparsam kafir olayım. Peygamberin ümmeti olmayayım, Allah'ın gazabına uğrayayım ya da Kur'an çarpsın ki benzeri ifadelerden sakınmak gerekir. Sevgili Peygamberimiz yemin ederken, İslam'dan mahrum kalayım ki gibi benzeri ifadeleri kullananları uyarmış, bu sözlerle yemin eden kişi haksızsa İslam'dan mahrum kalır, haklı bile olsa dini zarar görür buyurmuştur. Ticaret yapan kişilerin daha çok mal satmak için yemin etmeleri uygun görülen bir davranış değildir. Yemin ederek küçük de olsa haksız kazanç sağlayan veya başkasının malını ele geçirenleri cennetten mahrum kalacakları konusunda uyaran sevgili Peygamberimiz, mahkemede yalan yere yemin edenlerin ise cehennemde yerlerini hazırladıklarını haber vermiştir. Şunu yapacağım veya şunu yapmayacağım diye yemin eden kişi, yeminini bozarsa kefaret ödemesi gerekir. Yemin kefareti ihtiyaç sahibi 10 kişiyi günde 2 öğün doyurmak veya giydirmektir. Bunlardan birini yapacak maddi gücü olmayanlarsa ard arda 3 gün oruç tutarlar.
0: 40 hadiste sosyal hayat.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca anlatmaya devam ediyor. Hazreti Muhammed daha peygamber olmadan önce gençlik döneminde sevilen, sayılan biriydi. Zulme ve haksızlığa karşıydı. Kimseye kötülük yapmaz, zulmetmez, kimsenin zulüm görmesini de kabul etmezdi. Güzel çalışmalarda insanlarla birlikteydi. O yanlışlıklara ve kötü işlere karşıydı. Hazreti Peygamber'in gençliğinde içinde yer aldığı çok önemli bir topluluk vardı. Şamil izin isteyerek sordu. Hocam, bu bir anlaşmayla oluşan bir topluluktu değil mi? Evet, çok doğru bildin. Bir anlaşma, hem de çok önemli bir anlaşma. Mekke ve Arap Yarımadası'ndaki haksızlıklara, insan öldürmelere, hırsızlığa karşı yapılan güzel bir anlaşma. Peygamber Efendimiz daha 20 yaşlarındaydı. Mekke'de güvenliği sağlamak, düzeni kurmak, haksızlıkları önlemek amacıyla gönüllü bir cemiyet kuruldu. Bu cemiyette Mekke'nin ileri gelen bazı insanları da yer almıştı. Hazreti Muhammed de amcası Zübeyr'le katılmıştı. Hilful Fudul, Erdemliler Topluluğu veya Haklar Sözleşmesi anlamına geliyordu. Bu cemiyette şu konularda kararlar alınıp uygulanıyordu. Haksızlık yapanlara karşı olmak, zulme uğrayanların yanında olmak, yerli olsun yabancı olsun kimseye ayrımcılık yapmamak, verilen sözleri yerine getirmek, fakir ve kimsesizlere destek olmak, kısacası insanların haklarını korumak. Bu cemiyetteki insanların çalışmaları sonucu çok güzel işler ortaya çıkmıştır. Mesela kızı elinden zorla alınan adama kızı teslim edilmişti. Parasını alamayan bir yabancıya parası alınıp verilmişti. Satılan malı ucuza kapmaya çalışan bir kişiye engel olunmuştu. Bu cemiyetin varlığı pek çok haksızlığı önlemişti. İşte arkadaşlar, sevgili Peygamberimiz bu çalışmalarda görev almıştı. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi peygamberler her yönüyle örnek insanlardır. Ve İslam inancına göre bütün peygamberler masumdur. Yani bilerek hiçbir günah işlemezler. Ancak küçük bazı hatalar yapabilirler. Peygamber Efendimiz gerek İslam öncesi gerekse İslam döneminde hiçbir günah işlememiştir. Gençlik döneminde de herhangi bir kötü davranışta bulunmamıştır. Yaşadığı toplumda pek çok insanın yaptığı hataları asla yapmamıştır. Örneğin Peygamber Efendimiz puta tapma, içki içme, yalan söyleme, putlar için düzenlenen toplantılara katılma, boş ve anlamsız sohbetlerde bulunma gibi hiçbir yanlışlık yapmamıştır. Cenab-ı Allah onu bu gibi kötülükleri işlemekten korumuştur. Mesela çobanlık yaptığı dönemde uygun olmayan bir düğüne katılmak istemiş ama uyuyakaldığı için düğüne gidememişti. Putları anma törenine akrabaları katılmasını istemiş ama o gitmemiştir. Hazreti Muhammed hiçbir zaman haram ve günah olan bir iş yapmamıştır.
3: Nasreddin Hoca sözlerini bitirdikten sonra öğrencilerine bir göz gezdirdi. Herkes sessizce dinliyordu.

Gençlerden bazıları parmak kaldırdı. Hristiyanlar vardı, bir de Yahudiler. Aseldi bunları söyleyen. Nasrettin Hoca onayladı. Evet, doğru, başka? Zeynep devam etti. Putlara tapan insanlar da çoktu değil mi hocam? Evet, bu da doğru. İkinize de teşekkür ederim. Ayrıca gök cisimlerine tapanlar, ateşe tapanlar ve bir de hanifler vardı. Bu arada aklıma gelmişken Rümeysa kızımın hediyesini vereyim. Geçen derste sorunun cevabını bildiği için ona bir hediye alacaktım. Pazardan aldım az önce. Rümeysa, Nasrettin Hoca'dan hediye alacak olmanın sevinciyle hareketlendi. Diğer öğrenciler de merakla hocanın ne vereceğini beklemeye başladılar. Nasrettin Hoca çantasından güzel kırmızı bir toka çıkardı ve Rümeysa'ya verdi. Rümeysa Nasrettin Hoca'ya teşekkür etti. Bu arada Sude Nasrettin Hoca'ya bir mesaj vermeye çalıştı. Hocam ben de düdük isterim. Nasrettin Hoca güldü. Parayı veren düdüğü çalar yavrum. Bazen de sorunun cevabını bilen, dersine çalışan hediyeyi alır. Her zaman para geçmez, tamam mı? Ve konusuna kaldığı yerden devam etti. Demek ki Peygamber Efendimizin gençlik döneminde değişik din ve inançlar vardı. Hazreti Peygamber bir genç olarak terbiyeli, ahlaklı, çalışkan ve güvenilir bir kimse olduğu gibi inanç olarak da yanlış düşüncelere bağlanmamıştı. Kendisi de beraber olduğu arkadaşları da temiz ve iyi insanlardı. O hanif inancı üzereydi. Ne şirke, ne Yahudiliğe, ne Hristiyanlığa yönelmişti. Nasrettin Hoca haniflik deyince İbrahim söz aldı. Hocam biz de hanifiz değil mi? Geçenlerde babam söylemişti. Hoca efendi tebessüm etti. Elbette hanifiz ama Allah bize din olarak İslam'ı gönderdi. Bu ismi uygun gördü. Bu yüzden İslam dinine bağlı Müslümanlarız. Haniflik puta tapmanın, Yahudiliğin ve Hristiyanlığın zıttıdır. Allah'ın varlığını ve birliğini esas alır. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar Allah'ın gönderdiği tüm dinlerin ortak bir özelliğidir. İslam'ın özüdür, peygamberlerin yoludur. Hanif inancında olanlar Allah'ın var ve bir olduğuna inanırlar. Putlara asla tapmazlar ve onlar adına kesilen hayvanların etini de yemezlerdi. Zina, fuhuş gibi ahlaksızlıkları yapmazlardı. İnsanların haklarına dikkat eder, kimseyi öldürmezlerdi, içki içmezlerdi. Hazreti İbrahim'e sonsuz sevgi ve bağlılıkları vardı. Evet sevgili gençler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uzun müddet ticaret de yapmıştır. Çocukluk döneminde çobanlık yaptı, gençlik döneminde ise ticaret yoluyla geçimini sağlamaya çalıştı. Onunla alışveriş yapan herkes memnun oluyordu. Dürüsttü, o sadece kendisini düşünmez, karşısındakini de düşünürdü. Alanın da satanın da kazanmasını isterdi. Kimseyi kandırmaz, hile yapmazdı. Maddi durumu iyi bir hanımefendi olan Hatice, Hazreti Muhammed'in dürüstlük ve kabiliyetini duymuştu. Ona ortaklık teklif etti. Şam'a gidecek kervana katıldığı takdirde kölesi Meysere'yi yanına yardımcı olarak verecek, ayrıca kardan da iyi bir pay verecekti. Hazreti Muhammed bu teklifi kabul etti ve Şam ticaretinden çok iyi haberlerle döndü. Güzel bir kâr elde etmişti. Hazreti Muhammed de Hazreti Hatice'de memnun kalmıştı. Ama Hazreti Hatice'yi asıl memnun eden Hazreti Muhammed'i tanımış olmasıydı. Köle Meysere Hazreti Muhammed'i anlata anlata bitirememişti. Onun çok değerli ve üstün bir insan olduğunu dinledikçe Hazreti Hatice'nin kalbinde ona karşı özel bir sevgi oluştu. Ve bir müddet sonra beklenmedik gelişmeler oldu. Akif parmak kaldırarak Nasrettin Hoca'ya sordu. Hocam siz de zaman zaman ticaret yapıyorsunuz. İyi kâr ediyor musunuz? Hoca efendi tebessüm etti. Evet, bazen benim de ticaret yaptığım olur. Bir defasında bizim sarı kız ineği alıp pazara götürmüştüm. Adamın biri yanında bir koçla geldi. Koçunu öyle bir övdü ki ben sanki Hazreti İbrahim'in kurban ettiği mübarek koçun geldiğini zannettim. Adam bana dedi ki, hocam istersen bu koçu sana vereyim. Sen de bana bu cılız işe yaramaz ineği veriver. Senin iyiliğin için söylüyorum. Maksat alışveriş olsun. Ben adamdan etkilenmiştim. Tamam verdim gitti dedim. İneği verdim, koçu aldım. Bir müddet sonra bir adam daha geldi yanımıza.
Yanında bir keçi vardı.

keçisini övdü de övdü. Keçinin çok akıllı olduğunu, sütünün iyi olduğunu, asla inatçı olmadığını söyledi. Hocam eğer istersen bu keçiyi sana vereyim, sen de koçu bana ver. Senin iyiliğin için söylüyorum, maksat alışveriş olsun. Ben bu adamdan da etkilendim çocuklar. Hadi al bakalım dedim, koçu verip keçiyi aldım. Bir müddet sonra bir adam kollarında kocaman bir horozla göründü. Horoz iri ve heybetli, asil duruşluydu. Hocam bu horozum çok cins bir horozdur. Hakiki denizli horozudur. Çok kıymetlidir. Tavukları güzel idare eder. En önemlisi de vaktini şaşırmadan sabah namazına sizi kaldırır. Siz de rahat

0: Çık keçiyi verin. Senin iyiliğin için söylüyorum. Maksa çocuklar. Tamam, değiştirelim. Adam keçimi aldı, Allah ısmarladık bile demeden uzaklaştı. Vakit ilerlemişti. Epey de alışveriş yapmıştım. İnekle gelmiş, horozla dönüyordum. Eve geldiğimde neler olduğunu söyleyemeyeceğim çocuklar ama şunu söyleyebilirim. Siz siz olun, asla kimseye yalan söylemeyin. Alışverişte insanları aldatmayın. Elde edeceğiniz haram kazanç size hayır getirmez. Helal ve doğru yolla kazanç sağlayın. Nasrettin Hoca burada sözünü kesti. Evet çocuklar, biraz dinlenelim isterseniz. Ben de yoruldum, siz de yoruldunuz. Hadi kısa bir teneffüs yapalım. Gelecek programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan, şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur: "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûn tâibûn, âbidûn sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazama'l ahzâbe vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.

Bir hadisinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa, bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını ister talep eder, isterse de hakkından vazgeçer.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Cürey el-Hüzeymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah aleykesselam deme, zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat toplama memuru olarak görevlendirdiği İbnül Lütfiye'nin dönüşte "Ya Resulallah, şu sizin, şu da bana hediye edildi" şeklinde sarf ettiği sözlere son derece üzülmüş, "Anne babanın evinde otursaydın da bir baksaydın bakalım sana hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu" diyerek onu azarlamıştı. Peygamberimiz çevresindeki çocukları her fırsatta namaz konusunda teşvik ve kontrol etmiştir. Bir gece eşi Meymune annemizin odasına girdiğinde, geceyi teyzesi Hazreti Meymune'nin yanında geçireceği anlaşılan Abdullah bin Abbas'ı görünce, "Çocuk namaz kıldı mı?" diye sormuş, onun namazını kıldığını öğrenmeden içi rahat etmemiştir. Çocuklar için sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman, "Çocuğa namaz kılmasını emredin" diyerek namaz alışkanlığının önemine vurgu yapmıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben, evet ya Resulallah dedim. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır sözüdür buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam halka borç verirdi. Hizmetçisine de şöyle derdi. Borç tahsili için eli dar kimseye vardığında onun borcundan vazgeç. Belki Allah da bu vesileyle bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.

0: adresimiz. Her iki sosyal medya platformundan Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Bizleri televizyonları başında izleyenler olduğu gibi radyoları başında dinleyenler de var. Diyanet Risalet Radyo'nun aziz dinleyicilerini de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz. Muhterem hocamız Sayın Doktor Hüseyin Arı'ya bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım. Akabinde vakit kaybetmeden sorularınızı sormaya başlayacağım inşallah. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan Bey.
0: Nasılsınız efendim?
1: Hamdolsun sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Bizleri bir bayrama daha böyle adım adım yaklaştıran Cenab-ı Allah'a hamd pozisyonundayız. Bugün terviye günü. Yarın Cenab-ı Allah nasip ederse Arefe, akabinde de inşallah bayramı idrak edeceğiz. Tabii bugünle alakalı da, kurbanla alakalı da, hacla alakalı da sorular muhakkak gelecek hocam. Sosyal medyadan hatta gelmeye başladı diyebiliriz. Özellikle yarın bizim için önemli bir gün. Arefe gününde yapmamız gereken bir önemli bir ödev var. Her farz namazdan sonra teşrik tekbirlerini izleyicilerimiz yoğun olarak sormuşlar.
1: Evet.
0: Teşrik tekbiri nedir? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır? Kimler yapar? Böyle bir genel bir izahat versek olsun. Ondan sonra da devam etsek inşallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tabii bayram münasebetiyle bir takım farklı ibadetlerle muhatap oluyoruz. Kurban bayramında kurban ibadeti gibi. Bunun dışında kurban bayramına özel teşrik tekbiri dediğimiz bir takım tekbirleri de yapmamız kadın erkek her Müslümana vacip.
0: Hı hı.
1: Teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazından itibaren başlıyor. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam ediyor. Toplam 23 vakit bu teşrik tekbirlerini getirmemiz gerekiyor. Farz namazlar bittikten hemen sonra ister cemaatle namaz kılalım, ister kendi başımıza namaz kılalım, ister kadın olalım, ister erkek olalım. Bu 23 vakitte farz namazı bittikten hemen sonra teşrik tekbirlerini getirmemiz gerekiyor. Bu teşrik tekbiri tabii hepimizin de bildiği gibi tekrar edecek olursak Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd şeklinde. Bunu yapmamız gerekiyor. Bu Hanefi mezhebine göre vaciptir. Şafii mezhebine göre ise sünnettir. Bunu tabii ki insanoğlu olarak unutabiliriz. Yani unuttuğumuz zaman artık tabii ki onun yapacak bir şey yoktur ama bunu özellikle yapmaya gayret etmemiz gerekiyor. Eğer yani bu vakitler içerisinde teşrik tekbirlerinin getirildiği günler içerisinde bir vakit namaz kazaya kalırsa aynı günlerde kaza ettiğimizde yine teşrik tekbirlerini getirmemiz gerekiyor.
0: Yani o teşrik tekbirlerinin getirilme süresi olan Arefe'nin sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar kaza edeceksek
1: evet,
0: teşrik tekbirlerini de tekraren kaza
1: evet,
0: etmemiz
1: evet,
0: lazım.
1: Ama o geçtikten sonra eğer artık vakit yani kaza edememişsek o zaman teşrik tekbirlerini getirmemize gerek yok. Ama tabii ki bir namaz kazaya kaldığı zaman hani uyku gibi veya başka bir mazeretten dolayı hemen onu kaza etmek gerekli olduğu için onu hemen aynı günlerde kaza etmemiz tabii ki gerekli.
0: Peki burada akıllara şu soru da gelmiş olabilir. Şimdi izleyicilerimiz geçmişten gelen kaza namazlarını böyle mutat olarak kılıyorlar.
1: Hı hı.
0: Bayram günlerinde şayet bu kaza namazlarını kılmaya devam ederlerse kazanın ardından da yine teşrik tekbiri getirecekler mi?
1: Yani yine bayram günlerinde kazaya kalmış namazları yine bayram gününde kaza edeceksek getirseler tabii ki.
0: Bayram dışında kaza, bayram dışındaki namazları kaza edeceklerse o zaman getirmiyorlar.
1: O zaman getirmiyorlar tabii ki.
0: Anladım.
1: O zaman getirmiyorlar. Yani bu teşrik tekbirinin getirildiği günlerle alakalı bir durum.
0: Peki efendim. Muhtemelen ilerleyen dakikalarda yine benzer sorular gelecek ama ilk telefonumuz hazırmış efendim. İstanbul'dan Halil Bey hattımızda. Hoş geldiniz Halil Bey.
2: Hoş bulduk. Selamun aleyküm. İyi akşamlar.
0: Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar.
2: Furkan Bey, öncelikle bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ederiz efendim.
2: Çok vaktinizi almayayım. Hemen soruma geçmek istiyorum.
0: Estağfurullah. Buyurun.
2: Kurban, şöyle sorayım sorumu. Kurban hissesine 5 kişi olarak girdik biz.
0: Evet.
2: Kurbanımızı aldık. Hissedarlarımızdan bir tanesi bir kişiyi daha dahil etmek istiyor. Yani 5 kişi olarak alınan hayvanı 6. hisseyi de dahil etmek istiyor.
0: Hı hı.
2: Bu durumda dinen hükmü nedir hocam? Bununla ilgili hocamızın yorumlarını bekliyoruz.
0: Soralım Halil Bey. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Ben de şimdiden tebrik ediyorum bayramınızı. İstanbul'a selamlar, hayırlı akşamlar. Bu çok yoğun gelen bir soru aslında. Evet. Yani normalde 5 kişi karar vermişler, kurbanlarını seçmişler, hatta hı-hı, almışlar. Ama sonradan bir kişi daha ilave edilebilir mi? Malum büyükbaş bir hayvan 7 hisseye kadar kesilebiliyor. Hı-hı. Ne dersiniz?
1: Yani burada kurban alınmış, 5 hisse olarak belirlenmiş ama daha sonra bir kişi daha kurbana ortak olmak istiyor. Yani malum 7 hisseye kadar bunun bir sınırı var. Hı-hı. Dolayısıyla 7 hisseye kadar ortaklar alınabilir. Bunda bir beis yok. Ama tabii yani burada bizim yatırdığımız para bir para yatırıyoruz sonuçta. O paradan daha az bir miktar aslında tekrar ödemiş oluyoruz. Yani bu açıdan belki hani bu miktar
0: ne olacak
1: gibi bir şey akla gelebilir ama bununla ilgili hani bir zorunluluk yani mutlaka bu miktarın tasadduk edilmesi gerekir şeklinde bir zorunluluk söz konusu değil. Bu şekilde ortaklar alınabilir. Bunda bir sakınca yok.
0: Peki, teşekkür ederiz. Ali Bey'in de yine kurbanlık bir hayvanla alakalı sorusu var. Süt veren ineğimizi kurban edeceğiz inşallah demiş. Şu anda ortak olan kişi ineğin sütünden alabilir mi? Yoksa sadece kurbana mı ortak? Bu hususla alakalı ne söylersiniz?
1: Evet, şimdi bir hayvan kurbanlık olarak tayin edildikten sonra ve tahsis edildikten sonra artık bu kurbanlık hayvan

0: Ancak sütünden yararlanabilir mi kişi? Çünkü bir taraftan bu hayvanı besliyor. Dolayısıyla bu hayvanın sütü de ister istemez olacak. Hatta süt sağlamadığı zaman bir hayvan içinde bir sıkıntı meydana getirebilir bu. Bu durumda mezhepler arasında farklı görüşler olmakla birlikte, yani kişi sütünü sağıp kendisi bundan yararlanabilir. Ama deniyor ki bu madem Allah için kurban edilmeye belirlendi, dolayısıyla bunun sütünün, yani süt sağıldıktan sonra bu sütün bedelinin tasadduk edilmesi faziletlidir şeklinde görüşler var. Yani o yüzden hani buna dikkat etmek gerekiyor. Hayvanın sütünü eğer kullanmışsak, mümkün mertebe eğer yapabiliyorsak, o sütün bedelinin tasadduk edilmesi faziletli. Ama edememişse de bir problem söz konusu değil. Yani şu anda bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Burada aslında soruya gelecek olursak, yani diğer ortak, anladığım kadarıyla, yani hayvana birisi ortak olmuş ama
1: acaba süte de
0: hayvanın
1: ortak mı diyor?
0: sahibiyle birlikte ortak olmuş. Acaba süte de burada ortak olur mu? Şimdi burada bir ortaklık meydana geldiyse artık o hayvandan elde edilecek olan menfaatler konusunda da bir ortaklık söz konusu olmuş olur.
1: Ama menfaat elde edilmesi çok uygun değil dediniz.
0: Ama yani sonuçta hani burada sütü kim alıyorsa bedelini de onun tasadduk etmesi
1: Yani.
0: yani daha makul duruyor. Çünkü öbürünün zaten sütten bir şeyi olmayacak, bir faydalanması olmadığı için. Ama bu bir taraftan da tabii şunu da düşünmek lazım. Yani sonuçta o dışarıdan hayvana ortak olmuş olan kişi hayvanın beslenmesine bir katkısı yok. Yani aslında hayvanın sahibi hayvanı besliyor. Dolayısıyla burada aralarında yani bu şekilde madem hayvanı sen besliyorsun, sütüne de tabii ki senin sütüyle ilgili tasarrufta da senin bulunman gerekir şeklinde bir şey de aralarında bir ittifakta sağlanabilir. Ama dediğim gibi yani burada ortaklar normalde aslında dediğim gibi ortak olunca hayvanın menfaatlerine de ortak olmuş olurlar. O sütten de bir ortaklığı nispetinde bir pay ona ait olur deriz. Ama her durumda bu sütün yararlanılması, tüketilmesi durumunda tasadduk edilmesinin faziletli olacağını söylemek gerekir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Fatma Hanım güzel bir soru sormuş. Ya malum bayram işte yarın Arefe, ertesi gün inşallah bayrama kavuşacağız. Sıla-i Rahim'in artması, insanların birbirlerine gelip gitmesi, bayram tebrikleri, yoğun bir dönemden geçeceğiz.
0: Tabii.
1: Fatma Hanım şunu sormuş. Sadece bayramlarda görüşmek Sıla-i Rahim yerine geçer mi? Bu yeterli midir?
0: Şimdi Sıla-i Rahim dinimizin önemli yükümlülüklerinden birisi. Malum dinimiz akrabalık bağlarına çok önem veriyor. Bu başta anne baba, daha sonra işte kardeşler ve daha sonra daha amcalar, işte teyzeler, yani mahrem akrabalar ve daha sonra namahrem akrabalar şeklinde böyle halka halka genişleyen bir şey var burada. Bir takım yükümlülükler var. Bu anlamda fıkhımıza göre sıla-i rahim yapmak vaciptir. Yani hüküm olarak bir kimsenin akrabalarına sıla-i rahim yapması vaciptir. Ama sıla-i rahim ne demektir? Yani şimdi sıla-i rahim Arapça bir kelimenin aslında Türkçemize geçmiş halidir. Normalde Arapça sılatur rahmi. Yani rahimi demek rahimden kaynaklanan bağı korumak aslında anlamına geliyor. Yani sonuçta dedelerimiz daha yukarıda işte ninelerimizle aynı nesilden sonuçta geliyoruz. Yani ya babada birleşiyoruz ya dedede birleşiyoruz.
1: Yani o neslin
0: Akrabalık.
1: birbirleri arasındaki bağın
0: Dolayısıyla
1: büyük
0: rahimden
1: olması.
0: kaynaklanan bir bağ var ve bu bağın muhafaza edilmesi dinimizin emrettiği bir şey. Yani Kur'an'da da birçok ayet var burada. Peygamberimiz bu konuda çok önemli teşviklerde bulunmuş. İşte bu bağı sağlam tutunması, bu bağın koparılmaması özellikle günahlar arasında yani koparılması günahlar arasında zikredilmiş. Ama şunu ifade edelim, sıla-i rahim dediğimiz şey nedir tam olarak? Nasıl olur? Yani ziyaret etmek mi? İşte telefon açmak mı? Bununla ilgili bunu tam sınırlarını belirlemek veya mahiyetini belirlemek önemli. Alimlerimiz demişler ki sıla-i rahim ziyaretle olur. Bunun dışında hediye göndermekle olur. Başı sıkıştığında iyilik yapmakla olur. Hastalandığında ziyaret etmekle olur. Yani

0: ne diyelim, bir düğününe gitmek, cenazesine gitmek, yani bir şekilde irtibat kurmak. Yani mesela ziyaretle olduğu gibi bugün hani uzaktadır, il dışındadır. Telefon
1: Bugün telefon
0: açmak
1: açılır
0: da, o
1: belki.
0: da bir sıla.
1: Eskiden mektup vardı, bugün
0: mektup,
1: telefon var.
0: zaten mektup zikrediliyor kitaplarda. Bugün artık o telefon oldu veya işte mesajlaşma üzerinden de
1: Yani.
0: oldu. Ama burada tabii ki toplu mesaj atma değil de yani özel mesaj atmak çok önemli. Şimdi bazen herkese bir mesaj gönderiliyor otomatik.
1: O da anlaşılıyor
0: O
1: zaten.
0: da anlaşılıyor. O yüzden yani doğrudan şahsın ismiyle birlikte bayram tebriği yollamak bu anlamda tabii ki daha tavsiye edilen bir şeydir. Yani burada dediğim gibi akrabalık derecesine göre mesela kişinin anne babasıyla olan sılası, irtibatının mesela haftada bir olması tavsiye ediliyor. İşte kardeşlerle biraz daha uzak akrabalarla daha farklı şekilde değerlendiriliyor. Yani şunu demek istiyorum. Sıla-i rahim konusunda çok net bir sınır, bir zaman tayini belirlenmemiş.
1: Ya aslında hocam ben mesela sizin anlatımınızdan şunu anladım. O nesiller arasındaki bağlantının güçlü tutulması için senede bir ya da iki belki bunun için az olabilir. O zaman hiç değilse haftada bir veyahut da ayda bir en azından bir hal hatır sorma dediğiniz
0: Evet.
1: gibi bir telefon olur veyahut da yüz yüze görüşme olur.
0: Evet.
1: Bunun canlı tutulması lazım.
0: Kesinlikle. Yani önemli olan o bağın koparılmaması. Hani mesela işte diyor ya bizim bir akrabamız varmış. İşte filan yere gitmiş. İşte yıllardır görüşmüyoruz. Yani o bağ ne
1: Öyle
0: olmuş?
1: olmaz.
0: Kopmuş. Burada ama şunu özellikle söylemek lazım. Yani şu konuya net kitaplarımız vurgu yapıyor. Yakın akrabalar ile uzak akrabaları veya mahrem akrabalarla namahrem akrabaları birbirinden ayırmışlar. Yani bizim yakın akraba dediğimiz kendisine nikah düşmeyen akrabalarımız yani kardeşimiz, amcamız, dayımız, halamız yani bu şekilde yakın akraba var. Bir de işte amca çocukları, dayı çocukları, hala çocukları veya işte dedemizin işte diğer kardeşinin çocukları gibi biraz daha uzak akrabalar. Dolayısıyla bunların görüşme sıklığı da birbirinden farklı olmalı. Yani daha yakın akrabayla daha yakın bir irtibat kurulması dinimizin tavsiye ettiği bir şey. Ama uzak akrabalarla da en azından bayramlarda senede bir iki defa veya işte bir cenaze, düğün veya
1: Özel
0: başka bir
1: günlerde.
0: vesileyle. Yani buradaki önemli olan bir akrabam var ve benim bu akrabamla irtibatım halen sürüyor diyebileceğimiz bir ortamı geliştirmek gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman sıla-i rahim ibadetini, görevini aslında yapmış oluyoruz. Ama dediğim gibi burada en başta anne baba ve kardeşlerle olan irtibat daha sıkı
1: Daha
0: ve daha
1: derin.
0: güçlü olmalı.
1: Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Ankara'dan bir telefonumuz var. Ayşe Hanım hattımızdaymış. Alo.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum
1: Ve
2: hocam.
1: aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Teşekkür
2: Sizden
1: ederiz.
2: hayırlı bayramlarımız olsun
1: Sağ
2: inşallah.
1: olun. Allah razı olsun.
2: Hocam şimdi yarın inşallah hacılar Arafat'a çıkıyorlar ya.
1: Evet.
2: Annemin de dahil olduğu küçük bir cemaat var. Arefe günleri kendi dergahlarında toplanıp Kur'an okuyup Arafat'taki hacılara niyetle vakfeye duruyorlar da. Ben anlamsız olduğunu söyledim ama bir sizden duymak istiyoruz açıkçası sizin hocamın söyledikleri belki anneme tesir eder.
1: Peki.
2: Vakfeye durup dua ediyorlar. Yaptıkları doğru mudur hocam?
1: Soralım. Bir de Diyanet'e soralım. Bakalım anlamsız mı değil mi? Ankara'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Şimdi biz dua ederken şöyle, bu biraz klişedir ama işte Medine-i Münevvere'de, Mekke-i
0: Müzdelife'de.
1: Mükerreme'de, Müzdelife'de, Arafat'ta yapılan ve kabul olunan dualarla beraber bizim dualarımız da kabul.
0: Evet.
1: Şimdi vakfe aslında bir manada dua değil mi hocam?
0: Yani şöyle, vakfe Arafat'ta, Arefe gününde belli bir zaman dilimi içerisinde bir an olsun orada durmak. Vakfe durmak demek zaten.
1: Eyvallah.
0: Ama yani o vakfe esnasında Arafat'taki Allah Teala'ya bütün acziyetlerini ifade ediyorlar. İşte ihramlı ve ne diyelim toz içerisinde belki üstleri başları dağınık vaziyette. Yani Allah'a olan acziyetlerini
1: Tam manasıyla bir yöneliş aslında.
0: bir yöneliş, bir mahşer provası var orada gerçekten. Yani sıcağın altında şu anda şartlar belki daha iyileşti ama eski zamanları düşünelim. Yani burada Allah'a acziyetlerini ifade edip dua edip yalvarmaları, yakarmaları ve bağışlanmak için dua etmeleri anlamına geliyor. Tabii burada hani soruda ifade edilen husus ile ilgili sünnette ve uygulamada böyle bir şey yok. Yani işte Arafat'ta vakfe yapılırken biz de işte hani bir yerde vakfe yapalım aynı onlar gibi. Dolayısıyla hani vakfenin bir nevi biz de bir şeyini çekelim.
1: Alternatif vakfı.
0: Alternatif vakfı veya işte bir demosunu çekelim gibi bir anlayış doğru bir anlayış değil. Sünnette bunun yeri yok. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki tavsiyesi şu. Efendimiz buyuruyor ki ister hacıda, Arafat'ta vakfe yapanlar olsun, ister diğer Müslümanlar olsun hiç fark etmez. En hayırlı dua Arefe günü yapılan duadır. Ondan sonra ve en hayırlı söz peygamberlerin de yapmış olduğu bir söz. O Arefe gününde La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir duasını yapmaktır, zikrini yapmaktır. Dolayısıyla bu zikri inşallah yani Arefe günü bol bol yapalım. Yani illa böyle bir seremoni dediğimiz veya bir ritüel gibi bunu değerlendirmek doğru değil. Her birey kendisi Arefe günü çünkü en duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan dua.
1: Bizim de burada illa hacı olmamıza gerek yok o zaman. Mevcutta bulunduğumuz
0: tabii ki, yani,
1: bol bol dua
0: aynen öyle.
1: Lazım.
0: Dua ve zikir Arefe günü yapılacak. Dua ve zikir çok makbul. Peygamberimiz diyor ki benim ve benden önceki peygamberlerin yapmış olduğu zikir bu. Yani demek ki önceki peygamberler de aynı zikri yapıyordu. Biz de o kervana inşallah bu zikirlerle o Arefe günü yaptığımız dualarla inşallah katılalım. Dediğim gibi yani herkesin de hemen hemen bildiği bir dua şeydir bu zikirdir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Yani bunu yapmak çok faziletli. İnşallah bu zikirle Arefe günümüzü değerlendirmiş olalım.
1: İnşallah, inşallah hocam. Tabii artık neredeyse bir televizyon klasiği haline gelmiş olan Arafat'ta dua programı, Arafat duası, vakfe duası Sayın Başkanımız tarafından da inşallah yapılacak. Yani televizyonumuzdan da canlı yayında izleyebilir. Evlerinizden de bu dualara amin diyebilirsiniz.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: İnşallah yapılan bizim dualarımız da onlarla beraber kabul i̇nşallah olunan dualar arasına i̇nşallah girer diyelim. Veysel Bey'in güzel bir sorusu var bayram namazıyla alakalı. Bayram namazına giderken ve bayram namazından dönerken farklı yollardan gidip gelmekle alakalı bir hadis-i şerif var mı? Evet. Bu hususla alakalı hocam bizi bilgilendirir mi demiş.
0: Evet bu hususla alakalı bir hadis var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazına gittiğinde yolu değiştirirdi. Yani gittiği yolu kullanmazdı. Dönüşte farklı bir güzergahtan kendi hane-i saadetlerine gelirdi şeklinde. Sahih kaynaklarımızda geçen bir rivayettir bu. Tabii bunu nasıl anlamak gerekir? Yani bunu alimlerimiz farklı şekilde yorumlamışlar. Demişler ki burada farklı güzergahları kullanması. Efendimiz çünkü tam bir bayram havası düşünün. Bütün Müslümanlar Medine'den çıkıp musalla denilen bayram namazının kılınacağı açık alana çıkıyorlar. Bugün hatta belki Medine'ye gidenler bilir. Gamame Mescidi'nin olduğu yer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayram namazlarını kıldığı yer olarak ifade edilir. Oraya çıkılırmış. Müslümanlar, bütün Müslümanlar, kadın erkek orada tam bir bayram coşkusu içerisinde bayram namazı eda edilirmiş. Daha sonra tekrar Medine'ye dönülürmüş. Orası Medine'nin dışı o tarihlerde. Medine'nin evlerinin bittikten sonraki bir yer aslında.
1: Ya oraya acaba daha geniş bir katılım olsun diye falan mı tercih?
0: Yani hem daha geniş bir katılım, bütün bir de Müslümanların hep birlikte böyle toplanabileceği bir yer.
1: O zamanlar
0: Medine sokakları dar, belki yani daha açık alanda muhtemelen o bayram neşesinin yaşanması amaçlanmış. Burada Peygamberimizin farklı güzergahlardan gelmesi, oradaki fark yani diğer Müslümanları da görmek. Yani sonuçta hani selam vererek gidiyor. Diyelim bir gidişte farklı insanlara selam vermiş oluyor, farklı sahabeye, dönüşte yine farklı sahabelere selam vermiş oluyor şeklinde böyle yorumlayanlar var. Bunun dışında işte Allah Teala biliyorsunuz bizim gittiğimiz yollar bize şahitlik edecek. Yani orada işte farklı yollar Peygamberimize şahitlik edecek şeklinde de bir takım yorumlar yapılmış. Olayı böyle değerlendirmek lazım. Tabii tam hakikatini ancak Yüce Allah bilir. Çünkü orayla ilgili Peygamberimizin net bir ifadesi yok. Sadece bir sahabinin aktarımı. Sahabi diyor ki Peygamberimiz bayram namazına giderken yolu değiştirirdi dönüşte. Bu kadar bir bilgi var. Bunu alimlerimiz
1: uygulayabiliriz.
0: Evet yorumlamışlar. Evet.
1: Eyvallah hocam. Uğur Hanım'ın selamları var size. Kurban Bayramı günlerinde kurban kesemeyen bir mümin bayramını nasıl geçirmeli?

0: Bu hususla alakalı bir tavsiye var mı diyor.
1: Yani burada bayram ister kurban hani kesen olsun, kesmeyen olsun fark etmez. Yani kurban kesen kurbanla meşgul olacaktır. Onun dışında kurban kesenle kesmeyen arasında bayramı kutlama noktasında aslında bir farklılık yok. Teşrik tekbirleri kurban kesene de vaciptir, kesemeyene de vaciptir. Yani bunun mesela bu konuda da toplumda bir yanlış algı oluyor. Yani sanki kurban kesen kimse teşrik getirir, teşrik tekbirlerini kesmeyenler getirmez gibi. Dolayısıyla kurban kesemeyen veya kesen kişi kurban bayramında en güzel yapabileceği şey bayram ziyaretleri. Yani işte bu az önce ifade ettiğimiz sıla-i rahim dediğimiz ibadeti yerine getirmeleri. Bunun dışında fakir fukarayı mümkün mertebe ellerindeki imkan nispetinde. Yani burada illa hani kendisi durumu nispeten fakir olabilir ama en azından ne kadar yapabiliyorsa kendinden daha muhtaç insanlar varsa onları sevindirmek, çocukları sevindirmek, işte büyükleri ziyaret etmek, onların halini hatırını sormak ve bayram coşkusunu mümkün mertebe bu şekilde yaşamak aslında. Yani kurban kesen veya kesemeyen herkesin aslında bayramlarda yapması gereken şey bu. Bunun dışında eğer hani bir insana yardımcı olabiliyorsa, yani diyelim ki kurban kesim mahallelerinde kendisine bir şeye ihtiyaç duyuluyorsa, kendisinin bu konuda yapabileceği, katkı sunabileceği bir şey varsa o şekilde de Allah rızası için katkıda bulunabilir. Yani burada bayramı bir tatil gibi değil, yani böyle bir işte 3-5 günlük işte il dışına kaçamak yapabileceğimiz bir tatil günü gibi değil, bir gerçekten Müslümanların bir araya geldiği, kardeşliğin pekiştiği, işte güzelliklerin paylaşıldığı günler olarak değerlendirmek gerekir.
0: İnşallah bu, yani nasip olur diyelim.
1: İnşallah.
0: Bu güzel bir hayal.
1: Evet.
0: Bayramın artık böyle tatil olarak algılandığı bir dönemden geçiyoruz maalesef. İnşallah hocamın söylediklerinden ders alırız. İlginç bir soru var burada. Gıybet etmek veya birinin kalbini kırmak kul hakkına girer mi? Kul hakkı sadece maddi bir borç mudur? Evet. Bu şekilde de manevi helalleşme de söz konusu mu? Ne evet. dersiniz demiş.
1: Yani hakları ikiye ayırıyoruz. Bir maddi haklar, diğeri manevi haklar. Maddi haklar malla ilgili olan hususlardır. Bununla ilgili zaten hüküm açıktır. Yani bir kimsenin eğer malını bir kimse gasp etmişse, çalmışsa, telef etmişse bunu tazmin etmekle yükümlüdür. Yani bu bir haktır, kul hakkıdır. Bu bir zulümdür. Bu kimsenin yapacağı şey bunu karşı tarafla tazmin etmek suretiyle helalleşme yoluna gitmelidir. Yani işin maddi haklar kısmı böyledir. Ama bir de insanın manevi tarafı var. Yani maddi tarafımız olduğu gibi bir de insanın manevi tarafı var. İşte kişinin şahsiyeti, onuru, ne diyelim itibarı, bunlar da kişinin manevi tarafını teşkil eder. Dolayısıyla oraya yönelik bir saldırı olduğu zaman kişinin maddiyatına belki malını telef etmiyorsunuz, malına zarar vermiyorsunuz ama insanın şahsiyetiyle oynuyorsunuz. İnsanın itibarıyla oynuyorsunuz. İnsanın işte namusuna dil uzatıyorsunuz gibi. Yani manevi şahsiyetine zarar verecek işler yaptığımız zaman da aslında en az maddi zarar kadar bu da bir zarardır.
0: Belki daha
1: da
0: büyük bir zarar.
1: Belki de daha büyüktür. Çünkü şöyle düşünün, bir insanın şahsiyetine zarar verdiğiniz zaman o insanı toplum içinde çok zor duruma düşürüyorsunuz. Ve maddi anlamda da ona belki
0: bazı kayıplar da yaşatabiliyorsun.
1: Tabii, olumsuz tabii. sonuçlar belki doğuracak bir takım sebepler ortaya koyuyorsunuz. O yüzden tabii bunun tespiti mesela maddi hak kadar bunun tespiti o kadar kolay değil. Çünkü bir insanın malını telef ettiğiniz zaman veya çaldığınız zaman bunun bedeli bellidir. Bunu ödersiniz. Ama bir insanın siz onuruyla oynadığınız zaman nasıl onuruyla oynarsınız? Bir insan hakkında gıybet edersiniz mesela.
0: Ya.
1: Ve o toplumda o insanın kötü olarak anılmasına sebep olursunuz. İnsanların kötü olarak anması ve onun hakkında olumsuz düşünmesine sebep olursunuz. Bir insanın günahını ifşa edersiniz. Bir insanın yani yapmadığı bir şeyi yapmış olduğunu söyleyerek onun hakkında bir iftira atarsınız. Bunların hepsi kişinin manevi şahsiyetine bir tecavüzdür. Ve bu helallik alınmadan bunun telafisi mümkün değildir.
0: Peki bu tarz bir durumla karşı karşıya kaldı diyelim bir kimse.

0: Yani zamanında onun bu söylediğiniz şekliyle hakkına girdi, işte itibar suikastı yaptı, o kişi de zarar gördü.
1: Tabii.
0: Sonra pişman oldu, helalleşmek istiyor. Hı hı. Böyle üstü kapalı, ya kusura bakma, bilerek bilmeyerek bazı haklarımız olmuştur, hakkını helal et falan demesi yeterli mi? Yoksa bu durumu açık yüreklilikle söyleyip benim yüzümden bunları yaşadın, senden özür diliyorum ve hakkını helal etmeni istiyorum demesi mi gerekir?
1: Yani burada yani çok net bir şey söylemek zor aslında. Şundan dolayı. Yani biz mesela söylediğimiz zaman bazı şeyleri karşı tarafı daha da üzmüş olabiliriz. Üzecek olabiliriz yani, onu demek istiyorum.
0: Veyahut da söyleyince biz de üzülebiliriz yani.
1: Veya,
0: kötü bir şey olabilir.
1: Tabii tabii, daha kötü sonuçlar da olabilir. Yani o yüzden yani burada ya daha uygun bir dil kullanarak, yani ben işte yani senden helallik istiyorum, belki yanlış şeyler konuşmuş olabilirim yani gibi, biraz daha örtük bir şekilde, üstü kapalı bir şekilde, o da karşı tarafta tabii bunu aslında şey yapar yani, biraz şeyse anlar bunu ve orada bir helallik verebilir. Ama bazen çok önemli bir durum vardır, onu zikretmek gerekir yani, çünkü onun helalliği özel olabilir mesela. O zaman tabii ki orada yani ben ya seninle ilgili şöyle bir şey dedim, senin de başına böyle bir şey geldi bundan dolayı. Ama ben vicdanen rahat değilim. Ondan sonra boynum kıldan ince, tabiri caizse hakkını helal et, ne gerekiyorsa yapayım diyebilir. Bu da çok büyük bir aslında açık yürekliliktir. Karşı tarafta bunu anlayışla karşılar veya karşılamaz. O da kişinin kendisine kalmış bir şeydir. Yani sonuçta
0: yani hakkını helal eder veya etmez.
1: Etmeyebilir ya, ahirete de bırakabilir. Yani helal etmek gibi bir, karşı taraftan helallik istiyorsunuz ama yani bu helallik vermeye de bilir. Hani helal etmek zorunda değildir şahıs. O yüzden çok hassas bir konu.
0: Çok dikkat etmek
1: ve,
0: lazım.
1: Ve çok insanın maalesef düştüğü de bir konu. Bazen bilmeden veya bilerek böyle haklara giriliyor. Birbirimize hakkımız geçiyor. O yüzden yani bir arada yaşadığımız, özellikle işte komşuluk yaptığımız, beraber çalıştığımız veya işte kardeş olduğumuz, akraba olduğumuz insanlarla hakkımız daha çok birbirimize geçiyor. Yani o yüzden hem dikkat etmek gerekiyor hem de helallik almanın tabii burada daha önemli olduğu ortaya çıkıyor.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Sinan Bey hattımızda efendim. Artvin'e gidiyoruz. Alo.
2: Selamünaleyküm hocam.
0: Ve aleyküm selam Sinan Bey.
2: Hocam benim sorum kurbanı kesen kasabın kesim ücretini kurbanın derisi ile yapması uygun mudur? Yani kurban kesecek olan bir yakınımız var. Derisini bana verin, başka bir ücrete gerek yok diyor. Yani bununla ilgili deriyi vermeyip de parasını versek olur mu?
0: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek. Artvin'e selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Şimdi sosyal medyadan da benzer bir soru geldi aslında. Bu Sinan Bey'in sorusuyla bunu müsaade ederseniz birleştirelim. Bu deri mevzu çünkü önemli bir konu. Hayrettin Bey diyor ki kurban derisini cami, kurs veya vakıf dışında şahıslara vermemizde bir sakınca var mı? Derinin satılıp paranın harcanması kurban ibadetine bir zarar verir mi? İşte bazen de böyle Sinan Bey'in sorduğu soru gibi bir kesim ücreti olarak evet, deri, kelle, efendim paçalar istenilebiliyor. Acaba bu doğru bir davranış mı? Ne dersiniz?
1: Evet. Bu konuyla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğrudan bir hadisi var. Tam da bu konuyla ilgili. Veda haccında Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz kurban kesmekle görevlendiriliyor ve görevlendiriyor ve kendisine diyor ki kurban derilerini kasap ücreti olarak verme, kurban ücretimizi biz kendimiz veririz buyuruyor. Buradan hareketle alimlerimiz diyorlar ki kurban Allah için kesilen bir ibadettir, Allah için yapılan bir iştir bu. Dolayısıyla kurbanın derisi de yine sadaka olarak verilmesi gerekir. Bunun bir satışa konu edilmesi caiz değildir. Yani kişinin buradan bir menfaat elde etmesi. Yani şimdi sizin sorunuzda olduğu gibi. Yani sattığı zaman ne oluyor? Benim cebime bir para giriyor. Ben buradan bir menfaat elde ediyorum. Veya derisini, kellesini işte bir kasap ücreti olarak verdiğim zaman vermem gereken bir ücreti vermiyorum. Yine bana burada bir menfaat dönüyor. Maddi bir menfaat dönüyor. Dolayısıyla bu caiz değil. O yüzden bunu yapmamak gerekiyor. Yani Peygamberimizin de bu konuda bir uyarısı var. Kurban derisini satan kimse hiç kurban kesmemiş gibidir buyuruyor. O yüzden kurban derisi bu şekilde satılmaz. Ne yapılır? Burada hayır kuruluşlarına verilir.

0: sadaka olarak veya fakir insanlara yine verilir aynı kurban etinde olduğu gibi. Veya kişi bunu kendisi de eskiden mesela deri işlenirmiş bir şekilde insanlar bunu evlerinde kullanırlarmış.
1: Öyle de kişinin yapabilen
0: kendisi,
1: varsa
0: yapsın kendisi
1: mı?
0: De kullanabilir ama şu anda tabii böyle bir imkan çok söz konusu değil ama yani bunu cami inşaatları, Kur'an kursu inşaatları buraya verebiliriz veya hani şahısa verirken de eğer şahıs bunu bir hayır amaçlı topluyorsa şahsa da verilebilir. Yani şahıs, güvendiğiniz bir şahıs vardır veya bir kurum vardır. Bu kurum kurban derilerini toplayarak işte bunu hayri hizmetlerde kullanacaktır. Dolayısıyla bu şahıslara da kurban derisi emanet edilebilir. Ama tabii ki şuna dikkat etmek lazım. Yani bu derileri toplanıp da paraya çevrilmesi veya işte şahsi işler için kullanılması gibi şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Güvendiğimiz kişilere ve kuruluşlara kurban derisini bu manada emanet edebiliriz.
1: Eyvallah. Ya bu aslında çok önemli bir mesele. Türkiye'de deri sanayi oldukça gelişmiş bir pozisyondayken son yıllarda bayağı bir düşüş gösterdi. Öyle 2,5 milyar dolarlık bir bölüm aslında gündemde. Fakat son yıllarda inanılmaz bir düşüklük var. Elimizdeki derilerin de heba edilmesi.
0: Tabii.
1: Bu da çok kötü bir şey hocam. Yani sonuçta bir milli servet buradan kesinlikle. Çok büyük bir ekonomimize para kazanılıyor. Bunu çöp etmek de.
0: Doğru. Yani çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Yani bunun ekonomik değeri olan bir şey bu. Bunun kesinlikle böyle ziyan edilmemesi gerekiyor. Yani bu bunlar toplanıp işlenip deri haline getiriliyor. Bir ekonomik değer kazanıyor. Bazen yani hatta yerine göre bir bakıyorsunuz kelleyi bile insanlar atıyor. Veya işte paçaları atıyor.
1: Olmaz.
0: Yani aslında bunlar tüketilebilen şeylerdir. Yani hayvanın mesela tüketilebilecek yerleridir. Yani bunu belki biz kullanmayız ama bir başka bir Müslüman kardeşimizin belki ondan istifade etmesi, kesinlikle. Kullanması mümkün. O yüzden bunlara tabii dikkat etmek gerekiyor.
1: İnşallah yapılan uyarılar dikkate alınır efendim. Osman Bey'in selamları var. Muhterem hocam, babam vefat etti, mirası henüz bölmedik. Kalan mallardan babam adına kurban kesebilir miyiz? Kesmemiz gerekir mi? Ne dersiniz demiş.
0: Yani burada bizim maalesef toplum olarak şöyle bir hatamız var. Yani bir vefat durumunda miras taksimini geciktiriyoruz. Yani vefat oluyor, ondan sonra yıllar geçiyor, kardeşler veya çocuklar neyse mirası taksim etmiyorlar, bu şekilde kalıyor. Bunun bir sürü mahzuru var aslında. O yüzden yani burada öncelikli olarak hani tavsiyemiz, vefat olmuşsa kardeşler, çocuklar neyse bir araya toplanıp bunun mirasın taksimini bir an önce gerçekleştirmeleri gerekir. Burada yani ölen kişi adına, ölenin mirasından kurban kesilmesi durumu ancak kişinin vasiyeti durumunda yapılabilecek bir şeydir. Yani kişi vasiyet ederse, ben vasiyet ediyorum benim mirasımdan işte 3 tane kurban kesin veya 5 tane kurban kesin şeklinde bir vasiyeti varsa, o zaman o vasiyet yerine getirilir ve kurban kesildikten sonra yalnız o kurban etlerinin tamamı fakirlere dağıtılması gerekir vasiyet varsa eğer. Ama bir vasiyet yoksa o miras malından kurban kesilmez, kesilmesine gerek yok. Ölü kurbanı diye bir kurban çeşidimiz yok bizim dinimizde. Burada miras bölüşüldükten sonra herkes kendi mülkiyetine geçen malda dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Şu yapılabilir, yani biz hani vasiyet yok ise eğer, ya biz kendi malımızdan bir kurban keselim, daha sonra sevabını da babamıza bağışlayalım.
1: Bunda bir mahsur yok.
0: Bunda bir problem yok. Veya bütün mirasçılar kendi aralarında, yani bir kişinin bile itiraz etmemesi gerekiyor. Çünkü taksim edilmemiş bir mal bu. Yani herkesin hakkının henüz taalluk ettiği bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden bütün mirasçılar ittifak ederse, yani biz bu miras malından bir kurban keselim. Daha sonra da Allah için bunu yani şey yapalım, keselim ve daha sonra da sevabını babamıza bağışlayalım derlerse bu da mümkün. Ama dediğim gibi başta burada önemli olan nokta, bir vasiyet yoksa gerekli değil ve mirasın bir an önce tabii ki taksim edilmesi gerekiyor.
1: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Çanakkale'ye gidiyoruz. Ahmet Bey hattımızda. Alo.
2: Alo, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Furkan Hocam.
1: Teşekkür ederiz Ahmet Bey, sağ olun efendim.
2: Hocam, benim babam ameliyat geçirdi. Damar tıkanıklığı vardı. Doktor da ilaç verdi ama reçetesinde baktığımızda

0: domuz jelatini kullanılmış. Hı hı. Hani biz şimdi bunu kullanalım mı, kullanmayalım mı, bırakalım mı bilemedik.
1: Soralım Ahmet Bey. Babacığınıza Cenab-ı Allah'tan hayırlı şifalar diliyorum. İnşallah bir an evvel saatine kavuşur. Çanakkale'ye selamlar, hayırlı akşamlar. Yani bu sadece Ahmet Bey'in problemi değil.
2: Evet.
1: İlaçların prospektüsünü okuduğumuzda içindekiler bölümünde bazen bizim canımızı sıkacak şeyleri evet. görebiliyoruz. Hı. Çünkü ilaç sanayinde yaygın maalesef bu durum. Hı hı. Ne yapmak lazım?
2: Yani burada ilaç konusu bir sağlık meselesi olduğu için kişinin hayatı dinimizin çok önem verdiği, değer verdiği bir şey. Bu manada Peygamberimiz de tedavi olmayı tavsiye ediyor ümmetine. Bu gibi durumlarda bir sağlık zarureti varsa, bu ilacı mutlaka kullanması gerekiyorsa, burada dikkat edeceğimiz şey, bunun bir helal alternatifi var mı? Yani sığır jelatininden yapılma ve aynı özelliklerde aynı etkiyi gösterecek sığır jelatininden yapılmış bir ilaç varsa bunu alıp kullanmak gerekir. Yani alternatif, helal, meşru bir alternatif varken gayri meşru bir seçenek tercih edilmez burada. O yüzden ama alternatif yok. Yani piyasada sadece bu var ve bunu kullanmak durumundayız. Başka da çaremiz yoksa o zaman zaruret hükümleri kapsamında bunu kullanabiliriz. Ama bu ilaç tarafında böyle. Fakat gıda tarafında böyle bir durum söz konusu değil. Yani gıdada kişi domuz jelatini varsa bunu kullanması caiz değildir dinimizce. Çünkü bu jelatin domuzdan elde edildiği için her ne kadar bir sürü işleme tabi olsa da ana maddesi domuzdan elde edilen bir madde olduğu için bu tür ürünleri tüketmek, yani gıda ürünlerini tüketmek caiz olmaz. Ama ilaçta bir zaruret durumu vardır ve zaruret durumunda bir alternatif yoksa kullanılmasında bir sakınca olmaz.
1: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Sinan Bey'in sosyal medyadan size çok selamları var. Yıllardır bir dileğim için çok içten bir şekilde dua ediyorum. Hayırlı bir şey istiyorum ama bir türlü gerçekleşmiyor. Nasip değilmiş deyip duayı bırakmalı mıyım yoksa ısrar etmemde bir sakınca var mıdır diyor.
2: Yani burada öncelikle duanın mahiyetine bakmak gerekiyor. Yani bu dua meşru ise, hatta daha da ileri seviyede yani bir müstehap işin yapılması durumu ise, yani dinimizde biliyorsunuz bir mübah işler vardır. Bir de müstehap olanlar vardır, mekruh olanlar vardır, haram olanlar vardır. Yani duanın içeriğine göre biraz durumu değerlendirmek gerekir. Eğer duamızın içeriği, yani Allah'tan istediğimiz şey mübah veya müstehap bir şey ise, yani dinimizin arzu ettiği, tavsiye ettiği bir şey veya dinimizin mübah kıldığı bir şey ise, kişinin duada ısrar etmesinde bir sakınca yok. Peygamberimizin zaten hani duada ısrarcı olunuz şeklinde tavsiyesi de var. Yani duada ısrar etmek. O yüzden direkt meşru bir dilekse, mesela hayırlı bir kısmetle evlenmek için kişi dua ediyor mesela.
1: İsrar da edebilir.
2: Bu müstehap bir şey. Şimdi bunda ısrarcı olması, hatta duaların kabul edileceği zamanları kollayarak, işte seher vakitleri, namaz sonu, ezanla kâmet arası gibi vakitleri kollayarak orada dua etmesi tabii ki tavsiye edilir. Hatta bir alim bununla ilgili şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Diyor ki Allah'a dua ettiğiniz zaman çocuk gibi davranın. Çocuk gibi davranmadan kastı şu. Çocuk hani bir şey istediği zaman babası ona onu almadığında ne yapar çocuk? Ağlamaya başlar. Israrcı olur. Yani hatta bayağı bir zorlar. Ve artık baba da en sonunda bütün imkanlarını zorlayarak onu alır. İşte siz de diyor ki ağlayın, ısrarcı olun. Yani hani bir çocuğun babasından istediği gibi siz de isteğinizi Allah'tan isteyin şeklinde bir tavsiyesi var.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Şimdi malum memleketimizden de mübarek topraklara hac farizasını yerine getirmek üzere gidenler var. Onlar memleketlerine kurban kesecekler mi, kesmeyecekler mi? Bununla alakalı çok soru var hocam. Hı hı. Bir de zaten hacda kurban kesiliyor. Bir de memlekette kestirmek icap eder mi diye soranlar var. Şimdi bu iki soruyu birleştirsek. Hı. Yani vatandaş hem hacca gitti. Orada hacda kestirdiği kurbandan farklı olarak bir de memleketinde bir hisseye karışsa. Dönünce hı hı. hem kendi hem fakir fukara ikram etse,
2: evet,
1: olur mu, ne dersiniz?
2: Yani bunda bir mahzur yok. Yani bir kimse hacca gitmiştir. Maddi durumunda iyidir. Yani haçta kesilen kurbandan ayrı. O çünkü haç kurbanı, hı hı, bunu, onun adına hedi deniyor. Hedi. Yani haç ve umre ile alakalı kesilen kurbanlara, Allah için kesilen kurbanlara hedi deniyor. Ama kurban bayramı günlerinde kesilen kurbanlara ise bizim literatürümüzde udhiye deniliyor. Dolayısıyla bir kimse zorunlu olmamakla birlikte, bizim şu anda Din İşleri Yüksek Kurulu'nda kabul ettiği ve fetvasında belirttiği görüş, hacca giden bir kimse kurban kesmek, yani udhiye kurbanı, memleketinde bir kurban kesmek zorunda değil.
1: Velev ki vacip, yani şartlarını taşısa bile.
2: Taşısa bile. İster orada Mekke'de seferi olsun, ister olmasın. Zaten seferi olduğu zaman ittifakla kendisine vacip olmaz. Yani diyelim ki Mekke'de tam da bayram günlerinde seferi o kimse. Yani hani Mekke'de 15 günden diyelim ki az kaldığı zaman bir kimse veya tam işte haç zamanına yakın, terviye gününe yakın mesela Mekke'ye geldiğini düşünelim. Ve orada toplam kalacağı sürenin de 15 günden az olduğunu düşünelim. O zaman zaten seferidir. Seferi kimseye kurban, zaten udhiye kurbanı vacip olmaz. Mukim olan kimse ise o zaman mezhepte farklı görüşler var ama tercih edilen görüş yine vacip olmadığı yönünde udhiye kurbanı. Dolayısıyla kurban kesmek zorunda değil ama bir kimse de, yani benim maddi durumum var, ben her senede kesiyorum veya işte ben burada haçtayım ama benim çoluk çocuğum var memlekette, hem onlar böyle bir hisseye girmiş olalım, onlar da eti dağıtsınlar bizim adımıza, kendileri de etten istifade etsinler düşüncesiyle yapılırsa bunda da zaten bir sakınca olmaz.
1: Eyvallah. Şimdi sizin sözlerinizden ben bir soru daha çıkardım hocam, müsaadenizle. Hani Kurban Bayramı günlerinde seferi olan kimseye kurban kesmek vacip değil dedi hocam. Hı. İzleyicilerimiz şimdi belki gittiler anne babalarının yanlarına, efendim, memleketlerine uğradılar. Orada kurban kesecekler. Bizim kurbanımız kurban olmaz mı diye düşünebilirler. Hı hı. Mesela adamcağız Ankara'da ikamet ederken tuttu Amasya'ya gitti ya da işte efendim Konya'ya gitti, sefer, evet, mesafesi. Evet. Orada kurban kesecek. Hı hı. Bu kesilen kurbanlar vacip değil ama geçersiz manasına da gelir mi, yoksa
2: gelmez,
1: burada başka bir ayrıntı mı var?
2: Yani burada bir kimse seferi iken kurban kesmek, hani şer'i açıdan baktığımız zaman hani zorunlu olmaktan çıkıyor. Hı hı. Ama keserse kurbanı geçerli midir? Aynı sevabı kazanır mı? Onda zaten bir şüphe yok. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. Biliyorsunuz seferi kimseye cuma namazı kılmak farz mıdır? Farz değildir. Yani seferi kimse cuma namazı kılmayabilir. Böyle bir ruhsat var dinimizde.
1: Ama kılarsa.
2: Ama kıldığı zaman da cuma namazı geçerli olur mu? Yani onun yerine ayrıca bir öğle namazı kılması gerekir mi? Gerekmez. Aynı bunun gibi kurbanda da, yani seferi bir kimse kurban ibadetini keser, kurban ibadetini gerçekleştirirse bu ibadeti geçerli olur. Hiçbir problem yok.
1: Allah kabul etsin. İstanbul'dan bir izleyicimiz telefon attığımızda. Filiz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Furkan Bey. Hayırlı programlar.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
3: Şimdiden gelecek Kurban Bayramınızı da kutluyorum. Mübarek olsun inşallah.
1: Sağ olun efendim. Bir mukabele. Teşekkürler.
3: Benim bir sorum olacaktı hocamıza.
1: Buyurun.
3: Şimdi annem benim eşime vekalet verdi. Kurbanlık alıp kestirmesi için.
1: Evet.
3: Eşim de bir çiftlikten aldı. Oraya gitmeden oradaki satıcıya vekalet verip kestirecek. Bu şekilde kurban yerine gelmiş olur mu yani?
1: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek. Cenab-ı Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Anneciğinize sağlık afiyet diliyorum. İstanbul'a da selamlar. Hayırlı akşamlar. Birçok insan böyle yapıyor artık. Yani eskiden... Evet, imkanlar biraz daha müsaitti. Bağımız, bahçemiz vardı. Evimizin bahçesi vardı. Kurban, hı hı, alıp kendimiz kesiyorduk falan. Bu, evet, imkanlar elden gitti. Artık kurban kesme yeteneğimiz de yavaş yavaş gidiyor. Hı. Haliyle bunu ehil insanlar yapıyor. Hı hı. Vekaleti ben aldım. Ben başka birine vekil, tabii, kılabilir miyim?
2: Ne, yani, dersin? Bu konuda hani zaten vekalet veren kişi o vekalet verdiği kişinin kurban kesmeyeceğini bizzat biliyor. Yani vekalet verirken onu biliyor. Dolayısıyla aslında vekalet verirken, yani bunu sen kestir benim adıma anlamında bir vekalet verilmiş burada. Dolayısıyla bunda bir sıkıntı yok. Yani hatta biz genelde vekalet şeylerde, vekalet metinlerinde veya vekaletle ilgili konuşurken işte ben seni kurban kesmeye ve kestirmeye vekil tayin ettim şeklinde genelde kullanılır. Yani burada hem kesme vekaleti olur hem kestirme, başkasının kestirmesine de vekalet verilmiş olur. Bunda bir sıkıntı yok. Yani bu zaten bu konuda bir genişlik var yani.
1: Peki. Allah kabul etsin. Seda Hanım hattımızda efendim. Gümüşhane'den aramış bizi. Alo.
4: Hayırlı günler hocam.
1: Teşekkür ederiz Seda Hanım.
4: Benim sorum olacaktı ama.
1: Buyurun.
4: Kurban bayramında kurbanlığın verilmeyen yerleri nelerdir? Bir verilmeyen yerlerini ne yapmalıyız?
1: Soralım Seda Hanım. Bakalım hocam ne diyecek. Gümüşhane'ye selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Tabii biz az evvel kurban ettiğimiz hayvanın derisi, paçası, kellesi, bunlar da kıymetli. Bunların da değerlendirilmesi gerekir dedik. Bir de dikkat edilip tüketilmemesi gereken yerler vardı muhakkak. Bunlar nelerdir hocam?
2: Evet, bu konuda şöyle ifade edelim. Kurbanın, yani isterse herhangi bir hayvanın fark etmez, yenilmesinin, tüketilmesinin caiz olmadığı yerler var. Bunlar hayvanın ödü. Zaten bu tıbben de zararlı bir şey. Hayvanın evet. Bezesi, yani bugün işte buna lenf yumruları deniyor. Yani Peygamberimiz mesela bunun da yenmesinin uygun olmadığını ifade etmiş. Ve bugün de tıp veya bilimsel olarak kanıtlanmış ki bunlarda birçok yani mikroplar vesaireler olabiliyor. Yani hayvanın lenf yumruları, bezeleri de tüketilmemesi gerekiyor aynı şekilde ödünün yanında. Yine idrar torbası hayvanın tüketilmemesi lazım. Çünkü necasetle zaten karışık vaziyette. Onun dışında cinsel organları ve yumurtaları bunların tüketilmemesi gerekiyor. Bunun dışında hayvanın diğer organları ve eti bunlar tüketilebilir. Yine işkembesi temizlendiği takdirde işkembesi tüketilebilir. Yani burada şuna dikkat etmemiz lazım. Hani hayvan hani kesim işlemi biraz profesyonel bir iştir. Yani herkesin yapabileceği bir iş değildir. Allah korusun. Hani kazalara da sebebiyet verilebilir. Bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor. Eğer hayvan kesim yaparken veya etin kesimi esnasında hayvandan bir necaset bulaşması durumunda da o et eğer temizlenmezse o et de yenmez. Yani ona da dikkat etmek lazım. Yani olur ki çünkü hayvanı keserken o esnada hayvan idrarını yapabiliyor, dışkı bırakabiliyor vesaire. Burada mümkün mertebe buna da dikkat etmek lazım. Bir necaset bulaşması durumunda o etin tamamen necasetten arındırılması gerekiyor.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sosyal medyadan evet Buse Hanım güzel bir soru sormuş. Halk arasında çok yaygın olan kurşun döktürme ya da nazar boncuğu takma veya yıldıznameye baktırma gibi şeylerin dinimizdeki yeri nedir? Bunlar insanın imanına zarar verir mi demiş.
2: Evet. Yani bunlar dinimizin kesinlikle tasvip etmediği konular. Kurşun döktürmenin zaten hiçbir şekilde dinimizde yeri yok. Çok eski geleneklerden gelen şeyler bunlar. İnanışlar aslında. İşte o kurşun döküldüğü zaman kötü ruhların uzaklaşacağına dair bir inanç var. Yani bunlara bu şekilde inanmak gerçekten itikadi açıdan problemli. Yani onlara hele hele bir güç atfetmek gerçekten inanç açısından da bir problem. Bunlara kesinlikle vatandaşlarımızın tevessül etmemesi gerekiyor. İslam dininde bunların kesinlikle yeri yok. Yine nazar boncuğu takmak dediniz herhalde değil
1: evet,
2: mi? Nazar boncuğu. Yani nazar boncuğu eğer burada nazarın hak olduğunu bir kere ifade edelim. Yani gözde bir manevi etki var. Bazı insanda bu azdır, bazılarında daha fazladır. Hani bazı insanın nazarı fazla değer, bazılarınınki değmez. Nazar daha ziyade biraz daha haset bakışlarla ilgili bir konudur. Yani haset eden bir insanın nazarı daha fazla değer. O yüzden dinimizde yani ehli sünnet inancına göre nazar haktır. Ama bununla ilgili yapılması gereken şeyi Peygamberimiz bize tavsiye etmiştir. Felak ve Nas sureleri özellikle bunların okunması.
1: Kişinin kendi okuması
2: ve kendini üflemesi veya kendi okuyup çocuklara yine üflemesi şeklinde kişi nazardan, büyüden ve benzeri kötü bir takım işlerden korunabilir. Çünkü burada koruyucu olan şuna bir kere kesin iman etmemiz gerekiyor. koruyucu olan ancak Allah'tır. Başka bir şeyin koruyucu olduğuna

0: inanırsak bu Allah korusun imani açıdan bir problem doğuruyor.
1: Tabii ki.
0: Yani başka bir şeye, bir Allah dışında başka bir şeye bir güç atfetmiş oluyoruz. Bir güç, bir özellik vermiş oluyoruz ki böyle bir şey yok.
1: Eğer yani, böyle düşünürsek zaten imanımıza zaten, zarar verir.
0: Tabii ki zarar verir. O yüzden yani nazar boncuğu da, nazar boncuğunun aslında bir koruyucu etkisi yok. Koruyucu etkisine inanmamak gerekir
1: belki
0: zaten.
1: Dikkatleri celbetmesi, işte nazarın oraya yönelmesi yani, falan, evet. Ama bu artık bunu düşünerek yapan insan sayısı da bence azaldı.
0: Evet, yani o yüzden yani bunları yani kullanmamak gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki tavsiyesi bellidir. Bunun dışında
1: yıldızname'ye ne dersiniz hocam?
0: Ha, yıldızname de şudur. Yıldızname bir takım gökteki yıldız hareketlerinden hareket ederek gaybla ilgili bir takım değerlendirmelerde bulunmak veya gaybtan haber vermek şeklinde genelde tarif ediliyor. Yani bunu tabii farklı bir şey, çok eskiye dayalı bir şey. Yıldıznameler falan yazılmış eskiden. Ama bunun da bunu da alimlerimiz bir gaybtan haber verme, bir kehanet olarak, kahinlik olarak yorumlamışlar. Kahinlik de dinimizde haram olan bir iştir. Yani kahinlik ne demek? Gaybtan haber veren insanlara kahin deniyor. Hı hı. Yani bu nasıl haber veriyor? İşte yıldız hareketlerine baktığını söylüyor veya işte bir takım hesaplamalar yaparak kendince diyor ki işte 10 yıl sonra şöyle olacak veya işte önümüzde şöyle bir şey olacak. Bunların hepsi gaybtan haber vermedir. Bunların bir aslı esası yoktur dinimizde. Gaybı ancak Allah Teala bilir ve bunun dışında razı olduğu rasullere de bildirdiği oranda peygamberler bilir. Onun dışında Allah Teala gaybı bu şekilde bildirmez. Gaybı ancak Allah bilir. Bu konudaki hüküm çok nettir. Bunun dışında gaybı bildiğini iddia eden birisi yalan söylüyordur. O yüzden özellikle bu yıldıznameler üzerinden veya bir takım şeyler üzerinden gaybı bildiği iddiasında bulunan kimselere de itibar etmemek gerekir.
1: Eyvallah. Ya bunlardan uzak durmak en doğrusu. Evet. Kadir Bey diyor ki ikinci el bir araba veya eşya satarken alıcının fark etmediği ama bizim bildiğimiz küçük bir arızayı söylemezsek aldığımız para helal olur mu?
0: Yani burada küçük de olsa bir arabanın kusuru varsa bunu söylemek gerekir. Yani bu bizim bir sorumluluğumuzdur. Yani bile bile, çünkü biz bir malı satarken bir kusuru varsa bunu gizlemek karşı tarafı aldatma kapsamına girdiğinden dolayı bu dinen hoş görünmeyen bir iş olur. Yani çünkü bir malın ayıbını gizleme kapsamına giriyor bu. Malın ayıbını gizleme karşı tarafı aldatmadır, bir nevi aldatmadır. O yüzden bunu yapmamak lazım. Yani çünkü şöyle de bir durum var, onu da söyleyelim. Hani dinimizin böyle bir emri var. Bunun aslında hikmetlerini yaşadığımız dünyada da çok net görüyoruz. Mesela alışverişlerde birçok böyle husumetler veya kavga dövüşler oluyor. Neden kaynaklanıyor? Adam bir şeyleri gizliyor. Ne bileyim, arabanın motoru mesela, motorunda arıza var. Ama motora bir katkı maddesi koyuyor. O arızayı gizliyor. Ondan sonra bir müddet kullandıktan sonra arabanın arızası ortaya çıkıyor.
1: Bununla alakalı hocam bizim hangi sahabeydi unuttum ama sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi bir şeyler satıyor. Satarken de diyor ki benim malımın artıları bunlar, eksileri şunlar falan. Hı. Almak isteyen gelsin alsın. Bir başkası gelip ona diyor ki ya böyle yaparsan senin malını kimse almaz. Hı hı. Diyor ki biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a alırken ve satarken aldatmamak üzere söz verdik.
0: Evet.
1: O yüzden aslında Müslüman tüccar, malını satan kimse böyle olmalı.
0: Evet.
1: Böyle olursa da problem en aza inmiş olur herhalde.
0: Yani tabii ki, tabii ki. Ama yani ben şunu derse bir kimse satış esnasında, yani benim bildiklerim bunlar. Yani araba bu veya mal bu. Hı hı. Ama bunun dışında bir şey çıkarsa ben bunlardan beriyim derse bu ayrı bir durum olarak değerlendiriliyor. Başka bir şey. Başka bir şey. Ama eyvallah, dediğim gibi burada bir malın kusurunu, günahını orada gizlememek gerekir.
1: Eyvallah hocam. Evet muhterem izleyicilerimiz, aman ha unutmayın, yarın Arefe ve sabah namazı itibariyle teşrik tekbirlerini getirmeye başlayacağız. Ta ki bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil olmak ve orada bitmek suretiyle teşrik tekbirlerini lütfen unutmayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ey insanlar dikkat ediniz, Rabbiniz birdir. babanız da birdir. Arap'ın aceme, acebin araba, beyaz tenlinin siyaha, siyah tenlinin beyaza bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Dua, kulluğun özü. Ebu Ümame'den rivayet edildiğine göre, "Ya Resulallah, hangi dua daha çok kabule şayandır?" diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, "Gece yarısından sonra ve farz namazların arkasından yapılan dualar" diye cevap vermiştir. Amr bin Abese, Medine'ye Hazreti Peygamber'i görmek için gittiğinde ona, "Ey Allah'ın Resulü, vakitler içerisinde Allah'a daha yakın olunacak bir an var mıdır? İbadet için tercih olunacak bir saat var mıdır?" diye sorar. Resulullah da "Evet" diye cevap verir ve şöyle devam eder. Kulun Allah'a en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmak istersen ol. Çünkü güneş doğuncaya kadar ki o vakitlerde kılınacak namaza melekler gelir ve özellikle şahitlik yaparlar. Allah Resulü'nün Amr bin Abese'ye verdiği bu cevap, Allah'ın kullarına rahmetinin ifadesidir aslında. Allah, kullarının kendisine yönelebilecekleri özel zamanlar bahşetmiştir ki, bunlar müminin dualarının kabulü ve günahlarından arınması için birer fırsattır. Bu bağlamda Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar takva sahipleri, seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi" ayetiyle haber verdiği seher vakti, Allah'la kulun buluştuğu özel vakitlerdendir. Allah Resulü bu vakti değerlendirmek üzere geceleri teheccüd namazı için kalkıp dua etmiş, ibadetle meşgul olmuştur. Ashabını da bu vakitlerde ibadet ve duaya teşvik etmiş ve şöyle buyurmuştur. "Gerçekten gecede öyle bir an vardır ki, Müslüman bir kimse o ana rastlar da Allah'tan dünya ve ahiret işlerine ait bir hayır isterse, o istediğini Allah kendisine verir. Bu her gece böyledir." Bunun yanı sıra kendisine hangi duanın daha çok kabule şayan olduğu sorulduğunda, "Gece yarısından sonra ve farz namazların arkasından yapılan dualar" diye cevap vermiştir. Bu sözleriyle o, farz namazlarını kaçırmayarak Allah'a itaatini ifade eden insana Allah'tan bir müjde vermektedir. Zira sadece Allah emrettiği için onun huzurunda secdeye kapanıp boyun eğen ve sonrasında ellerini açıp isteklerini arz eden kulun duası kabule şayan dualardandır. Peygamber Efendimiz, müminleri vakti iyi değerlendirmeye teşvik etmek için her zaman diliminde Allah'ın ayrı bir tecellisinin olduğunu bildirmiştir. Bununla beraber Allah'ın özellikle gece vakitlerinde dualara

icabet ettiğini, isteyene istediğini verdiğini, tevbe ve istiğfar edeni bağışladığını ifade etmiştir. Gecenin faziletiyle ilgili bu rivayetleri, korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere ibadet ettikleri için vücutları yataklarından uzak kalır gibi ayetler de desteklemektedir. Mukaddes zaman ve mekanları Allah'a yalvarmak için bir fırsat olarak görmek her zaman var ola gelmiştir. Hazreti Adem'den beri dinlerde zamanlar ve mekanlar bir görülmemiştir. Birbirinden hayırlı, faziletli, mukaddes zamanlar ve mekanlar vardır ki bunlar Allah'a yöneliş, yalvarış ve yakarış için bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Çünkü mübarek zaman ve mekanlarda yapılan duaların kabul olma ümidi daha fazladır. Bu hususta Rabbimiz, kullarına kendisinden bir rahmet olarak sunduğu özel zamanlardan kimisini, yüce kelamında bizzat kendisi bildirmiştir. Örneğin Bakara suresindeki o sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olan Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır ayeti, Ramazan'ın senenin diğer aylarından farklı bir değeri olduğuna işaret eder. Kadir gecesi ise bu aya önemini veren daha da kıymetli bir zaman dilimidir. Kadir suresinde de belirtildiği üzere Kur'an, 1000 aydan daha hayırlı olan bu gecede inmiştir. Kadir gecesini ve onun içinde bulunduğu ayı değerli kılan da Kur'an-ı Kerim'dir. Bu nedenle Peygamberimiz Ramazan'ın son 10 gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet ve kulluk için çaba göstermiş, o gece nasıl dua edelim diye soran Hazreti Ayşe'ye, "Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affet" duasını öğretmiştir.

Her anını dua ile süsleyen Peygamberimiz, Allah'la kulu arasındaki bağın daha da güçlü olduğu özel zamanlarda yapılan duaya, kulluk ve ibadete daha da önem verir, bütün samimiyetiyle Rabbine yönelirdi. Söz gelimi onun bildirdiğine göre ezanla kamet arasındaki vakit, duaların geri çevrilmeyeceği vakitlerdendi. O, Allah'ın dualara icabet saati olduğunu bildirir, hatta bu vakitlerde söz ve isteklere dikkat etmeleri hususunda ashabını uyarırdı. Zira bu vakitlerde beddualar bile kabul olunabilirdi. Bu yüzden Resulullah, kendinize, çocuklarınıza, hizmetçilerinize ve mallarınıza beddua etmeyiniz. Olur ki Allah'tan istenilenlerin ihsan edildiği bir zamana rastlarsınız da Allah dilediğinizi kabul ediverir buyurmuştur. Sevgili Peygamberimizin kiminde müminlerin günahlarının bağışlanacağını müjdelediği, kiminde oruç tuttuğu bu özel vakitler, sonraları kültürümüzde kandil geceleri, üç aylar, mübarek gün ve geceler olarak kendilerine yer edinmişlerdir. Yine onun ifadesiyle, üzerine güneş doğan en faziletli gün, cuma günüdür. Nitekim o, cuma günü duaların kabul olunacağını bildirmiştir. Ancak bu vakit gizli olmakla birlikte bir rivayete göre hutbe ile namaz arasındaki zaman dilimidir. Cuma günü yapılan duaların daha faziletli olduğu önceki peygamberlerce de bilinen bir durumdur. Örneğin kardeşleri Yusuf'la ilgili suçlarını itiraf ettikten sonra Hazreti Yakub'un oğulları şöyle demişlerdi. Ey babamız! Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçlu idik. Hazreti Yakup ise onlara, Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim diye cevap vermiş ve bağışlanma dileğini cuma gecesine bırakmıştı. Dua, Peygamberimizin bütün hayatını kapsıyordu. Öyle ki o, dua ile yatar, dua ile kalkardı. Allah'ın yarattığı her şeye karşı nimet ve şükür içerisindeydi. Bu şükrünü asla gizlemezdi. Karşılaştığı tabii olaylar karşısında bile dudaklarından dua eksik olmaz, her vesileyle Rabbine olan bağlılığını tazelerdi.

vesile kılarak tüm hayatı anlamlandırırdı. Örneğin, hayatın adeta yeniden dirilişini ifade eden sabah vaktinde, "Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık, senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır" diye dua eder, akşam olunca da "Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım" diye dua ederdi. Yatacağı zaman da şöyle dua ederdi: "Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ
0: Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Allah Teala bazı insanlara dünya nimetlerini daha bol vermiş, onları mallarıyla sınamayı dilemiştir. Zenginlerin mallarında ihtiyaç sahiplerinin de hakkı vardır. Ve muhtaç kimseler bazen kendilerinden daha iyi durumda olanlardan yardım talep edebilirler. Sevgili Peygamberimiz isteyenlere küçük de olsa bir şeyler verilmesini tavsiye etmiştir. Yarım hurmayla da olsa fakiri boş olarak geri çevirme. Alın teriyle geçinme imkanı varken dilencilik yapmak ve bunu bir mesleğe dönüştürmek İslam'ın onaylamadığı bir davranıştır. Özellikle geçimini temin etmekle sorumlu olduğu çocuğunu dilendirmenin vebali daha büyüktür. Bu hem çocuğu istismar etmektir hem de onların eğitim hakkını elinden almaktır. İnsan için sadece çalıştığının karşılığı olduğunu, tüm canlıları rızıklandıracağını haber veren Rabbimiz, tembellik edip başkasından yardım istenmesini hoş karşılamaz. Çok ısrar edip karşısındakini vermek zorunda bırakmaksa zulümdür. Sevgili Peygamberimiz, verince öven, vermeyince yeren, dilencilik yapan ve bu konuda ısrarcı olan kişileri Allah'ın sevmediğini belirtir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de, vermeseler de buyuran Allah Resulü, insanların içinde bulundukları şartlara göre mutlaka bir gelir elde edeceklerine işaret eder. Bu konuda sahabe de bizlere örnektir. Her şeyini Mekke'de bırakarak inancı uğruna Medine'ye hicret eden Müslümanlardan Abdurrahman bin Avf, Medine'deki Ensar kardeşlerinden bir şey istememiş, rızkını kazanmak için eline aldığı iple pazara gidip çalışmaya başlamış ve kısa bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden biri olmuştur. Zira o, Peygamberimizden, veren el, alan elden daha hayırlıdır ilkesini öğrenmiş ve hayatına aktarmıştır.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Peygamberimiz Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamasının sebebini sorduğunda, Allah Resulü'nden şu cevabı almıştı. Bu ay, Recep ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim.

Vahiy katiplerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün Medine'de dolaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir es-Sıddık ile karşılaştı. Halini hatırını soran Hazreti Ebu Bekir'e, Hanzala münafık oldu karşılığını verdi. Hazreti Ebu Bekir, "Fesubhanallah, ne diyorsun?" deyince Hanzala içini dökmeye başladı. Allah Resulü'nün yanındayken, o bize cenneti, cehennemi o kadar canlı bir şekilde hatırlatıyor ki, sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra hanımlarla, çocuklarla, iş güçle uğraşmaktan onun anlattıklarını unutuveriyoruz. Hazreti Ebu Bekir, "Allah biliyor ya, bu durumu biz de yaşıyoruz." dedi. Aynı dertten muzdarip bu iki sahabi, hallerini bildirmek üzere Allah Resulü'nün yanına gittiler. Hanzala kendisinden duyduğu şüpheyi, "Münafık oldum." diyerek bu kez Hazreti Peygamberimizin huzurunda dile getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu da ne demek oluyor?" diye sorunca Hanzala, Hazreti Ebu Bekir'e söylediklerini tekrarladı. "Ey Allah'ın Resulü, senin yanındayken bize cennet ve cehennemi öyle anlatıyorsun ki, sanki gözümüzle görüyoruz. Yanından ayrılınca hanımlarla, çocuklarla, işle, güçle uğraşmaktan anlattıklarını unutuveriyoruz." dedi. Bunun üzerine Resulü Zişan, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, benim yanımdaki ve ibadet ederkenki haliniz sürekli devam edecek olsaydı, melekler evlerinizde, yollarınızda karşınıza çıkıp sizinle selamlaşır, elinizi sıkarlardı. Gel gör ki ya Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle." Efendimiz bu son sözünü 3 defa tekrarladı.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi.

Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar,

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse, Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse, Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk O'nundur, hamd O'nadır dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde, Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım, kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

0: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla 26 Mayıs Salı günü saat 12.30'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

0: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir: "Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimiz ise doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir."
1: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Hazreti Peygamber'le beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar. "Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Size bir şey haber vereyim mi?" dedi ve ekledi: "Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz." Bir başka hadisinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihleri saydıktan sonra, "Kim sayıları 99 eden bu tesbihleri, La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir" diyerek yüze tamamlarsa, günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır diyerek bütün müminleri müjdelemiştir.

Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, "Ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın," buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, "Haydi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete," buyurdu. Umeyr bin Hümam el Ensari, "Ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi?" dedi. Allah Resulü evet cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, "Vay be," diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, "Seni vay be demeye sevk eden nedir?" diye sordu. Umeyr, "Hayır, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok," dedi. Allah Resulü, "Muhakkak ki sen cennet ehlindensin," buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, "Bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir," diyerek elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.

Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve falan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla 26 Mayıs Salı günü saat 12.30'da.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel keseli vel buhli vel cub'ni vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha. Ente hayru men zekkaha. Ente veliyyuha ve mevlaha. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها.
0: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Cömertlik, kişinin sahip olduğu imkanları hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için isteyerek başkalarının yararına sunması, onlarla paylaşmasıdır. Cömertlik üstün bir ahlaki özelliktir. Cömertlik her Müslümanda bulunması gereken önemli bir davranıştır. Dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşamanın temel şartlarındandır. Paylaşılmayan bir malın ve duygunun topluma faydası olmayacağı gibi kişinin mutluluğuna da bir katkısı olmaz. Mülkün gerçek sahibinin yüce yaradan olduğunun bilincinden hareketle Allah'ın nimetlerini Allah'ın kullarıyla paylaşmak kadar güzel ne olabilir ki? Zira cömertlik yaparak başkalarına yardım ve ikramda bulunan kişi hem kendisinin hem başkalarının ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmuş olur. Allah katında da verdiklerinin kat kat fazlasını hak eder. Allah Resulü bizzat yaşayarak mümin bir kulun nasıl cömert olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Cömertliğin zıttı olan cimrilikse hastalıktır. Cimri kişi paylaşmanın, ikram etmenin, hediye vermenin önemini kavrayamaz. Bilginin, servetin, sevginin ve zamanın başkalarına ikram edilmesini, başkalarıyla paylaşılmasını uygun görmez. Bencillikle vicdanını karartır. Mümin, her şeyden önce Allah'ın rızasını arayan, her şeyden çok Allah'a güvenen ve sadece O'na boyun eğen kişidir. Cimri ise her şeyden ve herkesten çok sahip olduklarına güvenir. Serveti onu o kadar esir eder ki, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, hatta Allah'a bile ihtiyacının kalmadığını zanneder. Malım, malım der durur. Onun bu hali Allah'a güven duygusunu, dolayısıyla imanını zedeler. Bunun içindir ki sevgili Peygamberimiz, cimrilikle iman bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz buyurmuştur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz bana Nahle'ye kadar gidip oradaki Kureş kervanı ile ilgili bilgi edinmemi emretti. Sizden hiçbirinizi zorlamıyorum. Gelmek istemeyen dönüp gitmekte serbesttir.
2: Biz işittiğimiz emirlere isyan etmeyiz. Resulullah'a da, onun üzerimize komutan tayin ettiği sana da itaat ederiz.
3: Kervanı ele geçiren Müslümanlar içlerinden iki kişiyi de esir ederek Medine'ye geldiler. Bu şekilde geldiklerini gören Peygamberimiz hayal kırıklığına uğradı ve "Ben size haram aylarda savaşmayı emretmemiştim," dedi. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları yaptıklarına son derece pişman oldular. Bu olay esnasında esir alınanlardan biri olan Hakem bin Kaysan bir süre Müslümanların yanında kaldı. Bu süre zarfında Peygamberimiz ona uzun uzun İslamiyet'i anlatıyor ve Müslüman olmasını umuyordu. Yine böyle bir konuşma esnasında Hazreti Ömer dayanamayıp şöyle dedi.
4: Ey Allah'ın Resulü, bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim.
3: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sözlerini aldırmayarak onunla konuşmaya devam etti. Sonunda Hakem İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer yaptıklarına pişman oldu.
4: Peygamber aleyhisselam benden daha iyi bilirken nasıl böyle şeyler söylerim? Bak, adam Müslüman oldu. Gerçi gayem sadece Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanmaktı. Ama bir daha dikkatli olmalıyım.
0: 42. Bölüm.
3: Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ydı. Peygamberimiz Mekke'de bulunduğu sırada namaz kılarken Kudüs'e doğru yönelir, ancak Kabe'yi de önüne alırdı. Medine'ye hicret edince bunu yapma imkanı ortadan kalkmış oldu. Peygamberimiz Kabe tarafına doğru namaz kılmayı arzu ediyor, bununla ilgili bir vahiy bekliyordu. Hicretin 18. ayında beklediği vahiy geldi. O gün Peygamberimiz Beni Selime semtinde oturan Bişir bin Bera bin Marur'un annesini ziyarete gitmişti. Yemek yedikten sonra öğle vakti girince oradaki mescitte ashabına namaz kıldırırken Cebrail aleyhisselam geldi ve Bakara suresinin şu ayetlerini ona bildirdi. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bunun üzerine Resulullah namazın içinde Kabe tarafına döndü. Ashabı da aynı şekilde döndüler. Bu mescide iki kıbleli mescit adı verildi. Bir diğer önemli gelişme de Ramazan orucunun farz kılınmasıydı. Müslümanların arasında bu haber hızla yayıldı.
1: Allah Resulüne vahiy gelmiş. Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirmemiz farz kılınmış. Dinleyin, ayet şöyle. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi. Doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.
5: Ne hamd güzel. Allahu
6: ekber. Allahu ekber.
7: Şükürler olsun.
8: Şükürler olsun.
1: Ramazan ayının hilalini görünce oruca başlayacağız. Şevval'in hilalini görünce bayram yapacağız.
5: Resulullah her ayın başında, ortasında ve sonunda oruç tutar.
9: Pazartesi, perşembe günleri de onu oruçlu görüyoruz. Onun gibi mi tutacağız, yoksa bir değişiklik var mı?
1: Peygamberimiz orucu şöyle tarif ediyor. Tan yeri ağarmaya başlayınca yemekten içmekten ve cinsel ilişkiden uzak durursun. Gün batana kadar Allah rızası için kendini bu saydıklarımdan alıkoyarsın. Güneş batınca orucu açmak için acele etmek gerekir. Tan yeri ağarana kadar bu saydıklarım serbesttir. Oruca başlamadan önce bir şeyler yemek gerekir. Bu insana kuvvet verir. Peygamberimiz sahur yemeğinde ayrı bir bereket olduğunu da söyledi.
9: Demek öyle.
1: Unutarak yiyip içmekten dolayı oruç bozulmaz. Aklına gelince yemeği keser, orucuna devam edersin. Ancak bilerek ve bir mazeretin yoksa orucunu bozmamalısın. Çünkü Ramazan'a erişen her mümin onu oruçla geçirmek zorundadır.
9: Zaten hasta olanlara müsaade edilmiş.
5: Yolculuk sıkıntısını...

0: Oğlum, enisim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk anne.
0: Anlat bakalım, Resulullah nasıldır, afiyette midir?
1: Elhamdülillah anneciğim, Resulullah iyi.
0: Sen nasılsın? Oruçlarını tutabiliyor musun?
1: Tabii ki anne, bugün üçüncü günüm. Tamamını tutacağım inşallah.
0: Aferin benim oğluma.
1: Hem biliyor musun, iki gecedir Resulullah'la özel bir namaz kılıyoruz.
0: Öyle mi? Nasıl bir namaz bu? Yatsı namazı değil herhalde.
1: Değil tabii. Onu hep kılıyoruz. Bunu yatsıdan sonra kılıyor peygamberimiz. Vitirden önce, yatsıdan sonra. Uzun bir namaz. Dinlene dinlene kılıyor. Biz de arkadaşlarımla arkasında oluyoruz hep.
0: Bak, benim bu namazdan haberim yoktu. İyi ki söyledin. Biz de gelip katılalım. Sevabından mahrum olmayalım.
1: Gelin tabii. Ramazan geceleri duaların kabul olduğu gecelermiş. Dolayısıyla peygamberimiz daha çok ibadet ediyor.
0: Aslan oğlum benim. Annesine ne güzel haberler getiriyor. Babana söyleyeyim, akşam biz de gelelim mescide.
2: Peygamberimiz ilk teravih namazını kıldığında orada bulunan Müslümanlar da arkasında namaz kılmış, ertesi gün bunu duyan müminlerin katılımıyla cemaatin sayısı artmıştı. Üçüncü günse neredeyse tüm mescit dolmuştu. Herkes heyecanla Resulullah'ın çıkıp namaz kıldırmasını bekliyordu. Hazreti Ayşe evinden mescitteki kalabalığın sesini duyuyordu.
3: Ya Resulallah, mescit dolmuş, sizin çıkmanızı bekliyorlar.
2: Peygamberimiz bunun farkındaydı. O gece evinden çıkmadı ve bunun bir hikmeti vardı. Sabah namazından sonra cemaatine şöyle dedi. Biliniz ki sizin dün gece burada toplanıp teravih kılmak için beklediğinizi gördüm. Beni sizin yanınıza çıkmaktan alıkoyan şey ancak bu namazın size farz kılınması korkusudur. Eğer bu namaz size farz kılınırsa yapamadığınızda günaha girersiniz. Bunun için yanınıza gelmedim. Siz onu evinizde kılınız. Farz namazların dışındaki namazları evde kılmanız daha faziletlidir. Böylece Müslümanlar teravih namazını evlerinde kılmaya devam ettiler. Bu Hazreti Ömer devrine kadar böyle devam etti. Ramazan ayı mübarek bir aydı. Resulullah'ın Ramazan ayının bereketiyle ilgili müjdeleri ashabın arasında kulaktan kulağa yayılıyordu.
4: Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nereden geliyorsun böyle?
5: Ayşe'ye uğramıştım. Bu arada Allah Resulü'nün sohbetini dinledim.
4: Öyle mi? Anlatsana bize de.
5: O şöyle dedi. Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. Ve şöyle devam etti. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir.
4: Ben de oğlum Ubade'den şöyle dediğini duydum. Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir. Hataları yok eder. O ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.
5: Allah bizi o bedbahtlardan olmaktan korusun.
4: Amin. Bugünler çok kıymetli. İyi değerlendirmek lazım. Peygamberimizi şöyle derken dinlemiştim. Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır.
5: Ne büyük talih. Peygamberimiz akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurmayla, eğer yoksa kuru hurmayla iftar ediyormuş. O da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açıyormuş. Sonra namaza duruyormuş. İftarda acele etmenin hayırlı olduğunu söylüyormuş. İftar ederken de şöyle dua ediyormuş. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.

0: de böyle dua edelim. Peygamberimiz geçen akşam Sa'd bin Ubade'nin davetine icabet etmişti. İftarda kendisine ikram edilen ekmekle zeytinyağını yedikten sonra şöyle dua etti. Sofranızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyiler yesin ve melekler size rahmet dilesin.
1: Oruçluya iftar ettiren kişi onun sevabı kadar sevap alırmış. Sofranızda oruçlular iftar etsin. Ne güzel bir duaymış bu.
0: Öyle. Bunlardan mahrum olmamak için peygamberimizin yanına dönüşümlü olarak gitsek de birbirimize haber getirsek ne dersin?
1: Neden olmasın? Benim her gün fırsatım olmuyor. Sen gidebildiğinde ben kalır, işlerimizi hallederim. Ben gidebildiğimde de sen kalırsın. Gelince sana duyduklarımı anlatırım.
0: Anlaştık. Yarın ben giderim inşallah.
2: Nahle'de Kureyş kervanının mallarının ele geçirilmesi Mekkelileri tedirgin etmişti. Bir gün peygamberimizin halası Atike bir rüya gördü. Ve bu rüyayı endişeyle gidip kardeşi Abbas'a anlattı.
3: Kardeşim, bu gece gördüğüm rüya beni çok sarstı.
4: Hayırdır abla?
3: Başımıza bir musibet gelmesinden korkuyorum.
4: Ne gördün?
3: Bir adamın feryat ederek Mekke'ye girdiğini ve 3 gün içinde öldürüleceğiniz yerlere gidin dediğini gördüm. Bunu 3 defa tekrarladı. Dehşet içindeydim. Sonra yüksekçe bir yerden bir kaya yuvarladı. Kaya paramparça oldu. Ve Mekke'de onun parçalarından isabet etmeyen ev kalmadı.
4: Bu önemli bir rüya. Güvendiklerimizden başkasına anlatmayalım.
2: Abbas rüyayı güvenilir bulduğu arkadaşlarına anlattı. Ancak bir gün sonra Ebu Cehil kendisine sataştığında rüyanın dilden dile dolaştığını anladı.
5: Ey Abbas! Sizin erkeklerinizin peygamberlik iddiası yetmiyormuş gibi kadınlarınız da mı bu işe kalkıştı ha?
4: Neden bahsediyorsun sen?
5: Ablan Atike 3 gün içinde başımıza bir felaket geleceğini söylüyormuş ya. Rüyasında görmüş. Eğer bu dediğin çıkmazsa dilimize düştünüz demektir.
4: Bu rüya dillere dolanmasaydı keşke.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ezanı duyduğunuz zaman siz de müezzinin dediğini deyin.

Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

Resulullah, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil mümin olamaz buyurmuş. Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin demiştir.

sellem şöyle buyurdu: Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla 26 Mayıs Salı günü saat 12.30'da.

Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Ashab, fel yani hayra yormaysa hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fel nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız, ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Bi'sel abidu abidun yehtiru dünya biddin. Bi'sel abidu abidun hevan yudilluh.
0: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. İslam bilginlerinin tarifiyle din, akıl sahiplerini kendi seçimleriyle hayır ve nimete ulaştıran ilahi bir kanundur. Özünde güven duygusu ve samimiyet olan din, insanlığı üstün değerlere ulaştırmayı hedefler. Samimiyetten uzak yaklaşımlar, dini bu hedefinden uzaklaştırır ve dini değerler onların elinde birer istismar aracına dönüşür. Kur'an-ı Kerim, Yahudi din adamlarının, cahiliye Araplarının çıkar elde etmek için dini nasıl istismar ettiklerine dair örnekler verir. Peygamber Efendimizin net bir şekilde uyarmasına rağmen, dünya nimetlerini elde etmek, arzu ve isteklere ulaşmak için dini değerlerin alet edilmesi her dönemde karşılaşılan bir durumdur. Ayetleri toplum düzenini bozacak şekilde anlatları, toplum düzenini bozacak şekilde anlık ve sevgili peygamberimize söylemediği sözler atfederek hadis uydurmak istismar faaliyetlerinden birkaçıdır. Günümüzde din istismarcıları dini kavramları çıkarlarına alet etmektedirler. Bir kimsenin sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan hayatına verdiği değer bu kadar açıkken, çeşitli yöntemlerle ikna ettikleri militanlarını birer intihar eylemcisine dönüştürenler, onların karşılaşacakları manevi cezayı da umursamazlar. Bir Müslümanı dinden çıkmak ve kafir olmakla suçlamak anlamına gelen tekfir kavramı da istismar edilmektedir. Oysa imanını dille ifade edenler ve namaz kılanlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Dini, çıkarları için alet eden insanların veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek, dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir. 40 Hadis'te Sosyal Hayat.
2: Maden. Alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar, yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok sever.

0: Sad bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulünden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sad, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sad bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sad, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sad bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sad bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sad, İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
1: Mekke'nin fethedildiği gün, Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar," buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok hak eden kimdir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Annen" cevabını verdi. Adam, "Sonra kimdir?" diye sorunca, Hazreti Peygamber yine "Annen" buyurdu. Adam, "Sonra kimdir?" diye yeniden sorunca, Peygamber Efendimiz, "Annen" cevabını verdi. Bunun üzerine adam, "Yine sonra kimdir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Sonra babandır" buyurdu.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla 26 Mayıs Salı günü saat 12.30'da.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim.''

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

0: Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz, dedi. Sonra, ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin urganını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre sevgili peygamberimiz zamanında bir adam bir çiftçiyle pazarlık yapıp hurma bahçesinden o sene elde edilecek mahsulün kendisinin olması karşılığında peşin para vererek anlaşmıştı. O sene hiç mahsul anlamayınca müşteri bu hurmalık meyve verinceye kadar bana aittir diyerek hurmalık üzerinde hak iddia etmişti. Satıcı ise ben sana hurmalığın sadece bu yılki meyvelerini sattım diyerek duruma itiraz etmişti. Sonra müşteriyle satıcı anlaşmazlıklarını Resulullah'a arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çiftçiye "Bu adam senin hurmalığından herhangi bir şey aldı mı?" diye sordu. Çiftçi hayır cevabını verince Allah'ın elçisi ona "O halde sen müşterinin malını neyin karşılığında kendine helal sayıp sahipleniyorsun?" diyerek müşteriden aldığı parayı iade etmesini istedi. Ve ardından şöyle buyurdu. Olgunlaşma belirtileri ortaya çıkana kadar hurma ağaçlarının meyvesinde selem akdiyle, peşin parayla veresiye mal almak, satmak suretiyle alışveriş yapmayınız.''

Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla 26 Mayıs Salı günü saat 12.30'da.

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Çocukluk döneminin insan hayatına etkisi ne kadar da fazlaymış Mer. Bunu fark edince gerçekten çok şaşırdım. Dupduru bir zihin, gördüğü ve duyduğu her şeyi kayıt altına alan muazzam bir hafıza. Teknik anlamda kusursuz çalışan bir makine. İnsan bu tertemiz zihin karşısında çocuğa çocuk demekten çekinir hale geliyor neredeyse. Her şey o kadar merak uyandırıcı ki çocukluk çağında. Mesela çocukluğumun sabahlarını hatırlarım. Babamın işe gitmek için hazırlanışını. Nasıl seyrederdim onu? Her bir detayı zihnime kazınmış. Ceketini giydikten sonra parmaklarını gömleğinin iki yakasından ensesine doğru kaydırarak yaptığı o düzeltme hareketi. Sonra gömleğinin kollarını ceketinin altından çekip ayarlaması. Saatini koluna takarken yapmış olduğu hareketlerin ortaya çıkardığı ahenk. Bunların hepsi çocukken gözlerimi iyice açıp bunu nasıl bu kadar hızlı ve güzel yapabiliyor diyerek hayret ve hayranlıkla izlediğim şeylerdi. Babamınsa farkında bile olmadığı günlük rutininin bir parçasıydı. Tabii en sevdiğim kısmıysa bütün bu hazırlıklarını yaptıktan sonra bana dönüp göz kırpmasıydı. Sonra da gülümsemesi. İlk kez annesini pirinç ayıklarken gören bir çocuğu düşünün. Gözlerini dikmiş bir şekilde her bir pirinç tanesini teker teker kontrol eden annesinin ne yaptığını ve yaptığı şeyi neden bu kadar dikkatle yaptığını elbette merak eder. Oysa yetişkinlerin dünyasında bunlar çok sıradan işlerdir. Uzun yıllar boyunca aynı şeyi yapmaktan alışkanlık haline gelmiş ve artık umursamayan ne varsa çocuk için o kadar ilgi çekicidir işte. Bunu biraz şeye benzetirim, hani merak ettiğiniz, görmek istediğiniz bir yere, bir şehre ya da ülkeye gitmek için senelerce hayal kurar, aylarca birikim yapar. Sonra günlerce planlar ve saatlerce yolculuk yaparsınız ya, sonunda hayalini kurduğunuz yere ulaşırsınız. Ama sizdeki o coşku ve heyecanın o şehirde sürekli yaşayan insanlarda olmadığını fark edersiniz. Sizin merak ettiğiniz şey onlar için alışılmış ve sıradanlaşmış hale gelmiştir. Orada yaşayanların çok umarsız insanlar olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında öyle değildir tabii. Hayret denilen şey anlıktır. İnsan bir an şaşar, etkilenir ve alışır. Eğer bugünden itibaren bulutlar üzerine binip gezebildiğimiz araçlar haline gelecek olsaydı, buna elbette şaşardık. Ama mutlaka alışırdık. Hatta bulut avcılığı diye bir meslek bile türeyebilirdi. O girişimci ruha sahip biri çıkar, şişelenmiş bulut yapar ve hesap makinesinde hızlıca birkaç tuşa bastıktan sonra "Kurtarmıyor, bize gelişi zaten bu ama senin güzel hatrın için şu fiyata olur" diyerek bize gökteki bulutları bile satabilirdi. Ve biz buna alışırdık ve renkli renkli bulutlar satın almaya çalışırdık. Onun için her yeni şeye karşı bir çocukla aynı şaşkınlığa sahibiz. Şaşırırız ama alışırız. Sonra sürekli karşılaştığımız şey bizim için sıradanlaşır. Çoğu zaman böyledir. Ama çocuklukta bu durum benim için farklı bir hal almaya başladı. Babam her sabah aynı hazırlığı yapıyor. Annem günlük rutinlerini aynı sırayla tekrar ediyordu. Her akşam güneş batıyor, her sabah yeniden doğuyordu. Her şeyi kendini tekrar ediyordu. Saat dönüyor, aynı noktaya geri geliyordu. Sabah oluyor, gün başlıyor, akşam oluyor, gün bitiyordu. Her şeyi kendini tekrar ediyordu. Benim için inanılmaz bir keşifti bu. Her şeyi kendini tekrar ediyordu. Zihnimdeki bu cümle de öyle.

0: öyleydi. Aklımda sürekli tekrar ediyordu. Her şey kendini tekrar ediyor, her şey kendini tekrar ediyor, her şey. Her gün 5 vakit namaz kılınıyor. Her yıl 1 ay oruç tutuluyor. Her bahar çiçekler açıyor ve sonbaharda yapraklar dökülüyordu. Zihnimdeki ses aynı cümleyi tekrar ediyordu. Her şey kendini tekrar ediyor. Ağaçların yapraklarında, kar tanelerinde, kıyıya vuran dalgalarda, gökteki yıldızlarda, her şeyde ama her şeyde bir düzen vardı, bir örüntü. Rastgele değildi hiçbir şey. Kendini tekrar ediyordu her şey. Sonra matematikteki o ifadeyle tanıştım. Fraktal yapılar. Benim için bu ifadenin net bir karşılığı vardı. İlahi düzenin tecellisi. Hem de matematiksel bir düzen ve estetik bir biçimde. Bu bütünü oluşturan parçaların bütüne benzer tekrar eden yapılardan oluşması. Kendi kendini tekrar eden desenler. Yani bütünde gördüğün şeyi küçültüyorsun, yine aynı şeyi görüyorsun. Daha da küçültüyorsun, yine aynı. Sonsuza kadar böyle. Sonsuzluk hissi ne kadar da heyecan verici değil mi? Bunu en basit olarak ifade edilen yapılar içinde bile görmek. Sonsuzluğu düşünmek, sonsuzluğu var edeni düşünmek. Sonsuzluğu var edenin ve istese yok edebilecek kudrete sahip olanın, yani Yüce Allah'ın bu sonsuzluğu en küçük yapıların bile içine nakşetmesi. Muazzam. Bunu fark eden ince ruhlar ve o ruhları mayalayan ilahi nefes, İslam. Bu inceliğin ortaya çıkardığı sanat algısı, o sanatın tezahür ettiği eserler, o eserlerde ortaya çıkan geometrik şekiller, birbirini tekrar eden desenler, sadece görebilen gözlerin fark edebildiği, sadece o gözlere ve o ruhlara parıldayan zerreler. Zerrelerden meydana gelen yıldızlar ve gezegenler. Nakış nakış işlenen motifler. Damlalardan oluşan nehirler. Nehirlerin döküldüğü denizler, yaklaştıkça yeni desenler, yeni güzellikler. Ve o güzellikleri yaratan sonsuz kudret. Birbirinin aynı olan küçük küçük anlar ve zamanlardan sonsuzluk tasavvuru inşa edebilen insan zekası. Bu zekanın Allah'ı tanıma isteği ve gayreti. Dilimin bu sonsuz kudreti ifade etmekte acize düştüğü anda tam da imdadıma Peygamber Efendimizin sözleri yetişiyor. Bundan asırlar önce benim peygamberim Yüce Allah'ı ruhuma kazınan şu sözlerle anlatıyor.
1: Allah'ım, göklerin ve yerin Rabbi, Rabbimiz, her şeyin Rabbi, tane ve çekirdeği çatlatıp yaran, Tevrat, İncil ve Kur'an'ı indiren, her türlü kötülük sahibinin şerrinden sana sığınırım. Onu perçeminden tutan, kudreti altında bulunduran sensin. Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır. Zahir, varlığı delillerle apaçık olan sensin. Varlığı seninkinden daha aşikar hiçbir şey yoktur. Batın, mahiyeti idrak edilemeyen, zatı insanlar için gizli olan sensin. Senin mahiyetinden daha gizli olan hiçbir şey yoktur.

0: Bunlar nasıl acıya ortak olursa, toplumun bir kesiminin maruz kaldığı zorluklara, toplumdaki diğer bireyler duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Acıları ve sıkıntıları paylaşmak, yardımlaşarak üstesinden gelmek, mümin olmanın gereğidir. Paylaşılan şey, bazen bir acı, bazen yoksulluk, bazen de sevinç olabilir. Türkçemizde kullanılan, acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır sözü, paylaşmanın insanı her şartta mutlu ettiğini ifade etmesi yönüyle önemlidir. Selamını almak, hastalandığında ziyaret etmek, cenazesine iştirak etmek, davetini kabul etmek ve hapşırınca dua etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, olgun bir mümin olmanın gereklerinden birinin de kendi için istediğini, kardeşi için de istemek olduğunu haber vermektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inananların kardeş olduklarını bildirir. Peygamber Efendimiz de insanların sadece kan bağıyla kardeş olmadıklarına vurgu yapmakta ve Allah için birbirlerini seven ve yardımlaşan insanların Rabbimiz katında üstün makamları olacağını müjdelemektedir. Allah Resulü, birbirinin kardeşi olan Müslümanların birbirine küsmeyeceğini, birbirinden yardımı kesmeyeceğini, birbirine yalan söylemeyeceğini ve zulmetmeyeceğini hatırlatıp, her biriniz kardeşinin aynasıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu gidersin buyurmaktadır. Müminler, küreselleşen dünyada artık sadece kendi yaşam alanlarından değil, yardım çağrısını duydukları herkesten sorumludurlar. Maddi ve manevi her yönden destek olarak ve dualarında yer vererek kendisine sığınanlara güvenli bir liman olmak Müslümanın görevidir. İbadetler oruç ve namazdan ibaret değildir. İlgilenecek kimsesi olmayan bir kadına yardım etmek, bir fakire destek olmak da Allah'ın rızasını kazandıracak çabalardır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Şüphesiz o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o pek kötü bir sırdaştır.

Ziyaret ettiği hastanın yanına yaklaşmayı, elini hastanın alnına veya elinin üzerine koymak suretiyle hastanın nasıl olduğunu sormayı tavsiye eden Peygamberimiz, hastanın canının çektiği bir şey olursa onun karşılanmasını isterdi. Bir defasında ziyaretine gittiği hastaya, "Bir şey ister misin? Çörek yemek ister misin?" diye sormuş, hastasının "Evet" demesi üzerine de onun isteğinin yerine getirilmesini istemiştir. Ziyaret ettiği bir başka hastaya, "Canın ne çekiyor?" diye sormuş, adam "Buğday ekmeği istiyor" diye cevap verince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere, "Kimde buğday ekmeği varsa kardeşine göndersin" demiştir. Ardından da "Birinizin hastası bir şey yemeyi arzuladığı zaman onu kendisine yedirsin" buyurmuştur. Sahabeden Münzir bin Cerir şahit olduğu bir olayı şöyle anlatır. "Bir gün babamla birlikteydim. Babamın sığırlarını güden çoban sürüyü yanımıza getirdi. İçlerinde bize ait olmayan bir sığır vardı. Babam çobana "Bu kimin?" diye sordu. Çoban "Sürüye karışmış. Kimin olduğunu bilmiyorum" dedi. Bunun üzerine babam Cerir, "Onu derhal sürüden çıkar. Çünkü ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kayıp bir hayvanı ancak kendi de kaybolan istikametini yitirmiş kimse sürüsüne

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar. Buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.

0: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla 26 Mayıs Salı günü saat 12.30'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.

0: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir, buyurdu.
1: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler, iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse, kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da hangi davranış daha hayırlıdır diye sorunca Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiştir. Başkalarına yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen.

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve benzeri haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tumari ahak ve la tumazih ve la ta'idhu mev'iden fetuhlife.
2: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Konuşmak, düşünceleri, verilmek istenen mesajları yansıtmada en güçlü araçtır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et emrinin ilk muhatabı olan sevgili Peygamberimiz bu aracı en etkili şekilde kullanmıştır. Bu, onun tebliğde başarılı olmasında en önemli etkendir. Peygamber Efendimiz açık ve net sözlerle konuşur, gerekirse konuşmasının önemli bölümlerini tekrarlardı. Kelimeleri çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı. Sözleri az ve özdü. Konuştuğu zaman onun kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi. Ben az, öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim. Konuşmada sözün içeriği elbette önemlidir. Bununla birlikte onu destekleyen bir vücut dili konuşmanın etkisini artırır. Peygamberimiz konuşurken sadece başını çevirerek konuşmazdı. Muhatabına bütün vücuduyla dönerdi. Boş sözler ve boş işlerden uzak durmak mümin davranışıdır. Allah Resulü gerekmeyen yerde konuşmaz, boş konuşanlardan uzaklaşırdı. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. İnsanların kesin bilgi sahibi olmadıkları konularda konuşmalarını onaylamazdı. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Kaba, argo ve müstehcen şeyler konuşmaktan sakındırırdı. Allah katında en kötü kimse, ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir. Küçük gruplar halinde otururken iki kişinin fısıldaşarak konuşmasına uygun bulmazdı. Üç kişi bir aradayken diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın. Muhatabını incitecek sözler söyledikten sonra özür dilemek her zaman kırgınlıkları gidermeye yetmez. Sevgili Peygamberimiz bu konuda ümmetini uyarmıştır. Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme.
0: 40 hadiste sosyal hayat.

Ebu Şurayhel Kabi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz. Abdurrahman bin Ebu Bekir anlatıyor. Suffe ashabı fakir insanlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kimin yanında 2 kişilik yemek varsa, 3. bir kişiyi, 4 kişilik yiyeceği olan 5. ya da 6. bir kişiyi misafir etsin. Peygamberimiz Enes bin Malik ile sahabi Zeyd bin Erkam'ı ziyaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden şikayet etmekte olan Zeyd'e, gözlerine bir şey olursa ne yaparsın diye sorar. Zeyd, karşılığını Allah'tan umarak sabrederim cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını Zeyd'e müjdeler.

Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimseler size zarar veremez." Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır," buyurduğunu işittim.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma, namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet buyurdu.

0: Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk, gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler üç kısımdır. 1. Adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sahibi. 2. Her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, merhametli kişi. 3. İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi.

Alim sahabi Abdullah bin Mesud anlatıyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever diye sordu. Oradakiler aramızda kendi malını varisininkinden daha çok sevmeyen kimse yoktur dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Şunu iyi bilin ki aranızda varisinin malı kendi malından daha çok hoşuna giden hiç kimse yoktur. Çünkü senin malın sadaka vererek, hayır yaparak önceden ahirete gönderdiğindir. Varisinin malıysa öldükten sonra geride bıraktıklarındır. Bera bin Azib anlatıyor. Kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın ayeti biz Ensar topluluğu hakkında nazil oldu. Bizim hurma bahçelerimiz vardı. Herkes hurmalarının azlığı veya çokluğu nispetinde bir veya iki hurma dalı getirir, mescide asardı. Suf ehlinin yiyecek bir şeyi olmazdı. Onlar acıktıklarında ellerine aldıkları sopalarla asılı dallardaki ham ve olgunlaşmış hurmaları düşürüp yerlerdi. Hayra pek rağbet etmeyen insanlar da vardı. Onların astıkları dallar kırıktı ve hurmaları da kötüydü. Bunun üzerine Yüce Allah, ''Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın.'' ayetini indirdi. Bera diyor ki, sizden birine verdiği şeyin bir benzeri verilmiş olsa onu gözünü yumarak ve utanarak alırdı dediler. Bera diyor ki, bundan sonra biz elimizde bulunan ürünlerin iyilerinden getirmeye başladık.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbni Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize

0: birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
1: Hüsnü hal.
2: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu, insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana 4 bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Güzel ahlak ve iyi niyet. İslam'ın özü. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Sa'd bin Hişam anlatıyor. Hazreti Ayşe'ye, ey müminlerin annesi, bana Resulullah'ın ahlakını anlat dedim. O da şöyle dedi, sen Kur'an okumuyor musun? Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Ali bin Ebu Talip'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah namaza kalktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. Ebu Zer'in rivayet ettiğine göre Resulullah ona şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlaka uygun davran. Nevas bin Seman anlatıyor. Resulullah'la birlikte Medine'de bir sene kaldım. Ona iyiliğin ve kötülüğün ne anlama geldiğini sordum. Resulullah şöyle cevap verdi. İyilik güzel ahlaktır. Kötülükse vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulüne insanların cennete girmesine en çok vesile olan amelin ne olduğu soruldu. Resulullah Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlak buyurdu. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Mümin, ırza namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse değildir. Semure'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Hasep, kişiyi halk nazarında yücelten nitelik maldır. Kerem, kişiyi Allah katında yücelten nitelikse takvadır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam evet ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Ömer bin Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. İbn-i Mesud'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle derdi. Allah'ım benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun, buyurdu.

Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
0: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: حسن بن علي şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına: siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler: ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden,

0: Sen ölenler, suda boğulanlar da şehittir.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى
0: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.

Mekke'de Müslümanların eziyet gördükleri günlerdi. Resulullah'ın ashabı toplanmış, vallahi Kureyşliler Kur'an'ın sesli bir şekilde okunduğunu henüz duymadılar. Kur'an'ı onlara kim duyurabilir diye konuşuyorlardı. Abdullah, ben dedi. Sahabiler, senin akıbetinden korkarız. Biz eğer onlara eziyet ederlerse kendini koruyabilecek, kabilesi olan birinin bunu yapmasını isteriz dediler. Müsaade edin, Allah beni korur diye ısrar etti Abdullah. Kuşluk vakti Kabe'ye gitti. Kureyşliler topluca oturuyorlardı. Ayağa kalktı ve yüksek bir sesle besmele çekerek Rahman suresini okumaya başladı. Onu duyan Kureyşliler şaşırdılar ve dikkatle dinlediler. Birbirlerine Allah'ın künyesini kullanarak İbni Ümmü Abd ne diyor diye hayretle sordular. Sonra içlerinden biri Muhammed'e gelenden Kur'an'dan bir bölüm okuyor dedi. Hemen yerlerinden kalkıp ona doğru yürümeye başladılar. O Kur'an okumaya devam ediyordu. Yanına varınca her biri bir taraftan vurmaya başladı. Onlar vuruyor, o Kur'an okuyordu. Her tarafı kanayıp yaralar içinde kalıncaya kadar okudu. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar vurmaya devam eden Kureyşliler, Abdullah bin Mesud yığılıp kalınca dayak atmayı bırakıp arkadaşlarının yanına gittiler. Biraz sonra kendine gelen Abdullah, yüzü gözü kan içinde arkadaşlarının yanına gitti. Sahabiler, işte biz başına böyle bir şeyin gelmesinden korkuyorduk dediler. Abdullah, Allah düşmanları benim gözümde şu andakinden daha zayıf olmadı. İsterseniz yarın yine gelir aynını yaparım dedi. Sahabiler, bu kadar yeter, hoşlanmadıkları şeyi onlara duyurdun diye cevap verdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir: Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل.
1: ابن مسعود رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

0: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir: Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: حضرت عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki: kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أردل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر.
0: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı: Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
2: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.

0: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
1: Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
0: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir: yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere Sübhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu Ekber demiştir.

0: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said: ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan: Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da: ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e: artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said: Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
1: أبو ذر رضي الله عنه şöyle demiştir: رسول الله صلى الله عليه وسلم bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla bugün saat 12.30'da.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslim'in bir diğer rivayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe, kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e ey Allah'ın Resulü acele etmek nedir diye soruldu. Resul-i Ekrem insan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder cevabını verdi.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايتine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur.
0: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: حضرت عثمان رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Biladüş Şam'ın fakih kadını Esma binti Yezid. Oldukça sıcak yaz günleri. Askerlerinin sayısı 100.000'i aşmış Bizans ordusuyla 25.000 kişilik İslam ordusu Yermük Vadisi'nde karşı karşıya gelmişti. Savaş Bizans'ın şiddetli saldırılarıyla başladı. Bizans birlikleri Müslümanların ordugahına kadar ilerlemiş, çarpışmanın şiddetli anlarında bazı Müslüman askerler kaçışmaya, savaş meydanını terk ederek çevre köylere sığınmaya başlamışlardı. Ancak Suriye topraklarına İslam'ı ulaştırmak, bölge üzerindeki Bizans hakimiyetini sonlandırmak için Yermük oldukça önemli bir muharebeydi. Bizans saldırılarından kaçışan Müslüman askerlerin karşısına sahabe ve tabiundan birçok kadın ellerinde taşlar, çadır direkleri ve kucaklarında çocuklarla dikildi. Aileniz ve İslam dini için savaşın diye sesleniyor, şiirler okuyor, onları sebat göstererek savaşmaya teşvik ediyorlardı.

Yermük'e şahit olanlar, o güne değin böyle çetin bir muharebe yaşamadıklarını anlatmıştır. Hazreti Peygamber'le katıldıkları gazvelerde yaralıları tedavi eden, askerlere yemek hazırlayan kadınlar, Yermük'te Bizans askerlerine karşı kılıç salladılar. Elindeki çadır direğiyle 9 Rum askerini öldüren kahraman bir kadınsa, Yermük zaferine giden yolda adını tarihe yazdırdı. Bu kadın, üstün hitabet kabiliyetiyle tanınan Hatibetün Nisa lakaplı Esma binti Yezid'den başkası değildi. Esma radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Rıdvan beyatinde bulunmuş, Hayber gazvesine ve Medine'nin fethine de katılmıştı. Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed'e diğer Müslüman kadınların temsilcisi olarak sorduğu sorular hala akıllardaydı. Kalabalık bir sahabe topluluğu Hazreti Peygamber'in yanındayken Resulullah'ın huzuruna çıkmış ve şöyle demişti. Ey Allah'ın elçisi! Ben kadınları temsilen sana geldim. Canım sana feda olsun. Doğuda ya da batıda benim şimdi söyleyeceklerimi duysun ya da duymasın, benimle aynı kanaatte olmayacak hiçbir kadın yoktur. Allah seni hem erkeklere hem de kadınlara peygamber olarak gönderdi. Biz de sana ve senin Rabbine iman ettik. Ancak kadınlar olarak biz, siz erkeklerin evlerinde kapanıp kaldık. Çocuklarınızı doğurduk. Oysa siz erkekler cuma namazı kılıyor, camiye gidiyor, cemaate katılıyor, hastaları ziyaret edip cenazelerde bulunuyorsunuz. Ardı ardına hac ediyorsunuz. Bütün bunların en önemlisi Allah yolunda cihad ediyorsunuz. Böylece işlediğiniz güzel amellerle bizden üstün oluyorsunuz. Siz erkeklerden biri hac veya umre için ya da düşmanla savaşmak üzere evinden çıktığı zaman mallarınızı biz koruyoruz. Yün eğirip size elbise yapıyor, çocuklarınıza bakıyoruz. Peki bu durumda biz de sizin kazandığınız hayır ve sevaplarda size ortak olamaz mıyız? Resulullah Esma'nın bu sözlerini takdir etmiş ve ashabına dönerek, siz bir kadından dini meseleler konusunda bundan daha güzel söz işittiniz mi? Buyurmuştu. Esma yine bir başka gün Resulullah'ın yanına gelerek, senin hadislerini hep erkekler öğreniyor. Allah'ın sana öğrettiklerini bize de öğretmen için biz hanımlara da bir gün ayırır mısın demiş, eğitim ve öğretim için hanımlara bir gün tahsis etmesini istemişti. Peygamberimiz de Esma'nın bu teklifini olumlu karşılamış, hanımlara özel bir gün ayırarak o gün onlarla sohbet etmişti. Bu özel ders ve sohbetler Esma'nın ve diğer sahabi hanımların İslam dinini öğrenme ve anlamasında oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Yermük zaferinin ardından Esma, Dımaşk topraklarına yerleşti. Böylece Suriye diyarı, hitabeti, ilmi, zekası ve kahramanlıkları meşhur bu hanım sahabinin yeni vatanı oldu. Zira yeni fethedilen bu bölgeye İslam'ın getirilmesi, halkına İslam'ın öğretilmesi, peygamberin hadislerinin buralara taşınması gerekliydi. Esma'nın Biladüşşam'a yerleşmesi, bölgeye öğretmen olarak gönderilecek olan Ebu Derda, Muaz, Ubade gibi sahabilerden daha önceydi. Esma, ataları Abdüleşel oğullarının yurdunu, Evs diyarını, peygamber şehri Medine'yi geride bıraktı. Allah için yeri geldiğinde yurdundan ayrılarak yeni bir beldeyi vatan edinebilmeyi muhacir kardeşlerinden görerek öğrenen bu ensari hanım için artık yeni ikametgah Suriye toprakları olmuştu. Hicretin 13. senesinde vuku bulan Yermük Savaşı'ndan sonra Dımaşk'a yerleşen Esma binti Yezid, Hicretin 70. yılında vefat edinceye kadar burada yaşadı. Suriye, onun sayesinde Hazreti Peygamber'in hadisleriyle tanıştı. Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme'den sonra kendisinden en çok hadis nakledilen hanım olarak Esma binti Yezid'in varlığı, bölge için büyük bir değer haline geldi. Rivayet ettiği 100'e yakın hadisi şerif, Suriye topraklarından yayılarak ümmete ulaştı. Allah ondan razı olsun.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: yordu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.
1: Üsame bin Şerik şöyle demiştir. Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı?" diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
0: أبو موسى الأشعري'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden, ailelerden bazıları bazılarını göremez.''

0: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا.
1: هشام بن حكيم بن هزام'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت.
1: حذيفة ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: أنس رضي الله عنه إسراء حادثesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler," buyurdu.

Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
2: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.
1: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك.
2: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı beş vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنذر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab: Ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için İzin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.

0: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla bugün saat 12.30'da.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Aman dikkat edin. Anlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An İbni Umar radıyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
2: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecek.

0: melekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة.
0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
0: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم.
0: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

0: وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.
1: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ağrıyan yere elini koy ve üç defa Bismillah, yedi defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
2: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.
1: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
2: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
1: أبو هريرة Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.''

0: منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
1: ابن شماسه anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Uzat elini, sana biat edeceğim," dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum," dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim."

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse, Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder.

0: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
1: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: الله عليك.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Bir başka rivayette, malını infak et, sayarak verme. Yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme. Allah da senin rızkını kapatır.

0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان.
1: ابن مسعود، ابن عمر وأنس'تن رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: أبو محمد كعب بن أجردن رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine bir söz verir, ancak onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك.
1: عقبة بن عامر رضي الله عنه anlatıyor: Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: يقتلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.

0: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin.
0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
1: معاذ بن أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبت الرجال.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: En büyük iftira, kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.
0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.

0: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla bugün saat 12.30'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق.
3: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere: Ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de: Ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin, buyurdu.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır, buyurmuştur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz bana Nahle'ye kadar gidip oradaki Kureş kervanı ile ilgili bilgi edinmemi emretti. Sizden hiçbirinizi zorlamıyorum. Gelmek istemeyen dönüp gitmekte serbesttir.
2: Biz işittiğimiz emirlere isyan etmeyiz.
3: Resulullah'a da, onun üzerimize komutan tayin ettiği sana da itaat ederiz.
4: Kervanı ele geçiren Müslümanlar içlerinden iki kişiyi de esir ederek Medine'ye geldiler. Bu şekilde geldiklerini gören peygamberimiz hayal kırıklığına uğradı ve "Ben size haram aylarda savaşmayı emretmemiştim," dedi. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları yaptıklarına son derece pişman oldular. Bu olay esnasında esir alınanlardan biri olan Hakem bin Kaysan bir süre Müslümanların yanında kaldı. Bu süre zarfında peygamberimiz ona uzun uzun İslamiyet'i anlatıyor ve Müslüman olmasını umuyordu. Yine böyle bir konuşma esnasında Hazreti Ömer dayanamayıp şöyle dedi.
5: Ey Allah'ın Resulü, bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim.
4: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sözlerini aldırmayarak onunla konuşmaya devam etti. Sonunda hakem İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer yaptıklarına pişman oldu.
5: Peygamber aleyhisselam benden daha iyi bilirken nasıl böyle şeyler söylerim? Bak, adam Müslüman oldu. Gerçi gayem sadece Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanmaktı. Ama bir daha dikkatli olmalıyım.
0: 42. Bölüm.
4: Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa idi. Peygamberimiz Mekke'de bulunduğu sırada namaz kılarken Kudüs'e doğru yönelir, ancak Kabe'yi de önüne alırdı. Medine'ye hicret edince bunu yapma imkanı